yatağın başının olduğu duvarı iki renge boyamayı tercih ettim. Daha koyu bir renk kullandım. Yatak başının daha iyi görünmesi ve kaloriferin de aslında biraz daha kapanması amacıyla. Yine pembe şifon yeri ve pembe komodini kendim boyadım. Şifon yer üzerinde stensil çalışması ve kabartma çalışması yaparak yaprak desenleri yapmayı tercih ettim. Onları beyaz yaptım ve o şekilde diğer dolaplarla ve mobilyalarla uyum sağlamasını çalıştım. Şifon yerin arkasında duvar stikeri kullanmayı tercih ettim. Yaprak desenli, siyah beyaz. Şapkaları yine aksesuar unsuru olarak kullanmayı tercih ettim. Yatak odasında da yine rattan ve hasır boho objeler kullanmayı seviyorum. Ufak bir makyaj alanı yarattım kendime bir raf kullanarak. Orada da yine camın arkadan gelen ışığı vurup daha kullanışlı olmasını sağlamak istedim. Eski tarz vintage bir halı tercih ettim. Ve yine bahsetmiş olduğum gibi tüylü objeleri kullanmayı seviyorum. Post gibi ürünler kullanarak daha sıcak bir ortam yakalamak istedim. Diğer ikinci odamız misafir odamız. Misafir odamızda mavi tonların, mavi renk tonlarının daha çok kullanıldığı bir alan tercih ettim. Orada da yine genel mobilyalar aslında beyaz renk, ancak hem aksesuarlar hem de kendi boyamış olduğum şifon yerle mavi rengi katmak istedim. Yine perdelerde de aynı şekilde mavi çiçek desenleri olan bir perde tercih ettim. Orayı hem aslında depolama alanı olarak kullanıyoruz, hem de misafir odası olarak kullandığımız için daha çok dolap olmasını uygun gördük ki eşyalarımızı daha çok orada kullanabilmek ve depolayabilmek adına. Çocuk odasına gelecek olursak 4,5 yaşında bir kızımız var Ayla. Tabii ki de pembeyi çok seviyor ve bu sebeple pembe, gri, somon tonların olduğu bir dekorasyon tercih ettik yatak odasında. Bu Montessori tarz dediğimiz bir yatak, ev şeklinde bir yatak kullandık. Yaşı büyüyüp biraz daha büyük kız odası noktasına geldiğinde. Odası tabii çok renkli bir çocuk odası olduğu için. Yine onun ona kitap okumak adına kullandığım bir koltuk var. O koltuk da aslında eşimin annesinden kalma bir koltuk. Ona da püsküller yaparak biraz daha pembe, feminen bir hava yaratmak istedim. Onun duvarında da yine duvar stikerleri kullanarak ve hayvan başları kullanarak daha çocuklara uygun bir oda yaratmak istedim. Orada da yine gökkuşağı şeklinde bir sticker kullandık, yıldızlar kullandık kızım bunları çok sevdiği için. Kitapları depolamak için yine orada da rattan bir rafımız var. Onu kullanıyoruz. Onun boyuna da uygun bir raf. İstediği gibi kitaplarına ulaşabiliyor. Banyoda ise bu banyoyu aslında biz yaptırmıştık bundan 6 yıl kadar önce taşınırken. Kahverengi banyo dolaplarımız vardı, beyaz metro fayansları ve yerde desenli karolar tercih etmiştik. Zamanla banyo dolaplarımızın yıpranması ve benim de daha renkli, daha açık renkli bir mobilya isteğim sebebiyle kısa zaman önce mint rengine boyadım dolapları. Lavabonun olduğu bir dolap var. Üzerinde aynalı bir dolabımız var ve yine boy aynası kapaklı olan bir dolap mevcut. Bunları mint rengine boyadım ve kulplarını değiştirdim. Kristal kulplar kullandım. Bu rengin hem beyaz metro fayanslarıyla hem de yerdeki fayanslarımızla, karolarla daha uygun olduğunu ve çok daha aydınlık bir ortam yarattığını görmüş oldum. Banyoda da yine yapay bitkiler, objeler, mumlar kullanmayı çok seviyorum. Orada da yine bu şekilde farklı farklı alanlarda kullandığımı görebilirsiniz. Banyonun hem bu koyduğum objelerle hem de yeni rengiyle çok daha içime sinerek artık kullanmaya başladım. 3 kişilik bir aile olarak yaşamış olduğumuz Ataköy'deki 135 metrekarelik 3+1 evimizi gezdik. Umarım evimde yaptığım ufak kendin yap projeleriyle sizlere biraz da olsa ilham olabilmişimdir. Benimle beraber evi gezdiğiniz

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Sultanahmet Meydanı'ndayız. İlk durağımız Milyon Taşı olacak. Romalılara göre bütün yolların başlangıcının olduğu kabul edilen yerden. Ardından Alman Çeşmesi ve daha sonra da Sultanahmet Meydanı'na dikilmiş olan 3 taşın hikayesini dinleyeceğiz. Ardından son durağımız Türk İslam Eserleri Müzesi olacak. Ancak yolculuğumuz boyunca hikayeler, rivayetler, söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bütün önemli kentlerin bir merkez noktası vardır. Kervanlar oradan yola çıkarlar. Haritalar o noktaya göre çizilirler. Ve bütün yollar da oradan başlar. Yani sıfır noktası orasıdır. İşte Roma İmparatorluğu'nun da sıfır noktası hemen arkamda gördüğünüz taşın bulunduğu yermiş. Adı Milyon Taşı. Ve miller yani kilometreler bugünkü deyimle buradan ölçülürmüş. Bunu ilk yaptıran, şehri kuran Konstantin. Dört taş, üstünde de devasa bir kubbe var. Ve bir de bunun altında Tike heykeli. Yani kentin koruyucu tanrıçası için bir heykel yapılmış. Niyet, şehre şans getirsin. Daha sonra her bir imparator bunu yenilemiş, daha da ihya etmiş. Ancak bu güzel günlerinden geriye pek bir şey kalmamış. Bugün sadece bir ayağını görüyoruz Milyon Taşı'nın. Ama geriye bambaşka bir şey kalmış. Bütün yollar Roma'ya çıkar deyiminin. İşte kaynağı bu arkamda gördüğünüz taş. Çünkü Roma'nın bütün yerleşimlerine giden yolların başlangıcı burasıymış. Bu nedenle de kendisinden bir şey kalmasa da bütün yollar Roma'ya çıkar deyimi yadigar kalmış.

Sultanahmet Meydanı'nın en önemli özelliği Roma döneminde nasıl planlandıysa günümüze kadar öyle gelmiş olması. Planlamanın ötesinde pek çok yapı hala olduğu yerde duruyor. Ayasofya ilk yapıldığı yerde ve önündeki o büyük meydan bugün boş gibi görünse de aslında Roma'nın Augustus Meydanı. Hemen Ayasofya'nın karşısında ise arkamda gördüğünüz Hürrem Hamamı var. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı hem de Mimar Sinan'a yaptırdığı bir hamam. Ancak ondan çok önce burada zaten bir hamam varmış. Zeus Kipos hamamları. Roma döneminde yapılmış. Tanrı Zeus adına adanmış. Ama yanına bir sıfat daha eklenmiş. Hippos. Zeus Hippos. Yani Zeus'un atları. Peki neden böyle bir eklemeye ihtiyaç duymuşlar? Çünkü burası hipodroma çok yakın. Atlarla ilişkili. Aynı zamanda da Trakların atlar tanrısına bir gönderme ve onların da gönlünü alma adına böyle bir şey yapılmış olabilir. Burayı yaptıran Septimus Severus. 2. yüzyıldayız. Ama daha sonra Konstantin burayı ihya ediyor. Daha da genişletiyor. Ve aradan yüzyıllar geçiyor. Hürrem Sultan Mimar Sinan'a bu hamamı inşa ettiriyor. Temel özelliği çifte hamam olması. Uzunlamasına bir formu var. Bir tarafı kadınlar, diğer tarafı erkekler. Ancak bir süre sonra Mimar Sinan bir şeyi fark ediyor. Birbirinden ayrık bu formun ısıtma güçlüğünü fark ediyor. Hamamların sıcak olması gerekir. Özellikle kış aylarında iki uçta olması ısıtma problemi yaratıyor. Ve daha sonra bu plandan vazgeçiyor ve sonraki dönemde yaptığı hamamları bitişik nizam, kadın ve erkek olarak bitişik nizam inşa ediyor ki ısıtma problemini çözebilsin diye. Evet, burayı da anlattım, burayı da gördük. Şimdi yolculuğumuza hipodromla devam ediyoruz.

Bir zamanlar görkemli Roma İpodromu'nun yükseldiği Sultanahmet Meydanı'nda o dönemlerden kalan bazı eserler olsa da bugün bambaşka eserler de meydanın çeşitli köşelerine dağılmış durumda. Hemen arkamda gördüğünüz Alman Çeşmesi bugün Sultanahmet Meydanı'nın sembol yapılarından biri haline gelmiş. Mimari tarzı Türk Çeşme tarzına çok benzemiyor. Biraz Neo-Bizans tarzı izler taşıyor. Ama hikayesi çok ilginç. Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 3 kez Türkiye'ye geliyor. Bu ikinci gelişinin anısına, yani 19 Kasım 1898 yılında ikinci gelişinin anısına inşa edilmiş bir çeşme. Ve rivayet odur ki bu çeşmenin desenlerini, projesini Alman İmparatoru II. Wilhelm kendisi çizmiş. Ve buradan yola çıkarak da işte bu çeşme ortaya çıkmış, Almanya'da imal edilmiş ve gemilerle buraya taşınarak bugünkü yerine yerleştirilmiş. Buraya konma tarihi 27 Ocak 1901. Ve o günden bugüne de hala ayakta sapasağlam duruyor. Etrafında 7 tane çeşme ve yalak var. Tabii ki bu belki de İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulmasına bir gönderme olabilir. Ama bu gönderme olur mu, olmaz mı, öyle midir, değil midir? Bundan pek emin değiliz. Ama emin olduğumuz başka detaylar var. Dilerseniz o detaylara yakından bakalım ve hikayemize devam edelim.

Aslında Çeşme 1 Eylül 1900 tarihine yetiştirilmek üzere planlanmıştı. Ancak işler umulduğu gibi gitmedi ve ancak 1901 yılında yerine kondu. Peki neden 1 Eylül 1900 yılı? Çünkü o tarihi Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüydü. Ama umulan olmadı ve bir yıl gecikmeyle de olsa Çeşme buraya yerleştirildi. Ve üstünde Osmanlıca ve Almanca bir takım yazılar var. Hemen arkamda gördüğünüz su haznesinin üstünde bir bronz levha var. O levhada Almanca olarak 2. Wilhelm'in şükran hatırası olarak bu çeşmeyi Abdülhamit'e hediye ettiği yazıyor. Yukarıda kubbenin içinde ise yine Osmanlıca ve Mehmet İzzet Efendi'nin sülüs yazısıyla yazdığı bir metin var. Bu metinde ise bu çeşmenin cana değer olduğunu ve bir hediye olduğunu, Abdülhamit'e bir hediye olduğunu yine çok güzel bir yazıyla yazmışlar. Ama bunların dışında altın mozaiklerle kaplı kubbenin ortası oldukça süslü, yanlarında ise iki amblem yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in amblemi. Diğeri ise bir tuğra. Bu da 2. Abdülhamit'e ait. Ve ikisinin

Ortak bir yanı var. Biri 2. Wilhelm, diğeri 2. Abdülhamit. Ve bu nedenle de halk arasında Wilhelm'e Hazreti Wilhelm Salih denir. Yani 2. Wilhelm. Çünkü bizde de 2 Abdülhamit vardır ve bunları birbirinden ayırabilmek için Hamidi Evvel ve Hamidi Sani denmektedir. 1. Abdülhamit ve 2. Abdülhamit. İşte buradan yola çıkarak Türk halkı belki de Wilhelm'e bu adı vermiş. Hazreti Wilhelm Sani. İpodrom Bizans yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Aslında Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 3 mekan yine Bizans'ın en önemli mekanlarıydı. Ve bunun için şunu söylerlerdi. Saray imparatorun, Ayasofya tanrının, ipodrom halkın mekanıydı. Halk burada toplanır ve yarışları izlerdi. İlk olarak 195 yılında Septimus Severus burayı yaptırdı. Konstantin büyüttü ve 100 bin kişilik hale getirdi. Burada 4 atın çektiği arabalarla 7 tur atılarak yarışlar yapılırdı. Ve burada var olan takımlar o dönemin birer starıydı. Ve buradaki yarışçılar bir yıldızdı. Ancak bu takımların isimleri yok, renkleri vardı. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazlar. Hem bu renkler hem de ipodromun mimarisi sembolik anlamlar taşıyordu. İpodromun 12 kapısı vardı. Bunlar zodya simgeliyordu. 7 tur atılması göğün 7 katını, takımların renkleri ise 4 elementin simgesiydi. Ve burada halkın mekanında muhteşem bir olay yaşandı. Sıra dışı bir olaydı ve bu sıra dışı olay bize Ayasofya'yı kazandırdı.

Yıl 535. Justinianus dönemindeyiz. İpodrom hınca hınç dolu ve yine büyük bir yarış var. Ve bu yarış sırasında sporcular arasında, yarışçılar arasında bir problem yaşanır. Ve bu problemden ötürü Justinianus içlerinden 7 tanesini idama mahkum eder. Ancak bu 7 kişiden 5'i idam edilir, ikisi ise idam edilirken ipler kopar ve bu nedenle de ölümden dönerler. Bir daha denenir, yine aynı şey olur ve halk bunu bir haber olarak, bir mesaj olarak algılar ve bütün taraftarlar, maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar birleşirler ve Justinianus'a karşı büyük bir ayaklanma başlatırlar. Ayaklanmanın adı Nika ayaklanmasıdır. Yani zafer, zafer diye bağırırlar. Ve o ayaklanmada sarayı, pek çok abidevi yapıyı yıkarlar. İçlerinde bir de Ayasofya vardır. Ancak bu ikinci kez yapılan Ayasofya'dır. Orayı da yakıp yıkarlar. Ve bu ayaklanma Justinianus tarafından, hatta eşi Theodora'nın desteğiyle bastırılır. Ve bastırıldıktan sonra ipodromun içinde kendilerini korumaya alan ayaklanmacılardan 40 bin tanesi bir gecede katledilir. Ayaklanma son bulur. İşte bu ayaklanmanın son bulması ile birlikte Justinianus'a bir fırsat doğar. Şehri yeniden imar etme ve anıtsal yapılar yapma fırsatı. Bu fırsatı iyi değerlendirir ve o güne kadar yeryüzünün gördüğü en büyük binalardan birini inşa eder. Ayasofya'yı. İşte biz Ayasofya'yı burada yaşanan Nika ayaklanmasına borçluyuz.

İmparator Konstantin 330 yılı civarında şehri yeniden imar edip anıtsal yapılarla donatırken burayı da es geçmedi. İpodromu da yeniden genişletti ve ipodrom büyük bir hale geldi. Ayrıca ortasına pek çok yerden getirdiği taşlar ve heykeller diktirdi. Bu bölüme spina adı verilir. Ve bu bölüm aslında yarışçıların dönebilmesi için ayrılmış bir alandır. İşte burada var olan, bir zamanlar var olan heykellerden, taşlardan geriye sadece 3 tane kalmış. Bunların da en önemlisi Obelix. Dünyanın ayakta duran en eski dikili taşlarından biri. 3300 yaşında ama yeri burası değil. Aslında Karnak Tapınağı'na 3. Tutmosis tarafından dikilmiş. Ve daha sonra Konstantin bu taşı

Kuyu diktirmek için oradan alıp İskenderiye'ye kadar getirmiş. Ancak ömrü yetmemiş ve taş buraya gelememiş. Tekrar buraya gelebilmesi için, yola çıkabilmesi için 40 yıl geçmesi gerekmiş. 390 yılına geldiğinde Theodisos bu taşın Mısır'dan gönderilmesini emredilmiş. Ve gelen taş işte bugünkü yerine tam 31 günde dikilmiş. Peki bu taşın üzerinde ne yazıyor? Orada ne yazdığını anlatmadan önce bu taşın aslında kırılmış olduğu rivayetler arasındadır. Şöyle ki asıl boyutu 30 metredir. Bugün ise yaklaşık 20 metresi dikilidir. 10 metrelik bölüm kayıptır. Bunun için pek çok söylence vardır. Kimileri gemilere sığmadığı için İskenderiye'de kesildiğini ve gemiye öyle yüklendiğini söyler. Ama gözden kaçan bir bilgi aslında eksik parçanın İstanbul'a getirildiği ve bir başka meydana dikildiğini bize anlatıyor. O detaya geçmeden önce dediğim gibi üstünde ne yazıyor ona yakından bir bakalım.

Tarihin iki önemli imparatorluğu Mısır ve Hitit imparatorlukları sık sık bir bölge için savaşa tutuşmuşlar. Burası Mezopotamya, Dicle-Fırat arası. İşte güneyde Mısır, kuzeyde Hititliler bu bereketli toprakları ele geçirmek için sık sık savaş yapmışlar. Hatta bu savaşlardan geriye Kadeş Anlaşması kalmış. Ama sadece o değil, İstanbul'da bulunan o savaşlarla ilgili anılar ya da eserler. Hemen arkamda gördüğünüz Obelix de işte bu savaşların izlerini taşıyor. Obelix'te yukarıdan aşağı dört tarafta hiyeroglif metinler var. Her ne kadar yarım kalmış olsalar da tahminler üzerine metnin tamamı ortaya çıkarılmış. Ve metinde 3. Tutmosis'in Amon-Ra adına bu taşı diktiği yazıyor. Ve şöyle devam ediyor. İki nehir arasını ele geçiren ben Tutmosis bu taşı Amon-Ra'ya şükran borcu olarak hediye ediyorum diyor. İki nehir arası yani Mezopotamya. İşte o savaşların izlerini taşıyan bir anıt olarak Obelix karşımızda duruyor.

Obelix'in üstünde Mısır tarihini anlatan hiyeroglifler olduğunu söyledim. Ancak bizi asıl ilgilendiren Obelix'ten çok altındaki mermer kaide. Çünkü kaidenin dört tarafındaki kabartmalar bize İstanbul'un tarihini anlatıyor. Ve geçmişten portreler, insan manzaraları ve hikayeler sunuyor. İşte o dört tarafın hemen arkamda gördüğünüz bölümünde Bizans İmparatoru'nun yarışları seyretme anı canlandırılmış. Bir zamanlar Sultanahmet Camisi'nin orada olan sarayın önündeki locadan elinde bir defne yaprağıyla geçmişten bize bakıyor. Peki nedir o elindeki çelenk, defne yapraklarından olan çelenk? O yarışı kazananlara vermek üzere elinde tuttuğu çelenk. Hazır bekliyor. Kazanan yarışçıya o çelenki vereceğiz. Hemen sağında ve solunda yine saraydaki görevliler yer almışlar. Aşağıda ise seyirciler, dans edip müzik yapan insanlar var. Çünkü burası sadece at yarışlarının yapıldığı bir yer değil. Bir eğlence merkezi, bir sirk. Onun içinde aşağıda müzik yapanlar, dans edenler betimlenmiş. Biraz daha aşağı inersek Latince bir yazı çıkıyor karşımıza. O Latince metinde ise bakın ne yazıyor. Diyor ki, önceleri çok zorlandım, çok direndim. Ama Vali Proklos 31 günde beni ayağa dikmeyi başardı. Bana boyun eğdirdi. Yani taş kendi ağzından konuşuyor ve bize nasıl ayağa kaldırıldığını anlatıyor. Burada Latince, aynı metnin diğer tarafta ise Yunancası var. Peki neden iki dilde yazılmış bu yazı?

Az önce de söylediğim gibi bu kabartmalardaki resimler İstanbul'un tarihine ışık tutacak nitelikte. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu kabartmada bir zamanlar Bizans imparatoru olan ve bu taşı yerine diktiren Theodisos ve ailesini görüyoruz. Yine Katisma'da yani imparatorluk

Burcasında oturmuşlar, yarışları seyrediyorlar. Theodosius'un hemen yanında eşi var. Diğer tarafta ise bakın kimler var, oğulları. Bir tanesi Honorius, bir tanesi Arkadius. Babalarından sonra biri Doğu'nun, biri de Batı'nın imparatoru olacaklar. Onun için de geleceğin imparatorları olarak Loca'da yerlerini almışlar. Ancak burada çok ilginç detaylar var. Hemen aşağıda diz çökmüş farklı giyimlerde insanlar görüyoruz. Ve ellerinde de bir takım şeyler tutuyorlar imparatora hediye etmek için. Peki bunlar kim? İşte burada gördüğünüz o diz çökmüş insanlar Gotlar ve Persler. Yani Bizans'ın doğudan ve batıdan ezeli düşmanları. Oldum olası İstanbul'a saldırmışlar, Konstantinopolis'i almaya çalışmışlar. İşte burada verdiği mesaj Theodosius'un, ben ezeli düşmanlarımıza diz çöktürdüm. Onlar bana ganimetlerini sundular diye bir mesaj veriyor. Ancak tarih bize bunun tersini söylüyor. Çünkü Theodosius asla ve asla ne Persleri ne de Gotları mağlup etmeyi başarmamış. Ama bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan halkla ilişkiler. Çünkü burası halkın yoğun olduğu bir yer ve onlara bu mesajı verirseniz amacınıza ulaşmış olursunuz. Gerçek olmasının pek bir önemi yok. Hemen altta yine bir yazı var. Az önce diğer tarafta bunun Latincesini göstermiştim. Bu da Yunancası. Peki neden iki dilde yazılmış? Çünkü burası bir Yunan geleneğinin üzerine bina edilmiş imparatorluk. Doğu Roma. Ama Roma sonuçta Latinlerin idaresinde. Hal böyle olunca da bir tarafta Doğu Roma'nın, bir tarafta da Batı Roma'nın. Yani Yunanların ve Latinlerin dilleri burada konuşulduğu için iki dilli olarak buraya yazılmış bu yazı. Şimdi gelelim üstündeki hieroglifleri ve bu taşın etrafındakileri Evliya Çelebi'nin nasıl yorumladığını. İşte hemen arkamda gördüğünüz Gotlar ve Persler diz çökmüş insanlar için Evliya Çelebi şunu söylüyor. Bunlar yöneticilere rüşvet sunan insanlar diyor seyahatnamesinde. Evliya Çelebi enteresan bir adamdır. Direkt olarak söyleyeceğini söylemez ve dolaylı yoldan mesajını verir. Burada da onun döneminde çok artan rüşvetten olan şikayetini dile getirmek için böyle bir benzetme yapmış. Bunun haricinde bunu bir tılsım olarak nitelemiş ve şehri belalardan koruyan bir tılsım olduğunu söylemiş. Sadece bu taş değil, asıl tılsım olarak nitelediği taşlar diğer tarafta. Dilerseniz onlara doğru yolumuza devam edelim.

Milattan önce 480 yılındayız. Perslerle Yunanlılar Platea Savaşı'nı yapmaktalar ve bu savaşı Yunanlılar kazanıyor. Kazandıktan sonra Pers ordusunun bütün bronz eşyalarını, mızraklarını, kalkanlarını, oklarını eritiyorlar ve işte bu üç birbirine dolanmış yılanı bu hale getiriyorlar bronzdan. Ve bunların bir de üç başı var. Üstünde de bir kazan, üstünde ateş yanıyor. Ve bunu Yunanistan'daki Delfi Tapınağı'na, Apollon Tapınağı'nın önüne koyuyorlar. Çünkü mitolojideki bir hikayeden yola çıkıyorlar. Mitolojide Apollon, kötülüğün simgesi Piton yılanını boğarak öldürmüştür. İşte onlar da Perslerle kendilerini bu hikayeyle özdeşleştirmiş ve bu üç yılanı oraya hediye edip dikmişler. Ve üstlerine de 31 Yunan koloni devletinin adı kazınmış. Ve 800 yıl Delfi Tapınağı'nın önünde durmuş. Milattan sonra 330 yılına geldiğimizde İmparator Konstantin bu anıtı oradan alıyor, işte Spina'nın ortasına dikiyor. Ve bu üç yılan başı bugün yok. Bir tanesi arkeoloji müzesinde ama diğerleri kayıp. Peki ne olmuş? Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Kimi söylentilerde Fatih Sultan Mehmet'in kırdığı söyleniyor. Oysa 17. 18. yüzyıllarda yani Fatih'ten çok sonra yapılmış bir takım minyatürlerde üç başının yerinde olduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi ise 2. Selim'in kırdığından bahsediyor. Yeniçerilerin kırdığından bahsediyor. Her kim kırmış olursa olsun bugün dediğim gibi başlardan iki tanesi kayıp, bir tanesi arkeoloji müzesinde hala yerinde duruyor. Gelelim Evliya Çelebi'nin bu sütunu nasıl yorumladığına. Evliya Çelebi bu sütunun bir tılsım olduğunu söylüyor seyahatnamesinde. Hem de şehri yılanlardan, çıyanlardan, akreplerden koruyan bir tılsım. Ne zaman ki başları kırıldı, şehri yılanlar bastı diyor. Neyse ki sadece güney tarafına bakan başının kırıldığını ve bu nedenle şehrin tamamını

değil, sadece güney tarafına yılanlar geldiğini de ekliyor. Ve işte tılsım olarak nitelediği bu dikili taş aslında bu sütun günümüzden neredeyse 2500 yıl önce yapılmış ve bugün şehrin en eski anıtlarından biri olarak hala karşımızda duruyor. Ama bu anıtın yanında çok talihsiz bir olay yaşanmış. Osmanlı'da taşlanarak öldürülme cezası, yani rejim cezası var olmasına rağmen kanuninin bir emriyle kaldırılmıştır. Aslında para cezasına çevrilmiştir, özellikle zina yapanlar için. Ta ki 28 Haziran 1680 Cuma öğle saatlerine kadar. İşte o saatlerde burada talihsiz bir olay yaşanır. Tarihimizdeki ilk ve son rejim cezası burada uygulanır. Abdullah Efendi'nin eşi biriyle yakalanmıştır. Aslında böyle bir şey yoktur, bir iftiraya kurban gitmiştir. Ama alelacele kazaskerin karşısına çıkarılır ve rejimle cezalandırılır. Zina yaptığı erkek ise boynu vurularak katledilir. İşte ejderha heykelinin sütununun yanında başı vurularak katledildi diye yazar tarihi metinler. İşte orası da arkamda gördüğünüz yılanlı sütundur. Yine burada büyük bir çukur kazılır, kadın içine konur ve taşlanarak öldürülür. Bu olaydan sonra halk bu olaya protestoyla karşılık verir. Büyük galyana gelir. Ve bu nedenle de ondan sonra hiçbir zaman rejim cezası uygulanmaz. Bu ilk ve sondur. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Haçlılar 1204 yılına geldiklerinde bu şehre 57 yıl kalırlar. Ve 57 yıl boyunca ne kadar değerli eşya varsa çalar, ülkelerine götürürler. İşte ondan kurtulan ender eserlerden biri yılanlı sütundur. Bronz almasına rağmen alınamamıştır, alınmamıştır. Ama onun kadar şanslı olmayan başka şeyler de vardır. İşte buradan çalıp götürdükleri bir eser vardır. Dilerseniz ondan bir bahsedeyim size.

Yılanlı sütun Haçlı talanından kurtuldu. Ancak onun kadar şanslı olmayan şeyler de vardı. Hemen arkamda gördüğünüz meydanın en yüksek taşı örme sütun 32 metre. Ve bir zamanlar bu taşın üstü bronz levhalarla kaplıymış. Ve güneşte pırıl pırıl parlar, denizden bile görülürmüş. İşte Haçlılar üstündeki bronz levhaları teker teker söküp eriterek ülkelerine götürmüşler. Ama asıl çok önemli bir parça daha var bu meydandan, ipodromdan çalıp götürdükleri. Bugün hala onu görme şansınız var. İşte Haçlıların buradan çaldıkları 4 at heykeli, bronz heykeller. Bugün Venedik San Marco meydanında bir binanın tepesinden meydana bakmaya devam ediyor. Gerçi o binanın üstündekiler replika, yani kopyaları, orijinalleri ise Venedik Müzesi'nde. İşte buradan Haçlıların bir zamanlar çalıp götürdükleri 4 at heykeli. Bu örme sütunla ilgili Evliya Çelebi çok ilginç şeyler yazıyor. Ve seyahatnamesinde buradaki taşlardan bir tek onun adını veriyor. Milyon par diyor, yani milyon parça. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Vezendon, yani Bizantiyon'un yöneticisi Konstantin, emrindeki bütün şehirlere haber saldı. Herkes bir taş göndersin diye. Herkes bir taş gönderdi, meydana yığdılar ve 300 bin taş olduğu anlaşıldı. Yani 300 bin yerleşime hükmediyormuş Konstantin. Sonra da bu taşlar bir mıknatıs milin etrafında eklenerek örme sütun ortaya çıkarıldı der. Ve devam eder. Bunun içindeki mıknatıs şehri depremlerden koruyor. Bu bir tılsımdır diye de ekler. Her ne kadar bunun bir tılsım olduğunu iddia etse de İstanbul çok şiddetli depremler yaşamış. Maalesef Evliya'nın söylediği gibi, Çelebi'nin söylediği gibi şehri pek de depremlerden koruyamamış.

Bir zamanların muhteşem Roma ipodromundan geriye pek bir şey kalmamış. Sadece dikili taşlar ayakta. Ancak ipodromdan kalan bazı parçalar var. İşte o parçalar bir saray olarak inşa edilen, daha sonra ise müzeye dönüştürülen bir yapının hemen altında gizli.

İşte o görkemli ipodromdan kalan dehlizler, tüneller, en azından yapının bir parçası arkamda gördüğünüz bir zamanların İbrahim Paşa Sarayı'nın alt katlarında hala görülebiliyor. Yolunuz buraya düşerse hem müzeyi hem de bu kalıntıları görmenizi öneririm. Tabii ki burası bir saray olarak inşa edilmiş. Hatta Osmanlı'dan geriye kalan nadir padişah hanedanlığı dışında, hanedanların dışında yapılmış bir saray olarak karşımızda duruyor. Pargalı İbrahim Paşa çok sevilen biri ve bu nedenle de böyle bir yetkisi var ve burayı yaptırıyor. Tabii ki onun sonunu hazırlayan bazı unsurlar da yine bu sarayda karşımıza çıkıyor. Kanuni ile gittiği Budin seferinden dönüşte bir takım mitolojik tanrı heykellerini alıp buraya getiriyor ve sarayın bahçesine diktiriyor. Bu olaydan halk rahatsız oluyor. Çünkü Osmanlı'da, İslam'da suret yasağı diye bir şey var. Hal böyle olunca da halk biraz böyle protesto karışımı sözler söylemeye başlıyor. Bunun en öne çıkanını ise şair Figani söylüyor. Ve şöyle yazıyor şair Figani. Şu dünya tapınağında bir Süleyman putları yıktı, bir Süleyman putları dikti diyor. İşte bu olay onun sonunu hazırlayan olaylar zincirinin başlangıcıdır. Sonunda bir Ramazan gecesi sarayda idam ettirilerek bu dünyadan ayrılır. Önceleri Kanuni tarafından çok sevilir ve bu nedenle de Makbul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ancak ölümden sonra Maktul İbrahim Paşa olarak anılır. Gelelim hipodrom meydanına. Bununla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Hipodrom at meydanı demektir. İşte Osmanlı döneminde de bu isim birebir alınır ve burası at meydanı adıyla anılır. Ama değişen bir şey vardır. Geçmişte at yarışları yapılırken Osmanlı döneminde at alım satımının yapıldığı yerdir burası. Daha sonra Sultanahmet Camisi inşa edilir ve ismi Sultanahmet Meydanı olarak değiştirilir. Günümüze de bu şekilde gelir.

Bir zamanlar şehrin merkezini işaret eden ve Roma'ya giden bütün yolların başlangıç noktası olarak kabul edilen milyon taşıyla başladığımız Sultanahmet gezimizin son durağı İbrahim Paşa Sarayı oldu. Yani Türk İslam Eserleri Müzesi. Ve burada gezimize son noktayı koyuyoruz. Umarım başka gezilerde tekrar bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın.

0: taşların güneş ışıklarından örülmüş sanki. Tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen.
1: Duyan da seni şair sanacak.
0: Senin bu şahane güzelliğin karşısında taş bile dile gelir Selma.
1: Beni şaşırtıyorsun.
0: Ne desem, ne yapsam gene de hazır senin için.
1: Ben o kadar çok şey istemiyorum ki. Sadece senin eşin olmak arzum.
0: Ben de yükselmek, zengin olmak, sana layık olduğun hayatı vermek istiyorum.
1: Birbirimizi sevdikten sonra paranın ne önemi var?
0: Seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü yoksulluğuma ortak etmeye kıyamıyorum.
2: Allah kahretsin! Biraz dikkat etsenize! Özür dileyeceğiniz yerde bir de gülüyorsunuz!
3: Ben hiçbir zaman özür dilemem!
2: Şımarık züppe!
3: Bu hakaret bana mı?
2: Evet! Kadın olduğun için hepsini söyleyemedim! Az oldu!
3: Küstah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Kim olursan ol! Terbiye ve insanlık dersine ihtiyacım var!
3: Bu söylediklerine çok pişman olacaksın!
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam!
3: Görürsün sen! Terbiyesiz, münasebetsiz! Onu işten atmanı istiyorum baba! Derhal kovacaksın, derhal, derhal!
4: Dur, önce bir merhaba de, bir nefes al, ondan sonra söyle! Peki, kimi kovuyoruz şimdi?
3: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi!
4: Peki, ne oldu, ne yaptı?
3: Babacığım, bana olmayacak hakareti yaptı! Beni bir sokak kızı gibi herkesin önünde rezil etti!
4: Ya, kim bu küsta?
5: Buyurun efendim!
4: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi al, derhal bana getir!
5: Başüstüne efendim!
3: Böyle saygısız, kaba bir adam senin fabrikanda nasıl çalışıyor babacığım?
4: Sinirlenme, sakin ol kızım! Senin için bütün işçilerim feda olsun!
3: Babacığım, senden ricam, onu hemen şimdi benim gözümün önünde buradan kovacaksın!
2: Beni istemişsiniz beyefendi!
3: İşte bu adam baba!
4: Ne? Doğan mı yaptı? Nasıl olur kızım?
2: Hanımın kızınız olduğunu bilmiyordum. Aramızda tatsız sözler geçti.
3: Sus! Şimdi konuştuğun gibi nazik mi davrandın?
2: Hanımefendi, burada da dışarıda sarf ettiğim sözleri tekrar ederim. Benim kimseden korkum yok. Şımarıksınız. Kendinizi çok beğenmiş, züppe bir kızsınız. Beyefendi, şayet siz de beni fabrikanızda çalıştırmak istemezseniz hemen giderim. Müsaadeniz efendim.
3: Kızına ne kadar değer verdiğini şimdi anladım.
4: Kızım, onu kovmak kolay ama yerine adam bulmak zor.
3: Neden?
4: Ya, fabrikanın her şeyi temel direğidir. Doğan, işe yarayan tek adamdır.
3: Tek adam ha? Demek kızından önemli biri.
4: Sadece kızımın menfaati bakımından önemli. Bu servet, bu fabrika senin sayılır. Onu korumanın bir yerde sana faydası var kızım.
3: İlk defa böyle bir yere geliyorum.
4: Ha, senin alıştığın lüks lokallere benzemez. İşçilerimizden birinin düğünü. Ümit ederim ki sıkılmazsın.
3: Yo, bilakis bu değişiklik eğlendiriyor beni. Hem fabrikamızda çalışanları daha yakından tanımak isterim.

0: Baba, Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
1: Bilmem. Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum. İnsan kız kardeşiyle böyle dans etmez. Ama hiç yakışmamış bu kız ona. Uyuz kediye benziyor. Patronun kızı sana bakıp babasına bir şey söylüyor.
2: Ne diyebilir ki?
0: Tanıyor musun onu?
2: Ha, bir kere teşerrüf etmiştim.
0: Senden gözünü ayırmıyor.
2: Ne yapalım yani? Bakar bakar.
0: Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik.
2: Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde sen...

0: Allah, kızımın nüvvetini görmeden sen benim canımı alma.
1: Bu akşamki düğün bana çok şeyler düşündürdü. Ben yaşlı bir adamım, hayatta senden başka kimsem yok. Ölmeden evvel senin mürüvvet ve saadetini görmek isterim. Fakat sen bütün taliplerini reddettin. Artık bu konuda bir karara varmanın zamanı gelmiştir kızım.
0: Size evlenmeye karar verdiğimi ve hayat arkadaşımı seçtiğimi söylersem?
1: Öyle mi? Bak buna pek memnun oldum işte. Peki kimmiş bu talihli adam?
0: Doğan Usta.
2: Doğan abi, seni patron çağırıyor.
3: Beni hissetmişsiniz beyefendi.
1: Oh! Gel bakalım Doğan Usta, seninle özel olarak konuşacağım. Önemli bir mesele var.
3: Buyurun efendim.
1: Beyler, lütfen bizi yalnız bırakın. Gel bakalım Doğan Usta, otur, otur. Hadi, otur. Yak bakalım.
3: Teşekkür ederim, alışık değilim.
1: İleride nasıl olsa alışacağına göre şimdiden başlayabilirsin. Hadi yak. Bazı insanlar hayata en ucuz sigarayla başlarlar fakat gün gelir onu bile içecek para bulamazlar. Bazıları ise en pahalı Avrupa pirolarına yükselirler. İşte sen bu ikinci sınıftansın Doğan Usta.
3: Maalesef bugünkü maddi imkanlarım böyle pahalı bir alışkanlığa müsait değil.
1: Üzülme. Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın.
3: Anlayamadım. Nasıl?
1: Bazı düşüncelerim var. Senin istikbalin hakkında. Sen bana bu gece yemeğe gel, etraflıca konuşuruz.
4: Patron beni ne diye yemeğe çağırdı anlayamadım. Pekala fabrikada konuşabilirdik.
0: İnşallah hayırlı bir iştir oğlum.
5: Belki de geçen de istediğin avansı verecek.
4: İnşallah. Vermezse halimiz duman. Oo, bu da nereden çıktı böyle? Ne güzel altın kol düğmeler.
5: Babamın kol düğmeleri. Annem onları sana hediye ediyor.
0: Güle güle kullan oğlum. Ailemizde onları takacak başka erkek yok. Sana yakışır.
3: Teşekkür ederim. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım.
6: Müjdeler olsun! Nikah muamelesi tamam, işiniz tek imzaya kaldı.
0: Allah'ım sana şükürler olsun.
5: Ne iyi!
3: Yaşa arkadaşım!
7: Hayrola damat bey? Düğünü nikahtan önceye mi aldınız yoksa?
3: Yok be birader, patron yemeğe davet etti.
7: Ha, aman Allah'ım! Hangi dağda kurt öldü? Benim bildiğim patron, bir çıkarı olmadan adama selam bile vermez.
3: Al benden de o kadar. Bu işin altında bir bit yeniği var ama elbet anlayacağız.
7: Uff! Aa! Bu vesileyle patrondan düğün için avans da istersin.
3: Evet, isteyeceğim.
7: Ey be! Filmca gibi oldum vallahi.
0: Maşallah! Allah nazardan saklasın!
7: Bak kızım, ben senin yerinde olsam bu adamı böyle şık giydirip yalnız başına sokağa bırakmam.
5: Benim ona güvenim var.
3: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.
0: Hayra karşı evladım.
7: Bizi unutma.
3: Yoo, merak etme. Bir kadeh de senin şerefine içeceğim.
7: Güle güle. Hanımlar, bana da yol göründü. Artık kendime yeni bir pansiyon aramalıyım.
5: Niye evladım? Bizi bırakıyor musun yoksa?
7: Yuvanızda karaçalı olmak istemem.
5: Aa, aşk olsun Murat abi.
0: Sen bu evin oğlusun evladım. Emin ol ki seni Doğan'dan ayırmıyorum.
5: Kalk!
0: Kavgayla başlayan tartışmalar ekseriya büyük dostluklara yol açarmış.
3: O gün için özür dilerim.
1: İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Unutun geçmişi, geleceğe bakalım.
3: Bana karşı gösterdiğiniz nezaketle o meseleyi tatlıya bağladınız.
1: Neyse, mutlu geleceklere.
3: Şerefinize.
0: Ben çıkayım. Belki özel konuşacaklarınız vardır. Müsaadenizle.
3: Rica ederim.
1: Öyle sanıyorum ki seni buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsun.
3: Doğrusunu isterseniz evet.
1: Bak evladım, ben açık konuşmayı severim. Onun için son sözümü söyleyeceğim. Kızım seni seviyor. Biraz şımarıktır. Ama akıllı ve iyi bir kızdır. Dürüsttür, kültürlüdür. Kısaca onunla evlenmeni istiyorum.
3: Ben sözlüyüm efendim. Nikah kağıtlarımız da askıda.
1: Hiç önemli değil. 40 yıllık evliler bile boşanıyorlar.
3: Ben sözlümü seviyorum.
1: Herhangi bir kızla evleneceksin de eline ne geçecek? Oysa kızım sana milyonların kapısını açacak.
3: Özür dilerim fakat...
1: Bak beni dinle. Ben yaşlı bir adamım. Kızımdan başka kimsem yok. Koskoca bir fabrikanın muazzam bir işin başına geçeceksin. Sanayi kralı olacaksın.
3: Teşekkür ederim. Fakat ben aşkımı hiçbir şeye değişmem.
1: Hemen karar verme. Acelemiz yok. Ben beklemesini bilirim. Sana bir hafta müsaade. Düşün, taşın, kararını ondan sonra ver.

0: Doğan, sevgilim.
1: Ne haber? Nasıl?
0: Çok, çok fena ağırlaştı.
2: İçeride, muayenede, daha bitmedi.
0: Annem hayatta her şeyim. Tek dayanağım benim. Bir şey olursa onu kaybedersem yaşayamam.
1: Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir.
3: Hasta hanımla kim ilgileniyor?
1: Ben.
3: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
1: Siz beni burada bekleyin.
4: Maalesef hastanızın hayatı tehlikede.
1: Yalvarırım doktor, kurtarın onu.
4: Bu arızalı kalple çok yaşayamaz.
1: Ne diyorsunuz doktor? Hiçbir çaresi yok mu bunun?
4: Tek çare açık kalp ameliyatı.
1: O halde derhal ameliyat yapılsın.
4: Bu ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: 50.000 lira mı?
4: Evet.
1: Fakat imkanı yok. Bu kadar parayı temin edemeyiz.
4: Etmeye bakın. Başka hiçbir umut yok. Hastanız 10 gün içinde ölebilir.
1: Anlıyorum doktor. Müsaadenizle.
4: Rica ederim.
0: Doktor ne dedi? Nasılmış annem?
1: İyi.

0: Çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Hamdolsun krizi atlatmış.
1: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Ne zaman çıkıyormuş?
0: Bir müddet hastanede kalacak. Fakat tedaviden sonra eskisinden daha saatli olarak eve dönecekmiş.
2: Demedim mi ben sana? Gördün mü bak dediğim çıktı işte. Boş yere üzülüp ağladım.
1: Kolay mı? Zavallı annem.
0: Hadi bakayım. Ağlama artık yavrum.
1: Hı? Ağlamıyorum. Bu gözyaşları sevinçten.
3: Hastanızın hayatı tehlikede. Bu kalple yaşayamaz. 10 gün içinde ölebilir. Hiç umut yok. Tek çare ameliyat, 50.000 lira. Tek çare ameliyat, 50.000 lira.
4: Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın. Kızım sana milyonların kapısını açacak.
1: Annem her şeyim. Hayatta tek dayanağım benim. Bir şey olursa yaşayamam.
3: 50.000 lira.
4: Milyonlar!
1: Annemi kaybedersem yaşayamam. Ailede senden başka erkek yok.

0: Doğan hala gelmedi. Nerede kaldı acaba?
1: Belki bir meyhaneye takılmıştır.
0: Eskiden öyle yerlere hiç gitmezdi.
1: Artık bu kadarcık kusuruna bakmayacaksın. Bekarlığa veda ediyor.
0: Farkında mısın? Son günlerde çok üzgün görünüyor. Sanki bizden uzaklarda, başka bir alemde yaşıyor. Oysa onun yakınlığına ve tesellisine şimdi her zamankinden çok ihtiyacım var.
1: Kim bilir, belki de bizim bilmediğimiz bir derdi, bir kederi vardır.
0: Ne olursa olsun, bu ilgisizliği beni çok üzüyor.
2: Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorum efendim.
3: Seni tebrik ederim oğlum. Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin. Sana olan güvenim daha da arttı. Parlak bir istikbal seni bekliyor. Başarılar dilerim.
2: Sağ ol. Yalnız bir şartım var.
3: Ne gibi?
2: Eskiden kalma bazı pürüzlerimi halletmek için bir miktar paraya ihtiyacım var.
3: Mesele buysa kolay. Mesela ne kadar?
2: 50.000 lira. Bu parayı sizden borç olarak istiyorum. İleride ödemek üzere.
3: Müstakbel damadım ve ortağım olduğuna göre daha fazlasını bile verebilirim.
2: Bu kadar yeter, teşekkür ederim.
1: Peki, hastanız için elimizden geleni yapacağız.
2: Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir istirhamım var.
1: Buyurun.
2: Bu parayı benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
1: Olur. Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Sağ olun.
1: Güle güle. Merhaba Doğan.
4: Merhaba.
1: Sen neredesin arkadaş?
4: İşte, gördüğün gibi. Ayaklarımın üstündeyim.
1: Eskiden buralara adımını atmazdın.
4: Başka türlü tahammül edilmez bu hayata.
1: Sana ne oldu Doğan? Bana açılmayıp da kime açılacaksın? Eğer bir derdin varsa söyle de çaresini beraber arayalım.
4: Derdime çare yok benim.
5: Selma, son günlerde uzun uzun geleceğimizi düşündüm. Anladım ki evlenmemiz sana da, bana da üzüntüden başka bir şey getirmeyecek. Yoksulluk içinde aşkımızın her geçen gün biraz daha bitip tükendiğini göreceğiz. Kabul etmek zorundayız ki parasız saadet olmaz. Bu yüzden senden ayrılmaya ve patronumun kızıyla evlenmeye karar verdim. Bu bana parlak bir gelecek sağlayacak olan bir mantık izdivacıdır. Böyle bir fırsatı kaçırmamı sen de istemezsin. Beni anlayacağını ümit eder, sana iyi şanslar ve mutluluklar diler. Doğan!
0: Olamaz! Olamaz!

0: Doğru mu bütün bunlar? Yazdıkların doğru mu? Fakat nasıl olur? İnanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Öyle değil mi? Hayır Doğan, sen bana bunu yapamazsın. Beni yüzüstü bırakamazsın. Aşkımızı parayla satamazsın. Oh, Allah'ım, mümkün mü bu? Mümkün mü?
1: Daha çok gençsin. Benden umudunu kes. Kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya bak.
0: Mutluluk ha? Mutluluk.

0: Para için böyle bir kızı çiğneyip geçtin ha! Ulan iki yüzlü! Ulan yalancı köpek! Oyuncağın mıydı senin Selma? Ne hakkın vardı kızın gururuyla oynamaya? Ne hakkın vardı onu rezil, bedbaht etmeye?
1: Sen karışma bu işe Murat!
0: Karışmayayım mı? Hayır! Bu işler öyle kolay sıyrılamaz! Derhal gidip Selma'dan özür dileyecek, onunla evleneceksin!
1: İmkan yok! İmkan yok buna!
0: Anlamam! Yürü, eve gidiyoruz!
1: Boşuna uğraşma, kararımdan dönmem!
0: Sıkıysa dönme!
1: Anlamıyor musun? Rahmi Bey'in kızıyla evlenmek zorundayım!
0: Öyle mi küçük bey? Al öyleyse! Bu da benden sana düğün hediyesi! Alçak!
2: Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen! Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana! Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için! Yalnız seni, her zaman seni seveceğim!

0: Anneciğim, senin için dua ediyorum. İnşallah kurtulacak, iyi olacaksın.
1: İnşallah kızım. Yalnız ameliyat bu, belli olmaz ki. Onun için hakkını helal et.
0: Anneciğim,
1: sen de oğlum, sen de hakkını helal et.
2: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
2: Doğan fabrikada, nöbette.
1: Selam söyle. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de anneciğim.

0: Damat, müsaade et bakalım.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Zavallı kızcağız, annesini çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
3: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

Büyük fabrikatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedin. Sen en yakınlarını arkadan vurarak bütün çevrene ihanet ettin. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

gayret. Gayret yavrum, gayret biraz daha. Hadi yavrum, az kaldı. Hadi çocuğum. Hadi kızım, hadi.

0: Murat Efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe Hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum!
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Hocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber dönersin.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağır üstüne efendim.

0: مراد
1: سنا.
0: شاکاماکا 20 yıl geçti. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl kaybettim onu.

0: Yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değil.

0: İhtirasın sonu yoktur.
1: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
0: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
1: Ama sen, sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi. 20 yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkımda daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
0: Doğru mu bu?
1: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
0: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat. Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidin. Pardon.
2: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
2: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
0: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
2: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti bu dağ başında yaşamak.
0: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
2: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
0: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
0: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur. Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
2: Bu kadar içten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Oh, öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul!
0: Şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
2: Kan ter içinde canımız çıkardı.
0: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
2: Yıllar çok şeyi değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı...
0: Sen de müdürümsün.
2: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
2: Sağ ol.
0: Günaydın Sevgi Hanım.
1: Günaydın efendim.
0: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
1: Çok, çok teşekkür ederim.

0: teşekkür ederim.
1: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
0: Baş üstüne.
1: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
0: Emredersiniz Doğan Bey.
1: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok. Sekreter demek, patronun en yakın, en samimi arkadaşı demektir. Hadi bakalım, yeni vazifende başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederim.

0: günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız, öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım.
2: Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
2: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
2: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Aa, ne cici şeyler bunlar! Aa, ne kadar güzel! Bayıldım buna! Nasıl baba? Yakıştı mı?
2: Güzele ne yakışmaz?
1: Patronumun hediyesi.
2: Biraz pahalı bir hediye.
1: Bak ne yazmış! Başarılı sekreterime sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
3: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuşsun.
1: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
3: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
1: Sağ olun.
3: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
4: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
3: Sen miydin Meral?
4: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Kim bu kız?
3: Affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
4: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semra'ların partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
3: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
4: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
3: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
4: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
3: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
4: Sana hayırlı işler!

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetli misin?
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Baba ile kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana. Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: Buyurun. Hadi canım, bırakın nazlanmayı da gelin. Buyurun. Merak etmeyin. Benim yanımda olmak, yağmurda ıslanıp hasta olmaktan iyidir herhalde.
1: Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştiniz.
0: Hala kırgın mıyız?
1: Neden olalım?
0: Özür dilerim. O gün size karşı biraz kaba davrandım galiba.
1: Yo, siz bir şey yapmadınız. Aslında ben sizden özür dilemeliyim. Babanızın bürosundan attırmaya kalktım sizi.
0: Ama suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etme.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Oh. Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu. Oh.

0: Seyahate çıkıyormuşsun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde, sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de...
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan, aramızda her şey biter. Anladın mı, her şey?

0: bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ay. Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekilerini. Ben de hemen ateş yakayım. Hı? Hı. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hı. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam. Hı.

0: Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak. Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
1: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun. Doğan Bey evde yoklar. Seyahatteler. Ben hanımıyım. Kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan Bey'le beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım. Çok mutluyum, seviyorum, seviliyorum! Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek, ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?
0: Şimdi hiçbir şey sorma bana, yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi!
2: Seviyorum anne! Onu çılgınlar gibi seviyorum! Ah anne, o kadar güzel ki!
3: Güzellik bir şey ifade etmez! Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
2: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
3: Ben ailesini soruyorum!
2: Pek de yabancımız sayılmaz, onu siz de tanırsınız!
3: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
2: Sevgi! Babamın sekreteri!
4: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
2: O nasıl söz anne?
4: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı!
2: Sen ne diyorsun anne?
4: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir!
2: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
4: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse!

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardın.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış.

0: nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım.
1: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana? Benden hiçbir şey saklamayacaktın.
1: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
1: Ciddi Doğan amca. Hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
1: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
1: Selim.
0: Hangi Selim?
1: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
1: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet! Ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
1: Çok mesutum. Çok.
2: Yanılıyorsunuz. Benim sevgim öyle bir kız değildir.
3: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba. Ölçüsüz ihtirası onu olmadık hayallere sürüklemiş. Aklınca kocamın beni boşayıp onu alacağını sanıyor.
2: İmkansız mı?
3: Elbette imkansız. Ben erkeği öyle bir sattıracak kadın değilim.
2: Yeter! Susun artık! Benim kızım değildir.
3: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
2: Metres mi? Hayır! Olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
3: İspata hazırım!
2: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum!
4: Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
1: Selim!
4: Bayağının aşağısı, aşağının bayağısı bir yaratıkmışsın!
1: Selim, neler söylüyorsun?
4: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden iğrenç, adi bir f***te değil misin?
1: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
4: Yalan! Yalan söylüyorsun!
1: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
4: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
1: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
4: Haklısın! Benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası!

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum!
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti! Beni sevmiyor, istemiyor artık! Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı! Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi!
0: Demek doğruymuş! Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik!

0: evladımı mahvettin.
1: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum. Onu sen ihbar ettin.
1: Öldürmüşsün sen. Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım. Onu öz evladım gibi bağrıma bastım.
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın.
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun.
0: Vicdansız canavar!
1: Acele hüküm verme. Düşün de konuş.
0: Yılan, yılan, kafanı ezeceğim senin.
1: Önce dinle, sonra vur.
0: Öldüreceğim seni.
1: Kusura bakma. Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu.
0: Yıktın, yaktın bizi. Onu senin yanına bırakmayacağım.
1: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş! Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok.
1: Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızım benim değil, oğlumun sevgilisi. Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
2: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
1: Niçin? Onu sevmiyor musun?
2: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.
1: Peki ama bu nefretine sebep ne?
3: Bu resim yetmez mi?
1: Selma'nın resmi.
2: Selma'nın mı?
1: Zavallı Meray! Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de, bana da zehir ettim. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
2: Sevgi değil mi?
0: Karım Selma bu. Sevginin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
1: Anlıyorsun ya dostum, kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
2: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevginin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
4: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
2: Zavallı, talihsiz kızım!
1: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var! Derhal bulmalıyız onu!
2: Peki ama nerede? Ben nerede bulacağımızı biliyorum! Kayalıklara gitmiştir!
1: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
2: Hadi!

0: Yeni haftada yeni heyecan, yeni sorular, yeni bilgiler ve tabii ki yeni yarışmacılarımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Aramıza 3 yeni yarışmacımız katıldı. Hemen tanımaya başlayalım. Hikmet Bey merhaba.
3: Merhaba. Öncelikle hoş bulduk. Ben özel bir şirkette gümrük departmanında görev alıyorum. Aynı zamanda yarı profesyonel sayılacak tiyatro oyuncusuyum.
0: Harika.
3: Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Başka?
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş
0: Başarılar
3: bulduk.
0: Diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: İlerleyen dakikalarda daha fazla tanıyabiliriz tabii ki. Seray Hanım merhaba.
4: Merhaba. Adım Seray Kabacıoğlu. 28 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. 2 yaşında bir oğlum var.
0: Allah bağışlasın.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar şimdilik.
0: Peki. Ve Serap Hanım siz de hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Serap Nalbantoğlu Karaöz ben. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Öğretim görevlisi olarak. Evliyim, bir oğlum var 9 aylık. Balamir. Onu öpüyorum buradan.
0: Balamir, Allah bağışlasın.
5: Evet.
0: Peki. Kadar. Başarılar diliyoruz. Nuhat geçen hafta Cuma finaldeydi ve 5000 lira para ödülünü de kazanarak aynı zamanda yeni haftaya bizimle beraber başladı. Hafta sonu nasıl geçti Nuhat?
6: Çok güzel bir gündü bu arada. Çok önemli bir tecrübeydi benim için. Hafta sonunda ailemle ve arkadaşlarımla paylaştım bu mutluluğu. Onlar da sevincime ortak oldular. Gerçekten güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdim.
0: Bugün şimdi yeni rakipler var. Bakalım nasıl bir yarışma, nasıl bir gün bizleri bekliyor. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Ve son etaba geçtiğimizde de akıl oyunu etabı, orada da her bir sorunun değeri 3000 puan. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve aynı zamanda en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için burada benimle birlikte yarışacak. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Bir sorunuz var mı?
4: Yok.
6: Okay.
0: O zaman haftaya başlayalım mı?
6: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor.
7: Cevap Soru'da, Cevap Soru'da.
0: Ve yeni haftanın ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.
8: The flash bulbs go off. Super Bowl 51 is underway. It's

Bir spor türüyle başlıyoruz yarışmamıza. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporudur. Orta ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen yarışma amaçlı bir gelenektir. Asıl olarak bir ticari faaliyetin parçası olan sürü çobanlığına ait olan bu işlem zamanla geleneksel bir yarışma haline dönüşmüştür. Amaç, at, boğa veya sığırın üzerinde 8 saniyeden daha fazla kalabilmektir. Hayvanın üzerinde eğer bulunmaz. Sorumuz gelsin. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Rodeo.
0: Seray Hanım.
2: Ben daha yarışmanın başından oğlumun adını yazmalı öpücüklerimi gönderiyorum. Tekrardan maalesef bilmediğim bir yerden geldim.
0: Peki. Nuhat?
3: Çok fazla fikir yürütemedim ama binicilik olduğunu düşündüm. O yüzden binicilik yazdım.
0: Binicilik ve Serap Hanım.
4: Rodeo.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz Hikmet Bey ile beraber. Sporlarımız nasıl Hikmet Bey? Bayağı bir fit görünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Maratonlara katılıyorum. Koşu
0: maraton?
1: Yapıyorum. Evet, evet.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet. En son 10 kilometre, daha sonra bir challenge yapıp onu 15 kilometreye çıkardım. Şimdi de yakın zamanda Antalya'da 21 kilometre koşmayı düşünüyorum.
0: Harika. Yani hem edebiyat, hem tiyatro, hem spor. Ne ararsak var.
1: Evet, biraz çok yönlü diyebiliriz. Evet.
0: Güzel. Peki, şimdi iki tane rodeo. Bir binicilik var ve Seray Hanım da oğluna buradan kalbini gönderdi. Acaba ilk sorumuzun doğru cevabı ne? Rodeo olacaktı doğru cevap ve Hikmet Bey ile Serap Hanım puanlarla başlıyor yarışmamıza. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuza.

0: Genel kültür sorusu geliyor şimdi. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bir av aracıdır. Bu araçların kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Başlangıçta avlanmak amacıyla silah olarak kullanılan bu araçlar atıldıklarında geri dönmüyordu. Atıldığı noktaya geri dönen araçlar genellikle spor ve hobi amaçlı kullanılıyor. Bu araçların kendilerine has eğimli bir şekli vardır. Genellikle iki kanadın birleşiminden oluşurlar. Sorumuz gelsin. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bu av aracının adı nedir? Süreniz başladı. Tabii ben detayları aktarırken görüntüler geldi ekrana ama yarışmacılarımız görmüyorlar o. Görüntüleri görseler hemen anında yazarlar. Ama belki de görmeden de yazabilirler. Serap Hanım, son saniye. Süre bitti, siz hala yazmaya devam ediyorsunuz. Cevabınızın ne olduğunu bilmiyorum ama doğru ise kabul edemeyeceğimi ifade edeyim buradan. Çünkü süre bittikten sonra hala yazmaya devam ettiniz. Yarışmamızın sadece 20 saniye süresi var. Buyurun göreyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Bumerang.
0: Seray Hanım.
2: Mızrak ama değil. Tahminde bulundum sadece ama olmadığını tahmin edebiliyorum, öyle söyleyeyim.
0: Mızrağı attığımızda geri dönüyor mu?
2: Geri dönmez evet ama kötü başladım.
0: Nuhat.
3: Ben de cevabım bumerang olduğunu düşünüyorum.
0: Serap Hanım.
4: Ben yetiştiremedim yani, aklıma gelmedi bir türlü. O yüzden oğlumun adını yazdım.
0: Siz de Seray Hanım'dan esinlenerek oğlunuzun ismi Balamir'i yazdınız.
4: Evet.
0: Peki. Balamir'e de aynı zamanda Yağız'a da buradan biz de selamlarımızı gönderelim. Her ne kadar şu anda bizim ne yaptığımızı anlayamayacak evet. Yaşta olsalar dahi. İki tane bumerang var ve bir de mızrak var. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap bumerang olacaktı. Nuhat ve Hikmet Bey puanları alıyorlar. Seray Hanım, duymuş muydunuz bumerangı?
2: Evet evet, cevabı görünce zaten Hikmet Bey'den.
0: Serap Hanım?
4: Tabii biliyordum da aklıma gelmedi bir türlü.
0: Aslında çocuklar frisbee olarak bilirler. Evet. Hikmet Bey bilir misiniz?
1: Biliyorum evet, oynamıştım da vardır.
0: Değil mi?
1: Evet, çok eğlenceli.
0: Onun da ilginç bir hikayesi var tabii ki. Yani 1950'li yıllarda Amerikalı birisi onu keşfediyor, frisbee'yi. Daha sonrasında da işte şirketindeki birisine gidiyor, diyor ki ya bir araştırma yap bakalım. Bunu biraz daha insanlara nasıl tanıtabiliriz? Adam gidiyor bakıyor, bir gün mahallede çocuklar oynuyorlar bir tane teneke. Frisbee frisbee diye atıyorlar. Meğerse o dönemlerde bisküvi ve kek markası bir tane böyle teneke. O tenekeden aynı zamanda kapağıyla çocuklar frisbee diye oynuyor. Daha sonra bu icatını, yani 1950'de yapılan bu icat frisbee olarak da kalıyor.
2: Enteresan. Eğlenceli bir icat olmuş.
1: Çok, çok evet. Enteresan, evet.
0: Yani. Biz de çocukken çok fazla oynardık evet, tabii ki. Evet. Şimdi iki sorumuz geride kaldı. Sırada üçüncü sorumuz var.

0: Biyoloji ile devam ediyoruz. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecidir. Bitkiler ve algler bu süreçte karbondioksit ve suyu besin maddelerine dönüştürürler. Yani güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin ilk anahtar adımı ışığın verimli bir şekilde emilmesidir. Klorofil bunu yapan canlılarda güneş ışığını emen moleküldür. Işık bitkiler ya da su yosunları tarafından emildiğinde klorofil molekülündeki bir elektron yüksek enerji seviyesine geçer. Bazı detaylar bunlar. Sorumuz gelsin şimdi. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecine ne ad verilir? Süreniz başladı. Suat hala öğrenci ama diğer yarışmacılarımızı da okul yıllarına götürdüm herhalde bu soruyla. Son saniyelerimiz. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Fotosentez.
0: Seray Hanım.
2: Fotosentez.
0: Nuhat.
3: Fotosentez.
0: Serap Hanım.
2: Fotosentez. Türkçe ismi yanma. Aklıma gelmedi bir türlü.
0: Son anda hatta bir değişiklik yapacaktınız.
2: Aynen. Yani fotosentez yazacaktım ama geç oldu diye yazdım.
0: Sürede kalmamıştı. Peki. 3 fotosentez ve 1 yanma cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap ne? Doğru cevap fotosentez olacaktı tabii ki. Ve artık ilk etabı bitiriyoruz şimdi. 4. sorumuza geldik. Tarihi bir köye götüreceğim şimdi sizleri. Bursa'nın tarihi ve turistik köylerinden biridir. Uludağ'ın kuzey eteklerinde konumlanmıştır. Köyün kuruluşu yaklaşık olarak 700 yıl öncesine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna gitmektedir. Günümüze orijinal bir şekilde ulaşan nadir Osmanlı köylerinden biridir. Bu nedenle UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Köydeki taş ve ahşap evler orijinalliğini korumaya devam etmektedir. Köyde bulunan etnografya müzesi köyün geçmişini yansıtan önemli eşyaları sergilediğinden görülmesi gereken noktalardan biridir. Sorumuz gelsin. Bursa'ya bağlı Osmanlı döneminden kalma tarihi ve turistik köyün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye. Aramızda Bursalı olan var mı? Öyle mi Seren Hanım?
1: Evet.
0: Memleket
1: Bursa. Güzel bir yerden geldi benim için.
0: O halde banko doğru diyorsunuz cevabınız herhalde.
1: Umarım.
0: Peki. Siz nerelisiniz Hikmet Bey?
2: Ben Malatyalıyım.
0: Malatyalısınız.
2: Evet.
0: Nuat sen?
3: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı ama Adana'yla.
3: Aslında Diyarbakırlıyım da ama bir Adana'lıyım.
0: Yani. Evet. Sen de geçen sefer arada bir Diyarbakırlı oluyorsun, Adanalı oluyorsun.
3: İşte Donovim Adana olunca bir de köken Diyarbakırlı olunca ikisini de söylüyorum genelde. İkisini de çok söylediğim
0: için. Peki Serap Hanım?
4: Erzurum.
0: Erzurumlusunuz. Cağ kebabı.
4: Evet.
0: Adana kebabı.
1: İskender kebabı.
0: Değil mi? Hikmet Bey?
2: Kayısı kebabı. Kayısı diyeyim ben. Evet.
0: Malatya'nın da bulguru meşhurdur.
2: Bulguru meşhur,
0: bulgur kayısısı meşhur. Bulgur köfteleri değil mi tabii. Meşhur? Evet. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey?
2: Ben İznik. Çok emin olmamakla birlikte İznik.
0: İznik dediniz.
1: Cumalı Kızık.
0: Cumalı Kızık.
3: Ben cevabı bilmediğim için annemin ismini yazmak istedim. Benden daha heyecanlı bir şekilde bekliyor. O yüzden onun ismini yazdım. Nihal.
0: Peki. Ellerinden öpüyoruz. Ve Serap Hanım?
4: Ben de Safranbolu dedim.
0: Safranbolu Bursa'da mı?
4: Bilmiyorum. Sadece tarihi bir yer olduğu için Safranbolu demek istedim.
0: Hikmet Bey İznik Bursa'da mı?
2: Ya çok emin değilim. Gezmeye gittim. Güzel tarihi evler vardı. Sanırım o beni biraz çeldirdi. Çok emin değilim.
0: Peki. O zaman etabı nasıl bitireceğiz? Görelim doğru cevabı. Cumalı Kızık doğru cevaptı. Bir Bursalı olarak Seray Hanım doğru cevabı bildi ve tek başına doğru cevabı bildiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Gittiniz mi peki Cumalı Kızık'a?
1: Evet. Çok gittim.
0: Birçok kızık var değil mi aslında?
1: Yani evet.
0: Yani Bursa'da zaten... çünkü benim bildiğim kadarıyla o dağın etekleriyle yayla arasındaki kalan bölgede
1: evet.
0: Köy yerleşik yerlerinde hep kızık ismi verilmiştir.
1: Evet.
0: İşte dere kızık vardır, çeşme kızık vardır, farklı farklı kızıklar var.
1: Evet şu an zaten Dünya Miras Listesi'ni alındıktan sonra da restorasyon çalışmaları başladı. Daha güzel oldu. Korunma altına alınmış olması da çok güzel.
0: Osmanlı döneminden kalan... Çok çok güzel bir yerdir Cumalı Kızık. Gidip oradaki o Osmanlı evlerini
1: evet.
0: Ki yenilenmiş halede, eskilerden kalma halede
1: evet.
0: Aynı şekilde görmek mümkün. Buradan oraya selamlarımızı iletelim. Ve bakalım 4 sorunun sonunda puan durumumuz ne oldu? Seray Hanım tabii liderlik konumunda şu anda az önceki 2000 puanı hanesine yazdırdı. 2350 puanla birinci sırada yer alıyor. Hikmet Bey 1350 puanınız var, ikinci sıradasınız. Son finalistimiz... Nuat 850 puan ve Serap Hanım 500 puanınız var. Daha önümüzde
1: aynen.
0: 8 soru var tabii ki. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Önümüzde 4 soru var ve artık puanlar her bir soru için 2000 oldu. Ve işte 5. sorumuz.

Bayan Sus, ilginç bir konu başlığımız var. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi. Ülkenin dört bir yanında, hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılıydı. Herkes 1976 yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Duvarda bize susmamız gerektiğini söyleyen bir kadın portresi. Dilek Tuncan'ın asıl mesleği turizmcilik ve aynı zamanda mankenliktir. Bayan Sus'tan önce de 4 sene deterjan reklamlarında oynamıştır. Bayan Sus için ajansta çok fazla poz çekilip en sonunda herkesin zihninde kazılı kalan poz seçilmiştir. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı hastane dizisinde Bayan Sus çoğu kez kullanılmıştır. Sorumuz gelsin. Dilek Tunca Bayan Sus pozunu kaç senesinde vermiştir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Son olarak Seray Hanım da yazdı. Bakalım etaba nasıl başlayacağız? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Hikmet Bey.
1: 1976.
0: Seray Hanım.
2: 1986.
0: Nuhat.
3: 1976.
0: Ve Serap Hanım.
4: 1976.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Herkes 1976 yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Cevap soruda. Doğru cevap 1976 olacaktı. Seray Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımız etaba iyi başlıyorlar. Ve yine ilginç bir soru geliyor şimdi. İşte altıncı sorumuz.

Kara delikler konu başlığında bakalım neler var. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Bu uydu sayesinde astronominin uğraşı alanı daha da genişlemiş oldu. Uydu ilk 2 yıl içerisinde 339 X ışın kaynağı buldu. Astronomlar X ışınlarının incelemesine dayanarak ilk kara delik adayı olan CGX1'i keşfettiler. Yoğun görünmeyen yıldızlar 1784'te İngiliz astronom John Michell tarafından önerilmişti. Böyle yıldızların var olabileceği ise 1939 yılında Robert Oppenheimer tarafından gösterilmişti. Kara delik yakınındaki nesnelerin kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar yüksek çekim kuvvetine sahiptir. Kara delikleri diğer gök cisimlerinden ayıran en önemli özellik etraflarında bir olay ufku oluşmasıdır. Sorumuz gelsin. İlk kara deliğin keşfini sağlayan Uhuru adlı uydu hangi ülkeden fırlatılmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Bakalım nereden fırlatmışlar o ilk uyduyu? Buyurun cevaplarınız lütfen. Hikmet Bey.
1: Kenya.
0: Seray Hanım.
2: Kenya.
0: Nuhat.
3: Kenya.
0: Ve Serap Hanım.
2: Kenya.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. İlk defa şu anda dörtte dört aynı. Acaba puana dönüşecek mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Cevap soruda. Doğru cevap Kenya olacaktı ve şu anda 6. sorumuzda ilk defa 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildiler. Böylelikle puanları arttı ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Animasyon bir film. Coco 2017 çıkışlı Amerikan 3 boyutlu bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. 16. Görsel Efekt Birliği ödüllerinde 4 ödülün sahibi olmuştur. 45. En ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. 175 milyon dolarlık bir maliyetle 9 basamaklı bir bütçeye sahip ve oyuncu kadrosu tamamı Latinlerden oluşan ilk filmdir. Coco, 12 yaşındaki Miguel'in Ölüler Diyarı'ndaki macerasını anlatmaktadır. Ölüler Diyarı'ndan çıkış yolunu arayan Miguel, düzenmez Hector'la karşılaşır. İki kafadar birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Sorumuz gelsin. Coco filmi 45. en iyi ödüllerinde kaç ödül almıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Filmlerle aramız nasıl Hikmet Bey?
1: Çok severim, severek izlerim. Özellikle animasyonları da çok severek izlerim.
0: Şu anda çocuklarınız olduğu için ufak yaşlılar. Sena Hanım?
2: Daha çok alakası yok ama.
0: Değil mi?
2: Evet. Henüz başlamadı.
0: Serap Hanım, sizin filmlerle aranız nasıl?
3: Filmlerle iyi ama animasyon filmleriyle hiç iyi değil.
0: Hiç izlediniz mi?
3: Pek izlemiyorum animasyon filmi.
0: Ne tarz filmler seviyoruz?
3: Daha gerçekçi filmler seviyorum ben. Yani hayat hikayesi olan.
0: Hayat hikayesi.
3: Olan,
0: daha önceden evet,
3: yaşanmış olan filmleri daha çok seviyorum. Ya da romantik filmleri daha çok seviyorum.
0: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
1: Ben 11 diye hatırlıyorum.
0: Seray Hanım.
2: 11. Bir 11, bir 4 vardı. Umarım 11'dir.

0: Nuhat?
1: 11.
0: Ve Serap Hanım?
2: 11 eminim.
0: Eminsiniz. Yine aynı 4 yarışmacımız 11 dedi. Bakalım yine buralar yemyeşil olacak mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. 45. en ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. Cevap soruda. 4 cevap da doğru tabii ki ve böylelikle yavaş yavaş puanlar artıyor ve üstelik birbirlerine de çok yakın tüm puanlar. Güzel bir çekişme var haftanın ilk gününde. Etabı da bitiriyoruz artık. 8. sorumuz geliyor şimdi.

kelime kökeni soracağım şimdi sizlere. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Heykel Arapça, limon Rumca, lise Fransızca, mizah Arapça, tabak Arapça, semaver Rusça, kukla Rumca, tahta Farsça, peçete İtalyanca, vişne Bulgarca, abiye Fransızca, kağıt Farsça, vazo İtalyanca. Sorumuz gelsin. Rusça kökenli olan kelime hangisidir? Süreniz başladı.

0: Bu etabı bitirmek için son sorumuzu yönelttik. Bakalım cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Hikmet Bey.
1: Kağıt.
0: Seray Hanım.
2: Semaver.
0: Nuhat.
3: Tahta.
0: Ve Serap Hanım.
2: Semaver, eminim.
0: Siz yine eminsiniz. Eminseniz eğer bir bildiğiniz var demektir. Bakalım 8. sorumuzda doğru cevap ne? Buyurun dinliyoruz. Cevap soruda. Tabak, Arapça, semaver, Rusça, kukla, Rumca. Cevap soruda. Semaver, Rusça ve böylelikle Seray Hanım'la Serap Hanım puanları artırıyorlar. Hikmet Bey ve Nuhat'a puan veremiyoruz. Kelimelerle aramız iyi herhalde Hikmet Bey. Her ne kadar cevabınız yanlış olsa da.
1: Evet, biraz...
0: Çünkü bir işte, tiyatro oyuncusu olarak...
1: Evet, evet. Bir de kelimelerin kökeniyle de biraz ilgiliyim. Hani nereden geldiğiyle alakalı. Ama tabii şey, nereden geldiler kelimenin kökenini bilmeye çalışıyorum. Arapça mı, Farsça mı, Rusça mı o konuda çok hakim değilim ama kelimeleri, kökenlerini severim. İlgiliyimdir.
0: Edebiyat yalnız. Dünyasıyla aramız nasıl peki? Var mı merakımız romanlara, şiirlere ya da farklı farklı eserlere?
1: Şimdi şiirleri çok severim özellikle. Tabii hani oyunculukla ilgili olduğu için de biraz da onların tonlamaları, vurgularıyla da üzerinde çalışmışlığım vardır. Edebiyatın kendisiyle sadece işte şiir anlamında biraz daha böyle çok ufaktan beri yatkınlığım vardır diyebilirim. Ama da diğer alanlarına çok da vakıf değilim.
0: Hanımefendi gibi. Şimdi ses tonunuzdan dolayı aslında bu konuyu özellikle açtım. Dikkatimi çekti. Yani edebiyata olan, tiyatroya olan yatkınlığınızın olabileceği düşüncesiyle seslendirme yaptınız mı hiç?
1: Seslendirme yapmadım ama diksiyon ve seslendirme konusunda eğitim aldım. Evet.
0: Aldınız.
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: Madem şiirlere karşı bir ilginiz var, hazır şimdi ikinci etabı da bitirmişken alsak mı bir şiir dinlesek mi?
1: Tabii yani elimden geleni yaparım. Çünkü bu şiir konusu biraz hassastır. Yanlış da söylememek gerekir özellikle şiirleri. Aklımda kaldığı kadar, eğer yanlış yaparsam lütfen beni affedin.
0: Estağfurullah, olur mu? Ne demek?
1: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Desem Ki diye bir şiiri vardı ve onu çok da severim. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Yani... Nimettensin, nimettensin. Desem ki sevgilim inan bana inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda çok eski bir... Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak, bırak da ben anlatayım senin şu güzelliğini rüzgarlarla, kuşlarla, ağaçlarla birlikte. Şayet bir gün duymazsan sesim o kuşların, o ağaçların, o güzelliklerin sesinden bil ki ben... Ölmüş. Ama üzülme. Müsterih ol ki o zaman senin bu güzelliğini kabirde böceklere ezberletirim. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki sevgilim mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.
0: Tebrik ediyoruz Hikmet Bey. Çok ağzınıza, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ve şimdi hemen bu etabın sonundaki puan durumunu da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olayım. Seray Hanım, 4350 puanla şu anda birinci sıradasınız. Serap Hanım, son anda açıldınız. Arka arkaya doğru cevaplarla ikinci sıradasınız. 3200 puanınız var. Hikmet Bey, 3050 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ve Nuhat için... İlk iki etap pek de iyi geçti diyemeyiz herhalde. 2550 puan var. Evet. Nuhat?
3: Sanırım önceki yarışmaların heyecanı tekrar biraz daha gelmeye başladı. Herhalde tam açılamadım sanırım. Ama umarım son turda zaten daha yüksek puanlı bir tur. Bu turda biraz daha rahatlayıp daha doğru cevaplarım diye umuyorum.
0: Peki o zaman hemen üçüncü etaba, yani akıl oyunu etabına başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Artık final öncesi, önümüzde 4 soru kaldı ve her biri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuz.

Dwayne Johnson konu başlığımız. 2 Mayıs 1972 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. The Rock olarak bilinen aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, güreşçi Rocky Johnson'ın oğludur. 1996 yılında güreşe başladı. Güreşteki lakabı The Rock'tır. Amerikalı oyuncu, yapımcı, eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbol oyuncusu. 1996'da Dünya Güreş Federasyonu şampiyonasına katıldı. Kısa sürede büyük ün kazandı. 2004 yılında güreşi bıraktı ve aktörlük yaptı. 7 yıl sonra 2011'de güreşe geri döndü. Johnson'ın ilk önemli rolü 2002 yılında The Scorpion King olmuştur. Gişe rekorları kıran birçok filmde de rol almıştır. Sorumuz gelsin. The Rock lakaplı ünlü oyuncu kaç yaşında güreşe başlamıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
1: 23.
0: Seray Hanım.
2: 24.
0: Nuhat.
3: 24.
0: Ve Serap Hanım.
4: 26.
0: Bu kez eminim demediniz.
4: Değilim çünkü.
0: Şüpheniz var.
4: Evet.
0: Şu anda 2-24, 1-23 ve 1-26 cevabını görüyorum. Bakalım 9. sorumuzun doğru cevabı ne? ...24 olacaktı doğru cevap. Seray Hanım ve Nuhat bu kez bu etaba puanlarla başlıyor. 1972 doğumlu ve 1996 yılında da güreşe başlamıştı Dwayne Johnson.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Al başına cezai işin yoksa.
7: Buralarda ne işi varmış?
6: Bilmem.
8: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
6: Geldi mi davet kağıdın? Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
7: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
9: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
10: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
11: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
7: Ya ne yaparsın?
11: Evlenirim be!
8: Avustralya hikayesi kapandı demek.
11: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
9: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
11: Kız mı oğlan mı?
9: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
11: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
12: Umut Dünyası, bugün 13.45'te TV4'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yasınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Sırada 10. sorumuz var şimdi.

Braille alfabesi konu başlığımız. Braille alfabesi Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Braille 1813 yılında henüz 4 yaşındayken babasının ayakkabı atölyesinde meydana gelen bir kaza sonucu sol gözünü kaybetti. Oluşan iltihap nedeniyle kısa sürede diğer gözü de görmez oldu. Braille 12 yaşındayken Charles Barbie adlı bir subay okulu ziyaret etti. Barbie, askerlerin ışığa ihtiyaç duymadan ve birbirleriyle konuşmadan mesajları okuyabilmesi için gece yazısı adlı bir sistem tasarlamıştı. Braille bu sistem üzerinde çalıştı ve 6 noktalı sistemi geliştirdi. Ancak ünlü mucit geliştirdiği alfabenin geniş çaplı kullanımına tanık olamadı. Braille alfabesi mucidin 43 yaşında tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı. Sorumuz gelsin. Louis Braille kaç yılında hayatını kaybetmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Buyurun.
1: 54.
0: 54 dediniz.
2: Seray Hanım? 1856 dedim.
0: 1856. Hikmet Bey, siz 54 diyorsunuz ama...
1: Kaç yaşında hayatını kaybetmiştir?
0: Şeklinde anladınız herhalde.
1: Evet, evet.
0: Nuhat?
3: 43 yaşında hayatını kaybetti hatırlıyorum. 1809 doğumlu diye 1852 dedim.
0: Doğru. 1852 ve Serap Hanım?
2: Nuhat doğru söylüyor. Ben de önce 1852 yazdım. Sonra yaşını sorduğunu zannedip silip 43 yaptım.
0: Siz bir önceki etapta kaldınız.
2: Hayır hayır yok. Önce
0: çünkü o, yaşını... burada ben 43 yaşında hayatını kaybetti ifadesini kullandığım için.
2: Evet.
0: Dikkat etabında cevap sorunun içinde yer aldığından dolayı.
2: Hayır hayır. Önce yılı diye hatırladım. Ondan topladım 1952'yi buldum. 1809 ile 43'ü topladım. Sonra yaşı yazıyor dedim ekrana bakıp. Yılını yaşı olarak okudum heyecandan. Tekrar silip panikle 43 yazdım maalesef.
0: Hikmet Bey cevabına bir daha baktı.
2: Nuhat tek başına aldı.
1: Evet, evet. 1852 olması gerekiyor.
4: Ben doğum tarihinde iddialıyım.
0: Siz de iddialısınız. Peki o zaman şu anda aslında ya Seray Hanım ya Nuhat çarpı 2 kazanacak. Ama doğru değilse eğer 1856 veya 1852 kimseye puan veremeyeceğiz belki de. Görelim bakalım yarışmanın kaderini nasıl değiştirecek acaba bu soru.

0: Bu beni biraz yukarı taşıdı. Bu kısmını zaten daha çok seviyorum diğer kısımlara göre. O yüzden benim için de iyi oldu.
1: Seray Hanım bayağı bir emindiniz ama 4 yılda kaçırdınız. 4
2: yılı kaçırdım. Evet, 1813'ü duymuştum ama onu kaçırdım.
1: Peki ama daha önümüzde biliyorsunuz final öncesinde 2 sorumuz daha var. 11. soru, 12. soru. Kim bilir neler değişebilir bu yarışmada. İşte yeni sorumuz.

Tıp dünyasından bir soru geliyor şimdi. Hipokrat milattan önce 460 yılında Yunanistan'ın Kos adasında hekim Heraklides'in oğlu olarak doğmuştur. Tıbbın gelişimi, idealler ve bilimler üzerinde kalıcı bir etkisi olan tarihi bir figür, büyük bir hekimdir. Modern tıbba temel olan çalışmaları nedeniyle tıbbın babası olarak kabul edilir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair ettikleri yemin Hipokrat yeminidir. 85 yıl süren yaşamı boyunca Yunanistan'ı dolaşarak hastaları tedavi etmiş ve öğrencilere tıp dersleri vermiştir. En eski tıbbi yapıtlar dizisi olduğu düşünülen Hipokratik Korpus 60 metinden oluşan bir koleksiyon. Sorumuz gelsin. Hipokrat milattan önce kaç yılında ölmüştür? Süreniz başladı.

0: son anda Seray Hanım cevabını yazdı. Buyurun lütfen.
1: Milattan önce 375 yılında ölmüştür.
0: 375 dediniz Seray Hanım.
2: Milattan önce 475. Ama yanlış.
0: Nuhat.
3: Milattan önce 375.
4: Milattan önce Serap Hanım. 375 eminim.
0: Şu anda 3 tane aynı cevabı görüyorum. Seray Hanım.
2: İşlem hatası yaptım sanırım.
0: İşlem hatası mı yaptınız?
2: Galiba. 85 yaşında öldüğünü hatırlıyorum. Milattan önce 460'da doğmuştu. Ama yanlış yaptım galiba.
0: Orada bir evet. 4'te bir sıkıntı var herhalde. Evet. Yapmış olduğunuz çıkarma işleminde. Peki doğru cevabı görelim hemen. ...375 olacaktı tabii ki doğru cevap. Ve Seray Hanım aslında orada çıkarma işlemini doğru yapabilse... ...bu etapta da puan almayı başaracaktı. Şimdi 11. sorumuz geride kalmışken... ...şöyle bir puan durumuna bakalım. Çünkü acaba final için bir garanti var mı? Nuhat 11.050 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 5.850 puanınız var. Her ne kadar şu anda... Bu soruya doğru cevap vermeseniz dahi matematiksel olarak final şansınız devam ediyor. Çünkü tek başınıza bildiğiniz takdirde 11.850 olabilir ve Nuhat'ı geçebilirsiniz. Serap Hanım, 10.200'de kalıyorsunuz. Final şansınız maalesef yok. Ama burada devam edecek misiniz, yoksa kalacak mısınız, gidecek misiniz o belli olacak. Tıpkı Hikmet Bey için de aynı şey geçerli. Şu anda 4.050 puanla son sırada yer alıyor Hikmet Bey. Hem... finalisti hem de aynı zamanda gideni belirleyecek olan sorumuz geliyor. Müziğin sevilen bir ismi Ayşegül Aldınç'in bakalım detaylarda neler var. Ayşegül Aldınç 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1981 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi modern folk üçlüsüyle birlikte seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyla temsil etti. İlk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkardı. Ayşegül Aldınç 1981-1988 arasında yurt içi ve yurt dışı festivallere ve yarışmalara katıldı. 1991 yılında ikinci albümü olan Benden Söylemesi albümünü çıkarttı. 1993 yılında üçüncü albümü Alev Alev, 1996 yılında 4.

4. albümü Söze Ne Hacet çıkarttı. Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Acımak dizisinde rol alarak geçti. 1987'de Şeref Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1995'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gerilla filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Ayşegül Aldinç, Eurovision'a katıldıktan kaç yıl sonra Alev Alev albümünü çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: 83 saniye. 12. sorumuzun cevapları hazır. Son anda Nuhat bir panik halde bir şeyler sildi, tekrar yazdı.
1: Toplama hatasından, çıkarma hatasından daha doğrusu bir hata yaptığımı düşündüm. O yüzden hemen toparlamaya çalıştım.
0: Hemen değiştirdin.
1: Evet.
0: Peki cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
2: 6.
0: Seray Hanım.
3: 3.
0: Nuhat?
1: Şöyle, 22 yazmıştım önce. 88, 81 ile 93 arası. Daha sonra düzeltip 12'ye çevirdim. 12.
0: Ve Serap Hanım?
3: 5.
0: 5. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Az önce ifade ettiğim gibi matematiksel olarak Seray Hanım'ın şansı var final için. Ama ben bunu söylerken Seray Hanım verdiği cevaba inanmıyor. Belli oldu.
3: Evet. Karıştırdım yine galiba.
0: Karıştırdınız mı?
3: Evet, bugün biraz böyle oldu. Neden? Bilmiyorum.
0: Tek matematiksel olarak şansı olan yarışmacımız sizsiniz. Siz inanmıyorsanız o zaman kim inansın diyelim. Ve doğru cevabı görelim. Buyurun. ...12 olacaktı. Doğru cevap ve Nuhat yine tek başına doğru cevabı biliyor. Aynı zamanda 17.050 puanla son anda 3. etaptaki müthiş performansıyla yine finalde Nuhat, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Az önce de demiştim, akıl oyun etabını daha çok seviyorum diğer etaplara göre. Burada şansım da biraz yardımıyla finale çıktım.
0: Mutlu. Puanlar arttıkça sen kendini daha iyi gösteriyorsun. Cuma akşamı da öyleydi çünkü.
1: Evet, cuma akşamı da özellikle ilk turda iyi bilmiştim ama ikinci, üçüncü turda biraz daha açılmıştım, daha rahatlamıştım. O yüzden soruları cevaplarken de daha emin cevaplamıştım.
0: Hikmet Bey, 4050 puanda kaldınız,
2: evet,
0: maalesef.
2: Evet, maalesef.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte
2: ben
0: olduğunuz için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Edebiyatı da sevdiğiniz için size bir kitap hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi günlerde
2: ediyorum.
0: Okumanızı diliyoruz.
2: Çok memnun
0: oldum. Ailenize de selam ve saygılarımızı iletirken aynı zamanda başarılar da diliyoruz hayatınızda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Seray Hanım, son ana kadar aslında iyi geldiniz ama son iki soru...
3: İşlem hatası. Eşim çok kızacak.
0: Ama yarın beraberiz.
3: İnşallah.
0: Serap Hanım, yarın tekrar birlikteyiz. Ve Nuhat, geçtiğimiz haftayı seninle tamamlamış, 5000 lira para ödülünü kazanmıştın.
1: Evet.
0: Haftaya bakalım yine bir 5000 lirayla başlayacak mısın?
1: Umarım, neden olmasın.
0: Hep birlikte finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yeni haftada yine Nuhat'la birlikteyiz finalde. Yüzler gülüyor.
1: Öyle gerçekten. Buraya tekrar gelmeyi özlemişim yine burada final sorusunda olmayı. O yüzden ayrıca mutluyum. Final sorusunu heyecanla bekliyorum ben de.
0: Bir ara moralim bayağı bir bozuldu aslında. Yani 4. sıradaydın. Şöyle. Diğer yarışmacılar da arka arkaya bilince bir hafif bir düşme yaşadın. Motivasyonunu sanki kaybettin gibi.
1: Yani kendime kızdığım en büyük nokta zaten genel olarak birçok şeyde böyle. En ufak bir hata yaptığımda moralim çabuk bozulabiliyor. Toparlamak için biraz çabalamam gerekiyor. Ama son turda o çabayı gösterdim. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Ve şu an buradayım. Ama dediğim gibi arka arkaya birkaç hata bazen modumu düşürebiliyor. Bunu biraz düzeltmem gerekiyor aslında.
0: Nuhat, öğrencisin hala.
1: Evet, öğrencim.
0: İstersen belki geçtiğimiz Cuma'yı izlemeyenler olabilir. Hı hı. Yeni haftada bizimle birlikte olan izleyicilerimiz için kendini biraz tanıtsan.
1: Tabii. Adım Nuhat, Nuhat Sümer. İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2000 doğumluyum, 21 yaşındayım. Doğma bir madan alayım. Aslen

0: Diyarbakırlıyım. Buraya bu yarışmaya katılma sebebim en büyük sebeplerinden biri tecrübe kazanmak, güzel hikayeler edinmiş olmak ve ileride arkadaşlarımla konuştuğumda onlara hikayeler anlatmak, onlarla bir şeyler paylaşmış olmak ve şu anda onların desteğini de çok fazla hissediyorum zaten yanımda. Girmeden önce hepsi ayrı ayrı arayıp mesaj atıp bana iyi dileklerini ilettiler. Buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine öpüyorum.
1: Okulda dersler nasıl peki? Şimdi tıp çok zor aslında değil mi bir bölüm?
0: Yani şöyle, ben şu an 4. sınıf okuyorum ve şu an bu sene stajlar görmeye başladık. Ve stajlar da gittikçe aslında kliniğin temelini oluşturuyor. Bu yüzden özellikle bu sene biraz daha ağır geçiyor. Hatta tıbbın en zor senesi diyebilirim 4. sınıf için. Çünkü birçok ağır staj görülüyor. İşte bir yandan o stajları görüp, bir yandan programa katılmaya çalışıp, bir yandan arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onun haricinde dediğim gibi okul hayatı evet biraz zorluyor ama sevdiğin insanlarla birlikte olunca her şeyin bir yolu oluyor. Ve kendini daha rahat, daha mutlu hissedebiliyorsun.
1: İleride tabii güzel bir gelecek ümit ediyorum ki seni bekliyor. Bir tıp adamı olacaksın, bir doktorluk hayalim var. Ama şunu da sorayım sana. Şimdi hazır 2 seneyi de geçti hatta, pandemi döneminin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Evet. Bir tıp adamı olduğun zaman mesela öyle bir şeyi icat etmen gerekse, bir anda bir şeyleri değiştirebilecek tıpta tabii ki. Hangi hastalığın anında yok olmasını arzu ederdin?
0: Ya şu an birçok kanserin belli bir çözümü yok. Belli ilaç tedavileri uygulanmaya çalışılıyor ve birçoğunda %100 kür, %100 tedavi sağlanamıyor. Elimde gerçekten öyle bir fırsat olsa, tamamen değiştirebilecek bir fırsat olsa muhtemelen kanserlerle alakalı bir çalışma yapmak isterdim ve onları kesin tedavi yöntemini bulmak isterdim, icat etmek isterdim. Öyle söyleyeyim.
1: İnşallah Nuhat. Tebrik ediyorum. Ve buradan tabii ki tüm hastalarımıza da şifa dileklerimizi ileterek artık yavaş yavaş final sorumuza gelelim. Konu başlığına gidelim mi?
0: Olur, gidelim.
1: Bakalım konu başlığımızda neler var?

Seyahat etmek için vize şart değil. Çünkü bazı ülkelere vizesiz de girilebiliyor. İşte örnekler. Türk vatandaşlarının umumi pasaportla da vizesiz seyahat edebilecekleri birçok ülke bulunmakta. Bu ülkelerden bazılarına direkt pasaportla giriş yapılabilirken bazılarına kapıda vize veriliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz girebileceği 11 ülke var. Asya kıtasında gidilebilecek ülke sayısı çok daha fazla. Aralarında Hong Kong, Filipinler, Japonya, Maldivler ve Tayland gibi ülkelerin de bulunduğu 26 ülkeye vizesiz gitmek mümkün. Afrika kıtasında 11 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Tatilini Okyanusya kıtasında geçirmek isteyen Türk vatandaşları Fiji, Palau Cumhuriyeti, Tuvalu ve Vanuatu'yu rahatlıkla ziyaret edebiliyorlar. Aralarında Arjantin, Brezilya ve Venezuela gibi dikkat çekici ülkelerin bulunduğu 12 Güney Amerika ülkesi de vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında. Umumi pasaportla Orta Amerika'dan 15 ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Okyanusya ve Asya kıtalarında kaç ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Nuhat, hiç yurt dışına çıktın mı?
1: Daha önce bir kere.
0: Nereye gittin?
1: İsveç'e gittim.
0: İsveç'e?
1: Evet, İsveç'e gitmiştim. Dayım orada yaşıyordu. Onun ziyareti gitmiştim. Gitmişken de bir hafta 10 günlük bir tatilim olmuştu. Zaten ben tam döndükten sonra da bu Covid önlemleri artmıştı. Daha doğrusu Covid virüsü çıkmaya başlamıştı. O yüzden zaten bir buçuk sene kapalı kalmıştı.

0: O yüzden biraz şansla denk geldi aslında. Benim için de iyi oldu. Tam bu Covid dönemi öncesinde, pandemi dönemi öncesinde yurt dışına çıkabilmiş oldum. Bir kere çıktım.
1: Yaz mıydı, kış mıydı?
0: Kıştı. Tam böyle Ocak sonu civarıydı. 2020'nin Ocak'ı.
1: Vardı herhalde, soğuktu.
0: Şöyle bir durum vardı. Normalde o dönemlerde hep kar yağarmış oraya ama evet. Ben oradayken yağmamıştı şansıma ve tam benim döndüğüm gün kar yağmaya başlıyordu. Biraz üzülmüştüm aslında. Biraz daha güney taraftan geldiğim için hani kar çok fazla görmedim. İstanbul'da da zaten bir süredir, uzun süredir göremiyoruz.
1: Tabii, hem Diyarbakır hem Adana.
0: Aynen. Oralarda zaten hiç böyle bir şey olmadığı için. İstanbul'da da ben geldiğimden beri yaklaşık 4 senedir doğru düzgün bir kar tutmadığı için pek görememiştim. Şanssızlık oldu biraz benim için aslında. Tam benim gideceğim gün. Biraz nazire yapar gibi İsveç biraz şaka yapmıştı bana, öyle söyleyeyim.
1: En çok merak ettiğin ülke neresi?
0: En çok merak ettiğim ülke, bunu aslında düşünmemiştim ama şöyle bir cevap verebilirim. Ben İspanya'nın, İspanya kültürüne, İspanya diline, İspanyolcaya meraklıyım. Öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. O yüzden o kültürlerin de hem farklı bölgelerden Katalan bölgesi, Bask bölgesi, İspanya'nın kendi içindeki durumları biraz daha merak ettiğim için bu soruya İspanya'da cevap verebilirim sanırım.
1: İspanyolcaya şu anda meraklısın ve öğreniyorsun. Ya şöyle, onun dışında başka yabancı dil?
0: İngilizce orta düzeyde diyebilirim. Orta düzeyin belki biraz daha ilerisinde.
1: Eğitimde İngilizce yok mu?
0: Yok.
1: Yani tıpta şu anda?
0: Yok, Türkçe eğitim alıyorum.
1: Türkçe eğitim alıyorum.
0: İngilizceyi biraz daha ortaokul liseden kalma ve işte kendi imkanlarımla geliştirdiğim şekilde geliştirebildim. İspanyolcaya da çok daha yeni diyebilirim. İşte bazı telefon uygulamaları sayesinde, bazı sosyal medyadaki bazı platformlar sayesinde. Yavaş yavaş onu öğrenmeye çalışıyorum.
1: İspanyolca tabii dünyanın en çok konuşulduğu dillerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Ve İngilizce de keza aynı şekilde. Ümit ediyorum ki İspanya'ya da gidip görme fırsatını elde edersin madem bu kadar ilgilisin. Nuat, şimdi biz tabii vizesiz seyahat edilebilecek ülkeleri saydık.
0: Evet.
1: Kıtalarla beraber aslında bazı rakamlar verdim. Sen de bir şeyler yazdın,
0: evet.
1: Gördüm. Ama doğal olarak tabii ki final sorumuzun dışında benim bir sorum daha olacak sana.
0: Tabii.
1: Acaba 5000 lira para ödülü için bu sorumuza cevap verecek misin? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak yarın burada olmayı garantilemek mi istiyorsun?
0: Ben buraya gelirken hem arkadaşlarımla konuşurken hem ailemle konuşurken şunu diyordum. Tecrübe için gidiyorum. Evet, para da önemli. Parayı da aslında evet, iyi olabilir bir yerde. Ama benim gitme amacım biraz daha eğlenmek, tecrübe edinmek ve gerçekten bir konuda bir fikrim varsa, emin gibi hissediyorsam ona cevap vermek. Yanlış da olsa çok önemli değil demiştim benim için. O yüzden ben bu soruya cevap vermek istiyorum ve cuma günkü kadar emin olmasam da yine doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asya kıtasında 26 tane, Okyanusya'da da Fiji, Samoa Cumhuriyeti, Tuvalu ve Hong Kong, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane sayabildim. 26-4, Okyanusya ve Asya kıtası 30 tane diye bir cevabım var. O cevabı vermeyi düşünüyorum.
1: Şu anda bütün her şeyi aktardın. Ben daha başka bir soru yöneltmeden. O zaman madem emin olmadığın halde yine de cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum dedin. Ve ne yazdığını da söyledin. O zaman hemen cevabını görelim lütfen.
0: 30.
1: Şu anda 30 cevabını veriyor Nuhat. Yani 1000 lira ortadan kalktı. 1000 lira artı %100 garantiydi yarın bizimle birlikte olman. Ama şimdi önünde 5000 artı yarın burada olman ya da sana veda etmek var. Bakalım 30'u yazarken Nuhat neden yazdığını detaylarıyla aktardı. Acaba doğru cevabı mı buldu? Hep birlikte görüyoruz. Otuz olacaktı ve tebrik ediyorum Nuhat.
0: Teşekkür ederim.
1: İki final üst üste 5000 harikasın.
0: Teşekkür
1: harika.
0: Ederim. Dediğim gibi cevap vermek istiyordum. %100 emin değildim aslında ama doğru olduğunu düşünüyordum yine de. Ama dediğim gibi cesaretli davranmak istedim. Çünkü gelirken buraya söz vermiştim kendime de, konuştuğum insanlara da. O yüzden 30 yazdım ve sonucunda karşılığını da almış oldum böylelikle.
1: Nuhat Cuma 5000. Yeni haftaya da 5000 ile başladı ve böyle

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay İnsanlığı programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün bir meslek öğrenip bir günlüğüne sizin evinize geçmeye çalışıyorum. Hangi mesleği yapıyorsunuz bilmiyorum ama umarım elimden geleni yapıyorumdur. Hani oturup eleştirmiyorsunuzdur inşallah. Tuğba, o iş öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye. Ama ne yapayım? Ben de yeni yeni öğreniyorum. Öyle değil midir siz?
1: Evet evet, yeni öğreniyorsun. Ve her işte koluna altın bilezik takıyorsun Tuğba.
0: Evet. Biz hanımlar altınlara bayılırız. Yani ben bir döneme kadar sevmiyordum altın takmayı ama şimdi ne olduysa 30'dan sonra oldu. Altın kullanmayı seviyorum özel günlerde. Ben merak ettim, nasıl yapılıyor bu bilezikler, nasıl yapılıyor bu altınlar, nasıl işleniyor diye. Hemen bir atölyeye geldim ve işe başlayacağım. Neler yapacağım hiç bilmiyorum, gerçekten çok zor. Buyurun başlayalım.
1: Altın değerli maden Tuğba, şimdiden söyleyeyim işin çok zor. Aman dikkat et, çalışırken zarar verme.
0: Peki benim ustam kim olacak? Recep Akman Temiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten zor bir işiniz var ve biz hanımlar çok merak ediyoruz. Bu bilezikler nasıl oluyor, nasıl işleniyor, neler oluyor, bizim bileğimize gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Dedim ki ben gideyim en iyisi o gün orada çalışayım, bakalım nasıl oluyor.
2: Göreceğiz nasıl çalıştığınızı, bakalım.
0: Eyvah!
2: Tabii ki şu da var, her meslekte olduğu gibi içten gelerek yapma denilen bir duygu var.
0: Evet, ki o da bende var yani, o, yok değil.
2: Gözüküyor sizde.
0: O zaman ben büyük bir sabırsızlıkla başlamak istiyorum. Hadi buyurun, başlayalım o zaman.
1: Recep ustamız işinde ne kadar usta olduğunu sergiledi ve Tuğba'daki muhteşem iş yapabilme cevherini görür görmez fark etti.
0: Evet, şimdi ben oturdum böyle ustaymış gibi takılmaya devam ediyorum. Değil mi Recep ustam?
2: Doğrudur.
0: Evet ustam, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şimdi tane menteşe işlemi var. Menteşemizi...
0: Ha, menteşe yani şunun şeyi geçirmek için.
2: Evet.
0: Bunun alt tarafını yapıyorum
2: tabii
0: şimdi.
2: Ki, evet.
0: Allah Allah. Ay ne teferruatlı işler var ya. Evet. Hemen söylenmeye başladım ben.
2: Şimdi frezemizi deliyoruz ufaktan. Aynı sistemin altta pedalımız var.
0: Ha, pedal var.
2: Tabii.
0: Ha, tamam. Pedala basınca dönecek mi?
2: Tabii ki. Biraz sıkı tutun ama.
0: Aa, bir dakika. Bunu böyle elime bir şey olmaz değil mi?
2: Yok, fazla sıkı tutarsanız olmaz ama yalnız penseyle de tutabilirsiniz.
0: Tamam. Bir güvenemedik bana.
1: Kemerlerinizi bağlayın. Tuğba kaptan gaz pedalına dokunup hepimizi uçuracak.
0: Oo, gidiyor. Yeterli herhalde bu kadar.
2: Evet, yeterli.
0: Bir tane daha yapabilir miyim?
1: Tuğba, sevdin sen bu işi.
0: Nasıl gidiyor ustam sizce?
2: Şu anlık iyi.
0: Doğru söyleyin.
1: Tabii yapamadığını bildiğin için Tuğba, ustamızın iyi demesine sen de inanamıyorsun.
2: Şimdi kaynağa geçelim.
0: Kaynağı mı? Eyvah. Geçelim o zaman. Geçelim.
1: Başarıyla geçen ilk aşamamızın ardından sırada kaynak bölümü var. Bakalım neler olacak.
0: Şimdi kaynak işine geldik. Bilmiyorum yani. Ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Evet ustam.
2: Şimdiki hidrozol kaynağımızı kullanacağız. Yalnız evet, dikkat edeceğiz.
0: Niye? Yani
2: çok kolay gözüküyor ama değil. Elinize geldiğinde herhangi bir şekilde direkt yakar. Yüksek derecede olduğu için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tek o. Gerisi...
0: Teferruat. Takdir ilahi. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Ama ben bazen kendimi ateşe atıyorum program.

0: da bir ayrı konu. Olsun, seviyorum ben.
1: Dikkat et Tuğba.
0: Ya herkes bana gülüyor şu anda. Hazır mıyız? Tüm ekip burada. Şimdi patlatayım mı burayı? Bunu mu istiyorsunuz? Yaşamak istiyor musunuz? Çok mu açıyorum artık?
2: Çok.
0: Ya! Elimin ayarı yok benim. Şu nasıl?
2: Çok.
0: Yani yakınlarınızla vedalaşın.
2: Şu şekilde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Aa, tamam.
3: Çok az.
0: Tam aa, söndü. Tamam, şimdi.
4: Uzun uğraşlar sonunda yakabildin Tuğba.
0: Tamam, sorun yok. Tehlike geçti sayılır. Evet. Şimdi?
2: Aa. Çifle.
0: Ha, bunu şey tabii mi ki bu? Nedir
2: efendim? Kaynak.
0: Bunu ne yapacağım?
2: Şurada birleşen yerleri var.
0: Tamam.
2: Onlara ufak, az bir şekilde.
0: Dik mi yapacağım böyle?
2: Tabii ki. Biraz daha yaklaştırın ateşi. Yaklaştırın. Biraz daha.
0: Ay, çok ince iş istiyor bu.
2: Sizin işinizden mi? Benim yaparım işim diyordunuz.
0: Yani dedim de hani neyse.
2: Zamanla öğrenirsiniz.
4: Recep ustacığım, Tuğba sürekli söyler ama yapamaz.
0: Olmuyor. Ne yapıyorum ben şu anda?
2: Çünkü altını ısıtmanız gerekiyor, çekmesi için.
0: Ama söylemedin ustam.
2: Dinlemiyorsun. Diyorum ben sana, dış sesten, dış sesle konuşuyorsun sen.
4: Beni de dinlemiyor ki.
0: Ustam, ben yapamadım. Yani olmuyor bir türlü, neden bilmiyorum. Yani benim beceriksizliğimden değil, kesinlikle.
2: Muhakkak öyle.
0: Ama ısıt demedi ki öncesinde. Yoksa yapardım yani kesin.
4: Recep Usta, Tuğba hatasını kabul etmez.
0: Zıp diye düşüp bayılıyormuşum şimdi.
2: Yok, o kadar etkili bir kimya
0: fazla şeyden. Aa, bu şekilde bunları kaynak tabii yapıyorsunuz. Ki. Sonrası artık
2: şu Allah şekilde sağlam olsun diye kaynakladık burayı.
0: Tamam.
2: Yani şu şekilde bilezik çapını, yani oval şeyini veriyoruz yuvarlanan.
0: Ne güzel.
4: Aşama aşama altın işleniyor.
0: Bunlar daha aşamasında değil mi? Yapılacak bunlar
2: tabii
0: da.
2: Tabii ki. O tezgahtan bitmiş şekilde. Cila, parlama. O şekilde şöyle. Ama daha çalışacağım diyorsunuz, açmayı bilmiyorsunuz abi.
0: Ama demek ki böyle bir bileziğim yok yani.
4: Açmayı bırakın, takmayı da bilmiyor ki.
0: Bir de beni tek çek. Nasıl dış ses?
4: Altın kataloglarını süsleyecek kadar zarif.
0: Abartma ya, tamam. Ustam, ne yapacağız şimdi? Bunu çıkartın isterseniz.
4: Bir zahmet, biraz çalış Tuğba.
0: Şimdi ben ne yapacağım? Merakla bekliyorum.
2: Bileziğin yanına tesviye, eğimizle eğileceğiz.
0: Bir tane gösterebilir
2: tabii
0: misiniz
2: ki
0: bana? Ha, sadece birleşme noktasını mı?
2: Tabii ki. Yani burada biraz şişkinlik oluyor kaynaktan dolayı. Orayı düzeltmemiz.
0: Oluyor mu?
2: Eh, biraz. Yani yeni başlayanlar için anca.
4: Tuğba işe yeni başladı ama bakınca sanki yıllarını vermiş gibi davranıyor. Tırnaklarını mı törpülüyorsun Tuğba?
0: Ha evet, tırnağımı törpülüyorum böyle. Evet.
4: Öyle ama Tuğba, çünkü bileklikte değişen bir şey yok.
0: Olmadı sanki değil mi?
2: Olmadı.
0: Ha tamam, yani olmadığının en azından farkındayım yani.
4: Olmadığının hepimiz farkındayız. Rahat ol Tuğba.
2: Bakalım. Yani bir tarafa çalışmışsınız süreyi. Ortalama gerekiyorken.
0: Allah Allah. Yani bunun böyle dümdüz olması
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Ki. Hızlı ve tam şekilde kullanırsam vuruyorsunuz ama bilinçsiz şekilde vuruyorsunuz.
0: Bir daha.
2: Yani o yüzden tam şey.
0: Ha, biraz daha bastırarak.
2: Tabii ki. Şekilde biraz daha.
0: Ay, dişlerim sızladı.

0: şimdi oldu. Kendim yapmış gibi bir de övüneceğim utanmadan. Ya bu işlem böyle, sonra evet, bu kalıba girecek.
1: Tabii.
0: Ha. Bu bilezikler nasıl oldu böyle?
1: Onu telden örüyoruz birbiriyle.
0: Ha. Şey mi oluyor bu, burma bilezik mi?
1: Tabii ki, Adana burması dediğimiz.
0: Adana köprü başı.
2: Hatta Trabzon burma bilezik ve Erzurum burma bilezik de var Tuğba.
1: Şimdi şavlama dediğimiz kaynak yapacağız.
0: Şavlama.
1: Evet. Diğeri hidrozondu.
0: Tamam.
1: Daha ince işçilik yapılıyor onda ama bu biraz daha bileziklerde kullandığımız.
0: Aa, bir bileziğin oluşumu.
1: Bu şekilde ağızlarını birleştiriyoruz.
0: Tamam. Sonra onun arasında kaynak olacak, evet, birleştirmek için. İyi, güzel, hoş da işte bu herhalde bu
1: açalım
0: sefer bununla ateş edeceğim.
1: Burası gaz, hava.
0: Tamam.
1: İkisini ayarlamamız gerekiyor. Yani orantıyı bulmanız gerekiyor.
2: Tuğba anlamadı ustacığım.
0: Anlamadı.
2: Ve hatta orantısız yakıp hepimizi yakabilir.
1: Yakıyoruz çakmağı.
0: Ya korkutmayın beni. Çakmakla yakacak mıyım?
1: Evet. Aynı.
0: Böyle. Yanıyoruz. Herkesi öldürüyor. Herkesi yakacağım. Evet.
1: Doğru önüydü. Ama.
0: Aa. Şöyle yapayım. Evet. Yeterli mi?
1: Evet. Uygun.
0: Korkuyorum.
1: Biraz daha yaklaştırırsanız. Biraz daha.
0: Elime ısı geliyor.
2: Eline ısı gelecek tabii Tuğba.
0: Aa, bir şey oldu buna.
1: Buraya koyuyoruz.
0: Aa, birleşmedi ki bu.
1: Orada düzelteceğiz. Evet, doğru. Ama kavruyorsunuz. Çifti onu yapmayı.
0: Oluyor mu yani?
1: Tabii.
2: Ustacığım bence pek olmuyor ama size saygım sonsuz.
0: Şimdi birleşti galiba.
1: Birleşti. Oraya bırakıyorsun. Kaynak alıyoruz için. Suyun içi yok. Hayır, o kalsın. Kaynağımız içinde duruyor.
0: Nasıl? Bu
1: çifle
0: mu?
1: Çifle. Yok yok. Çifle.
2: Dikkat et, yakacaksın bir yerleri.
0: Aa, bir dakika.
1: Çok baskı var ama.
0: Ama herkes bir şey söylüyor bana şu an.
2: Sakarlık yapma diye uyarıyorlar.
0: Ah, çok zormuş ya. Elim ağrıdı.
1: Yanlış yere yaptı koydum zaman.
0: Yanlış mı oldu?
1: Evet.
0: Gördünüz mü böyle bir rezalet, böyle bir skandal?
2: Gerçekten görmemiştik. Sayende bunu da gördük Tuğba.
0: Evet, nereye geldik şimdi ustam?
1: Kaynattıktan sonra geliyoruz buraya.
0: Tamam.
1: Kovanımızla düzeltiyoruz.
0: Aa, bakayım. Evet. Şu aç... Bu... Ay bir dakika, ne oldu?
1: Biraz daha sıkı.
0: Ha, şimdi yuvarlak oldu.
1: Tabii.
0: Evet.
2: Ha gayret Tuğba, olacak. Tuğba eğlenecek bir şey buldu yine.
0: Olmuş mudur?
1: Bakalım. Olmuştur. Tamam.
0: Şimdi ölçüsü mü yapılacak burada?
1: Ölçüsü yapılacak. Bombe olacak ölçüden. Yani ölçü, hem ölçü hem bombesi verilecek bu aşamada.
0: Ha gayret.
1: Biraz daha.
2: Hiç dans etmeyecek mi diye merak ediyordum ki Tuğba dansa başladı.
0: Ay olacak ya. Elimde kalırmış, çıkartamazmışım.
2: Altınımız nihayet bir şekle kavuştu Tuğba.
1: Hanımların yaptığı genelde bu sektörde taş işi.
0: Taşı çok severiz biz. Şimdi bunda yine şırınga ucu gibi.
1: Evet.
0: Taşları diziyoruz bu şekilde değil mi? Sonra bunun ne olacak bu taşlar?
1: Döküme gidecek.
0: Daha alamadım bile. Bir dakika. Vaktimiz var mı? Allah Allah. Ya çok küçük, benim gözüme küçük geliyor.
2: Taşlar küçük değil Tuğba. Herkes böyle çalışıyor, emin ol. Mesele şu ki sen şu kolay işi de yapmakta oldukça fazla zorlanıyorsun. Haksız mıyım Recep Usta?
1: Olduğu kadar.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye. İyi niyete karşı inşallah tekrar beraber bir şeyler yaparız.

0: İnşallah.
1: Yani ilk etaplarda birazcık yapabilir mi bir tedirginlik vardı ama gördüğünde biraz daha yapmaya gayreti vardı, gayret içerisindeydi. İyiydi ama yine hani içinde vardı, yapabilirim bir duygusu vardı.
2: Efendim, kolay mı sandın da ben bugün altın atölyesinde çalıştım olduğu kadar artık. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
6: Ne friendiyle?
5: Yani sevgilisiyle gitti.
7: He, ne oluyorsun be?
5: Öp. Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
8: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
7: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
5: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi.
9: Ne olur bir şeyler yap.
10: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
9: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
11: Kusura bakmayın bacı.
9: Ben pes ettim.
12: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
13: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
9: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
14: Kasabın kızını iste ana.
9: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
15: Onun bugün düğünü var.
16: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
17: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
18: Yaşanacaksa.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır...

0: aşırı parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
5: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
5: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
4: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
5: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
4: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
10: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
4: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
10: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamadım.

0: Yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Benim hikayem, Dr. Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Dr. Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Ben Türev Uludağ. Bugün size iki tane güzel tarif hazırlayacağız. Önce bir zeytin ezmesi yapacağız. Hazırlamış olduğumuz bu zeytin ezmesiyle de bir bruschetta yapacağız. Zeytin ezmesi böyle hani hazır alıyorsunuz ya, almayın. Burada çok güzel yapım tarifi var. Hemen başlıyoruz. Ben burada zeytinleri, çekirdeklerini çıkardım. İsterseniz dilim zeytin de alabilirsiniz. Bu çıkarmış olduğumuz zeytinleri içerisine birazcık zeytinyağı koyacağız. Birazcık biberiye koyacağız. Birazcık sarımsak koyacağız. O sarımsaktaki yutkunmamdan sarımsağı ne kadar çok sevdiğimi anlıyor olmanız lazım. Biraz sumak koyacağız. Biraz da böyle dal çekiği koyacağız ki o böyle ona bir aroma versin diye. Sonra da bu hazırlamış olduğumuz zeytin ezmesiyle de bruschettamıza başlayacağız. Önce zeytin ezmesi tarifini verelim. Bruschettaya birazdan geçeriz. Hemen zeytinlerimizi önce robotumuzun içerisine koyacağız. Daha sonra içerisine biberiyemizi, zeytinyağımızı ve diğer malzemelerimizi ekleyip bunu robottan geçireceğiz. Çok basit, inanılmaz basit ve inanılmaz kolay bir tarif. Ama sonunda böyle o zeytinin tadı o kadar değişecek ki, o kadar güzel olacak ki şaşıracaksınız. Şundan biberiyeleri aldım. Böyle birkaç dal yapraklarını kopara attım. Bence bu tarifleri çocuklarınızla birlikte yapmalısınız. Ya çünkü böyle hem eğlenceli hem yapımı çok kolay hem de böyle birlikte bir paylaşım içerisinde buluyorsunuz. Gerçekten insanı başka bir noktaya doğru taşıyor. Ben annemle çocukken böyle yemekler yapardım. Hatta çocukken reçel yapardık biz böyle annemle. Ondan sonra öğretirdi bana. Reçel yapardıktan kastım da şu. Bizi vişnelerin çekirdeklerini ayıklama kısmında kullanırdı genel olarak. Ama biz de oradan buralara kadar hepsini öğrendik. Buradan anneme sevgiler. Hemen dağ kekiklerimizi de... Biz Adanalıyız biliyorsunuz. Orada böyle Toroslar'da mis gibi dağ kekiği kokar. Böyle kekikleri çıktığı zamanlarda, dağlara çıktığınız zaman inanılmaz güzel, böyle inanılmaz keyifli bir havası olur. Tertemiz havasıdır. Şimdi şu dağ kekiğini de koyalım. Direkt sarımsağımızı ya da ortadan ikiye şöyle bir bölelim. Sarımsağımızı koyduk. Birazcık sumak ekleyeceğim. Şuradan bir limon alayım. Yarım limon ekleyeceğim. Ve zeytinyağı koyacağız. Bol zeytinyağlı. Hemen. Evet, kıvamı oldu. Acaba tadı nasıl? Bir kontrol edelim. Şuradan küçük bir çay kaşığıyla. Bence iyi. Bunu bir kenara koyalım. Hemen bruschettamıza geçebiliriz. Bruschetta yaparken ciabatta ekmeği kullanacağız. Baget ekmeği de kullanabilirsiniz ya da farklı ekmeklerde kullanabilirsiniz. Bruschetta İtalyanların böyle hafif atıştırmalıkları, küçük atıştırmalıkları. Birkaç böyle parçaya ayıracağız. Küçük küçük yapacağız. Ocağımızın altını yakacağız. Önce ekmeklerimizi hafifçe kızartacağız. Kızarttıktan sonra da bunu böyle hazırladığımız zeytin ezmesiyle, böyle közlenmiş biberle, keçi peyniriyle, üzerine birazcık daha kekiyle süsleyeceğiz. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Ekmeklerimizi kızarırken burada keçi peynirimizi böyle birkaç parçaya dilim dilim ayıralım. Burada közlenmiş biber var. Közlenmiş biberimizi şöyle alalım. İnce ince doğrayalım. Bu akşam yemeklerinde de aslında çok güzel olur. Yani bunu yemek öncesinde atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz. Ya da öğle yemeklerinin öncesinde de atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Aslında hani günün her öğününde tüketebileceğiniz bir tarif bu. Ekmekler kızaracak. Ekmek dünyanın en güzel şeylerinden biri değil mi ya? Gerçekten yani insana umut veren bir şey ve
Bana hep ne zaman bir fırın görsem ve ne zaman böyle bir fırıncıyla tanışsam hep böyle iyi insanlar oluyorlar. Böyle gerçekten hayata dair bir amaçları olan, bir gayeleri olan insanlar oluyorlar. O yüzden ekmek gerçekten çok özel. Ekmeklerimiz kızaracak. Ekmeklerimiz kızardıktan sonra şu hemen zeytin ezmemizi de. Zeytin ezmesi çok güzel oldu. Şimdi ekmekler kızardıktan sonra önce zeytin ezmemizi süreceğiz. Zeytin ezmesini sürdükten sonra da üzerine böyle közlenmiş biberimizi ve birazcık da peynirimizi, keçi peynirimizi koyuyor olacağız. Bruschetta dediğim gibi İtalyanlara özgü olan bir şey ama bizde de böyle hafif atıştırmalıklar aslında kullanılıyor. İtalyanlar genel olarak mozzarella, keçi peyniri ve bu tarzda peynirleri çok fazla kullanıyorlar. Keçi peynirini kullanıyor olmalarının sebebi İtalya böyle dağlık bir bölge. Böyle hani bir sürü dağ var Akdeniz'in kıyıları olmasından da kaynaklı olarak. Burada bir sürü keçi yetişiyor aslında. Çok enteresan bir bilgi. Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip olan insanları İtalyanlar. Yani çok uzun ömürlü yaşıyorlar çünkü iyi besleniyorlar. Sağlıklı besleniyorlar. Yedikleri, içtikleri şeylere dikkat ediyorlar. Biz de aslında baktığımız zaman hani çok güzel yemeklerimiz var ama sanırım birazcık daha sağlığımıza dikkat ediyor olmamız lazım. Sağlığımıza çünkü ne kadar dikkat edersek ve ne kadar böyle kendimize özenirsek, kendimizle ilgilenirsek hayat aslında o kadar daha güzel olacak. Şimdi sağlığımıza dikkat etmenin de en güzel yolu ne? Güzel, mutlu, keyifli bir kahvaltıyla güne başlamak. Eğer siz mutlu, güzel, keyifli bir kahvaltıyla güne başlarsanız gerçekten hayatınızın standartları yükselecektir. Yani çok önemli bir durum bu.

Ekmeklerimiz de hafif hafif kızarmaya devam ediyor. Ben her sabah kahvaltı yapıyorum. Bu çok önemli çünkü. Ve herkesin de her sabah kahvaltı yapmasını böyle şiddetle tavsiye ediyorum. Çocuklarımıza bu lezzetleri, bu tarifleri afiyetle yedirmemiz lazım. Yapmamız lazım. Çünkü bu bizim hayatımız.

tarafında kızartacağım bunun. Kızarmış ekmekle yapıyor olmak bunu gerçekten böyle çıtır çıtır bir hale getirecek ve lezzetini inanılmaz güzel bir noktaya taşıyacak. Şimdi bu tarifleri evde sadece hanımlar yapmasınlar, beylere de yapmaları tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle mesela biliyorsunuz ben yeni baba oldum. Çok kısa bir zaman oldu. O yüzden bütün erkekler evde eşlerine yardımcı olmak zorundalar. Evde ne kadar çünkü eşinize yardımcı olursanız ve bu kahvaltıları, yemekleri siz hazırlarsanız o evlilik o kadar güzel ve o kadar mutlu olacaktır. Bak ben bunu garanti ediyorum. Yani burada bunu deneyimlemiş bir insan olarak bunu buradan garanti ediyorum. Yapın, evde bunları deneyin, bunları yapın. Yani çünkü hani birlikte bir şeyler hazırlamak ve bunu birlikte yiyor olmak, birlikte tüketiyor olmak gerçekten çok güzel. Tabii ki bunun için birazcık zaman da gerekiyor. Yani eminim hani siz de o zamanı ayarlayıp bunların hepsini yapıyor olacaksınız. Şimdi ekmeklerimiz kızardı. Oh çok da güzel kokuyorlar. Ya benim için bir şeyi hani kokusu da çok önemli. Onun nasıl koktuğu, onun böyle ne kadar lezzetli olduğundan çok ne kadar koktuğu da nasıl koktuğu da çok önemli. Zeytin ezmemizi önce kızarttığımız ekmeklere hafif hafif sürüyoruz. Diğer zeytin ezmelerimiz de. Of ekmek birazcık sıcakmış. Lütfen siz de dikkat edin, elinizi yakmayın. Bütün ekmeklere zeytin ezmelerini koyacağız. Allah bu birazcık erildi. Şöyle yapalım. Arkasını şöyle verelim. Evet. Kenar olduğundan kaynaklı. Şimdi üzerine artık süsleme aşamasındayız. Hemen közlenmiş biberlerimi büyük parçalar halinde yerleştireceğiz. Şimdi bu sürekli devrilen var ya, ben onu birazdan yiyeceğim. Yani hani o devrilirse ben de onu yerim. Ya kendi istiyor bunu. Ben ne yapayım? Ben sonuçta burada senin için uğraşıyorum. Ama işte. Hemen şu peynirleri de güzelce yerleştirelim. Dediğim gibi keçi peyniri kullandım. Farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Şöyle aralarına koydum. Kendi yiyeceğimin arasına da koyuyorum. İnatçı olanın. Daha kekiklerimi bir iki bıçak darbesiyle küçülttük, ufalttık. Şöyle üzerlerine ekledim. Ve zeytin ezmeli bruşketamız da hazır. Ne yaptık bugün? Önce bir zeytin ezmesi yaptık. Zeytin ezmesini yaparken içerisine biberiye, birazcık daha kekiği, zeytinyağı, sarımsak ve birazcık da sumak koyduk. Bunu robottan geçirdik. Ve en sonunda da bunu hazırlamış olduğumuz bu zeytin ezmesini bruşketta haline getirdik. Bunun için ne yaptık? Çabahata ekmeklerimizi önce kızarttık. Üzerine zeytin ezmemizi koyduk. Birazcık közlenmiş biber, birazcık da keçi peyniri koyduk. Şimdi tabii ki ben bunu yiyeceğim.

Çok güzel. İnanılmaz güzel. Umarım bu lezzet tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ve değerli izleyenlerimiz, Peru turunda ikinci günümüz, yaklaşık olarak 3,5-4 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Paracas'a geldik. Şu anda bu noktadayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu limandan gemiler kalkıyor, tekneler daha doğrusu. Ve bu tekneler Peru'nun Galapagos'u olarak adlandırılan adalara götürüyor bizi. Ve bu adalarda türüne ender rastlanan hayvanlar, türüne ender rastlanan kuşlar, penguenler, birçok farklı canlıyı görme şansımız olacakmış. Yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir tekne turu değerli izleyenler. Ve sonucunda bakalım neler bulacağız, neler göreceğiz. Ve bu tura katılmaya hazırsanız bizler zaten hazırız. Haydi bakalım. Paracas harika bir balıkçı kasabası. Son dönemlerde de turizmle bir hayli gelir elde etmişler. İşte kumsaldayız. Burada bizi mis gibi bir deniz ve harika iyot kokusu karşılıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, burası bir balıkçı kasabası demiştik. Görmüş olduğunuz gibi hemen arka tarafımda yer alan balıkçı tekneleri de bunu kanıtlıyor. Balıkçılıkla hayatını geçiren insanlar turizmin de gelmesiyle ve özellikle Balistas Adaları'nın yakınlığıyla burada bir başka nimete daha sahip olmuşlar. Turizm gelirleri elbette. Burada iki tip tekne var. Bir, sürat tekneleri, bizim de bineceğimiz teknelerden bir tanesi o elbette. Sürat tekneleriyle gidiyorsunuz çünkü Balistas Adaları'na, ve arkamda görmüş olduğunuz balıkçı tekneleri, onlar da bu bölgede bulunan restoranlara kalamar olsun, balık olsun, karides olsun, aklınıza gelen tüm deniz ürünlerini servis ediyor. Buranın gerçekten keyifli de bir gurme kültürü olduğunu öğrendik. Zaten Peru'nun dört bir yanında gastronomi ağırlıklı bir mutfak var ve özel tabii ki ve gerçekten dünyaca bilinen Peru mutfağının yemekleri, deniz ürünleri burada servis ediliyor diyoruz. Hadi bakalım, daha fazla beklemeyelim, teknemiz kaçmadan yürüyün gidelim.

0: İşte burası Paracas'ın limanı. Burada turizm de var, balıkçılık da. İşte bunlar balıkçı tekneleri. Ve bizler tekneye yürüyoruz. Kısa bir yürüyüşün ardından tekneye geldik.
1: İşte geldik. Bu iskelenin sonu bineceğimiz tekneye götürecek bizi. Görmüş olduğunuz gibi hakikaten çok güzel bir doğal ortam söz konusu burada değerli izleyenler. İyot kokusu ve yosun kokusuna karışan bir hava var burada. Hava sıcaklığı da sabah saatlerinde olmasına rağmen şu anda bence 21-22 derecelerde. İlerleyen dakikalarda daha da yükseleceğini biliyoruz. Hadi gidelim. Evet değerli izleyenlerimiz, işte iskelenin sonuna geldik. Teknemiz de geldi, bizi bekliyor. Öncelikle tabii can yeleklerimizi giyeceğiz. Güvenlik her şeyden önemli. Sonrasında ise teknemize geçeceğiz. Hadi bakalım.

0: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda artık teknemize geçme zamanı diyoruz. Turu bekletmeyelim. Haydi buyurun.
1: Hello.
2: Welcome.
1: Hey, hello.
0: Teknemize bindik şu anda ve yolculuğa başladık. Yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir tur bizleri bekliyor. Şimdi tabii limandan çıkarken yavaş yavaş yol alıyoruz ama bu motorlar bir hayli güçlü. Sürat teknesi bayağı bir sürat yapacak birazdan. Birazdan süratlendiğimizde göreceğiz zaten neler yaşayacağımızı. Amacımızsa Balistas adalarına gitmek ve Balistas adaları insanın yaşamadığı adalar. Çünkü sebebi çok ender bulunan bazı türler orada yaşıyor. Deniz aslanlarından penguenlere kadar birçok türü, birçok kuş türünü görmeye çalışacağız diyoruz. Hadi bakalım.
3: Tekne yolculuğu başladı. İstikamet Balistas adaları.
0: Şu anda dikkatli oluyoruz çünkü tam gaz basıyoruz arkadaşlar. Daha basacak, daha basacak. Bir saniye, sakin, daha basacak.

0: İşte yolculuğun bu noktasında bir mola veriyoruz. Bunun sebebi ise milattan önceki yıllardan kalma, sırları bünyesinde barındıran Paracas çizgileri. Acaba bu çizgileri nasıl çizdi o dönemin insanları? Bir kaktüs şekli var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu çizgiler Paracas çizgileri olarak adlandırılan milattan önce 200 yılından kalma çizgiler. O dönemlerde burada yaşayan insanlar tarafından yapılmış. Hangi amaçla yapıldığı çok fazla bilinmiyor. Buranın şu andaki halkı Perulular bu çizgileri Nazca çizgilerinde olduğu gibi uzaylıların yaptığına inanıyorlar diyoruz. Ve yolculuğumuzda bu çizgileri de sizlerle buluşturmak istedik. İşte Paracas çizgileri.

0: gizemini koruyan Paracas çizgilerinden ayrılıyor. Ballistas adalarına doğru yaklaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Ballistas adalarına çok çok yakınız. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda adanın manzarasını şöyle uzaktan alıyoruz. Ballistas İspanyolca kemer ya da yay demek. Yani adanın o kemerli yapısından dolayı adına Ballistas demişler. Adanın en önemli özelliklerinden bir tanesi 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapması ve deniz aslanlarının bulunması, penguenlerin bulunması. Ama kuş açısından dünyanın belki de en büyük popülasyonu bu adadaymış. Özellikle akşam saatlerinde kuşlar avlanmaktan döndükten sonra adanın o bembeyaz yapısı olduğu gibi simsiyah oluyor. Bunun sebebi de kuşların konması ve Galapagos adalarından bile kuş sayısı olarak fazla olduğunu öğrendik yerel rehberimizden diyoruz. Birazdan yanaşacağız adaya ve daha rahat, daha güzel çekimler yapmış olacağız diyoruz.
0: Bu adalar topluluğu Peru'nun Galapagos'u olarak da biliniyor ve dünyanın en büyük kuş popülasyonuna sahip. Akşamları adada tek bir kara parçası gözükmüyor. Her yer simsiyah oluyor. Bunun sebebi ise kuşlar.
1: Görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki kemerli yapılar bu adanın da ismini veren yapılar. Yani kemerlerden oluşan bir ada, kemer adası diyebiliriz, yay adası diyebiliriz. Ve bu adanın en büyük özelliklerinden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapması. Tam 200 kuş türü bu adada yaşıyor ve popülasyon olarak dünyanın en fazla kuş popülasyonuna sahip diyebiliriz adası. Ve aynı zamanda penguenler, deniz aslanları da bu adada yer alıyor diyoruz. İşte görüyorsunuz arka tarafta kuşlar. Bu arada belirtmekte yarar var. Görmüş olduğunuz bu adada penguenler var. Hemen arkamda penguenler var. Görüyorsunuz penguenleri. Bu adanın bu beyaz toprak yapısının sebeplerinden bir tanesi kuşların gübreleri ve bu gübrelerin hakikaten çok değerli olduğunu biliyoruz. Büyük bir ticari meta gübreler. Ada koruma altında, bir tane gardiyan var. Adaya çıkmak yasak. Ama aralarda bu gübreleri toplamaya yerliler geliyor, bölge yerlileri ve gübreleri topluyorlar diyoruz.
0: İşte teknemizle adanın çeşitli noktalarına yanaşıyoruz. Burada penguenleri, deniz aslanlarını ve birçok kuş türünü görüyoruz. Ballistas adalarında keyifli bir tura çıkartıyoruz sizleri. Bakın ne kadar güzel manzaralar var burada.

0: Turumuzu tamamlıyor, Paracas'a geri dönüyoruz. Ve tur boyunca bize eşlik eden rehberimiz Rolando'ya uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, harika bir turu geride bıraktık ve tur boyunca bize eşlik eden Rolando'nun yanındayız. Hello.
2: Hello, nice to meet you. Welcome to Paracas.
1: Evet, Paracas'tayız. Paracas 2000 nüfuslu çok güzel bir balıkçı kasabası. Son dönemde de turizmle gelirlerini arttırıyorlar ve biz bir ada turu yaptık. Adanın ismini soracağız. What was the name of the island?
2: Ballestas Island is the name, yeah? Because evet. The arches.
1: Evet, kemerlerden dolayı Ballestas Island diyorlar. Bulunduk. Evet, guano isimli kuşlar, görmüş olduğunuz o siyah kuşlar çok çok önemli diyor. Çünkü o kuşların gübreleri çok büyük bir ekonomik değer taşıyor. How much is the cost of that turtles?
2: 1 kilogram of guano is $2.
1: US dollar.
2: Yeah, $2 the kilogram of that.
1: Bir kilosu 2 dolardan satılıyormuş. And yes, okay, of course, of course. Yeah. Evet, diyor ki ekonomik olarak tabii ki önemli bir ada ama daha çok elbette ki ne için önemli? Az bulunan türleri, nesli tükenmeye yakın türlerin barındığı bir ada. Deniz aslanları var, penguenler var, elbette kuşlar var. Evet, 2 yeah. saatlik bir tur ve hem sabah hem öğlen yapıyorlar bu turu. And you make that tour all the season, ha?
2: All the season, all the season.
1: Evet, diyenler yerinden misafir ağırlıyoruz, her mevsim yapıyoruz bu turu diyor.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bu bölümünde Taksim Meydanı'ndayız. Taksim Meydanı'nın çok bilinen yapılarının az bilinen hikayelerini birlikte keşfe çıkacağız. Gezimiz boyunca AKM'den başlayacağız, yani Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayacağız. Gezi Parkı'nın hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra Maxhem'de, yani bugünkü Sarnıç'ın bulunduğu bölgede gezimize son noktayı koyacağız. Bu arada rivayetler, efsaneler bize eşlik edecek.

Bugünkü Taksim Meydanı'nın bulunduğu alan 19. yüzyılın ortalarına kadar bambaşka bir görünüm sunuyordu. Galata Pera bölgesi İstiklal Caddesi'nin sonuna kadar gelir ve orada son bulurdu. Buradan sonra ise Tatavla yani Kurtuluş'a kadar mezar alanlarının bulunduğu bir bölge çıkıyor karşımıza. İşte bu mezar alanlarının bulunduğu nokta bugün Taksim Meydanı olarak anılıyor. Buraya, meydana Atatürk Anıtı'nın yapılması ile birlikte burası bir meydan kimliği kazanmaya başladı 1920'li yıllarda. Ve olmazsa olmazı, meydanların olmazsa olmazı bir kültür yapısı ihtiyacı doğdu. İşte 1946 yılında büyük opera binası yapma fikri böyle ortaya çıktı. Bugün Atatürk Kültür Merkezi adını taşıyan bu binanın olduğu yerde daha önce bambaşka yapılar vardı. Topçu Kışlası'nın ahırları buradaydı. Daha sonra da elektrik idaresinin lojman yani müdürünün lojmanı yine buradaydı. O istimlak edildi ve 29 Mayıs 1946 yılında burada inşaat başladı. 29 Mayıs 1946 yani Fethin tarihi. Amaç zaten Fethin 500. yıl dönümüne yetiştirmekti. Yani 29 Mayıs 1953'te bina açılmak isteniyordu. Ancak işler pek de sanıldığı gibi gitmedi.

Atatürk Kültür Merkezi sadece bir sanat ve kültür merkezi olmaktan çok öte detaylarla donatılmış. İşte bunlardan birinin içindeyiz. Müzik platformu. Burası bir müzecik gibi görünse de ancak geçici bir sergide diyebiliriz. Ancak uzun soluklu. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Anadolu'da müziğin tarihi mitolojide Marsyas ile Apollo'nun müzik yarışmasıyla başlıyor. Daha sonra Anadolu topraklarında, Lidya uygarlığında Lidya makamı diye bugün bile hala notaları var olan bir makam biliyoruz. Bunun yanında Bizans döneminde Kasya diye dini ezgilerden çeşitli besteler yapmış bir kadın kahraman var. Ve daha sonra yakın tarihlere doğru geldikçe özellikle Mevlevilikte müzik yine öne çıkıyor. Daha sonra özellikle Osmanlı döneminde Mızıkai Hümayun yani padişahlığın orkestrası, bandosu devreye giriyor ve yurt dışından pek çok şef ve bestekar getirilip çeşitli marşlar besteleniyor. Bütün bunlardan padişahlar da azade değil. Onların da pek çoğu çok güzel besteler yapmışlar ve onlar bugüne kadar ulaşmışlar. Modern dönemlere geldiğimizde ise dünya çapında pek çok tanıdık sima müzikle hemhal olmuş.

Anadolu oldum olası müzikle hemhal olmuş. Böyle olduğunu söylemiştim. Modern zamanlara geldiğimizde ise daha bildik isimler karşımıza çıkıyor. Aşık Veysel, türkü geleneğinde öne çıkarken diğer taraftan Türk sanat müziğinde öne çıkan Alaaddin Yavaşça, işte Ahmet Adnan Saygun gibi isimleri görüyoruz. Batı müziğinde ise yine Leyla Gencer karşımızda duruyor. Bu arada Münir Nurettin Selçuk adını zikretmeden geçmek olmaz. Bütün bu isimleri neden söyledim? Çünkü müzenin üst katında bunlarla ilgili panolar, bir takım video gösterileri ve müzik dinletileri var. İşte buranın müzik platformunun içeriğini zenginleştiren unsurlar bunlar. Ayrıca burada yine çok çeşitli müzik enstrümanları sergileniyor. Sözlerimin başında burası ile ilgili söylediğim bir şey vardı. Burası uzun soluklu, geçici bir sergi. 2 yıl sürecek. 2 yıl sonra buradaki bu platform sonlanmayacak. Sadece içeriği değişecek ve belki de yepyeni ama yine müzikle ilgili bir müzecik haline getirilecek. Müzik platformunda enteresan enstrümanlar sergileniyor. Hayvan toynağından yapılmış müzik aletlerinden yine üflemeli çalgılara kadar, ama bunlar pek de alışık olmadığımız, günümüzde çok da karşımıza çıkmayan çalgılar. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir lir. Ancak bunu gördüğümde benim kişisel olarak aklıma mitolojik bir hikaye geliyor. Sözlerimin başında Anadolu'da bir mitolojik hikayeyle başlayan müzik yolculuğundan bahsettim. Apollon ile Marsyas arasında yapılan ve Midas'ın kulaklarına kadar giden, arkeoloji müzesinde daha önce anlattığım bir hikayeydi bu. Apollon orada lir çalmaktaydı. Peki o lir onun eline nasıl geçmişti? İşte hikaye biraz daha gerilere gidiyor. Apollon'un kardeşi var, Hermes. Hermes kaplumbağa kabuğundan bir lir yapıyor kendine. Ve o lirle bir devin mağarasına giyip oradaki bir tutsağı kaçırıyor. Ama bununla da yetinmiyor. Gidiyor abisi Apollon'un ineklerini çalıyor. Ve işte o inekleri çaldıktan sonra Apollon Hermes'e çok kızıyor. Öfkeleniyor. Babası Zeus'a şikayet ediyor. Hermes biraz böyle afacan bir tanrıdır. Bu kızgınlığa karşı abisi Apollon'un gönlünü almak için işte elindeki kaplumbağa kabuğundan yaptığı bu liri abisi Apollon'a hediye ediyor. Ve o günden sonra Apollon bütün heykellerinde neredeyse liriyle birlikte betimlenir ve buna da lir çalan Apollon adı verilir.

7 yılda tamamlanması ve 10 milyon lira harcanması planlanan yapı 29 Mayıs 1953'e yetişmez. 7 yıl yerine 23 yıl sürer. 10 milyon yerine 23 milyon harcanır. Ve nihayet 12 Nisan 1969'da bina açılır. Ancak Büyük Opera Binası olarak değil, İstanbul Kültür Sarayı olarak da adı değişmiştir. Ve ilk gece Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi ile Giuseppe Verdi'nin ünlü Aida Operası sergilenir. Ancak yapının başına gelenler sadece binanın yapısının gecikmesi, yapımının gecikmesi değil, isminin değişmesi, o da değil, bütün bunların yanında çok daha üzücü bir olay henüz yapının başına gelmemiştir. Onun için bir süre daha geçmesi gerekmektedir.

12 Nisan 1969 yılında nihayet açılan İstanbul Kültür Sarayı açılışından 585 gün sonra 27 Kasım 1970 yılında 45 dakikada küle dönecekti. Büyük bir yangın yaşanmıştı. Hem de Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergilenirken. Neyse ki can kaybı yaşanmamıştı. Ancak üzücü bir olay gerçekleşmişti. 4. Murat'a ait pek çok değerli eser bu yangında yok olup yanıp gitmişti. Peki asıl yeri Topkapı Sarayı olması gereken bu eserlerin bu binada İstanbul Kültür Sarayı'nda ne işi vardı?

Söz konusu eserler buraya Cüneyt Gökçer'in başrolünde oynayacağı 4. Murat oyununun galası için getirilmişti ve burada sergilenmekteydi. İşte yangın çıktığında bunlar yanıp yok olup gittiler. İçlerinde 4. Murat'a ait bir entari, kılıç, yine bir ferman vardı. Zırhı da bunların arasındaydı. Ayrıca çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim ve İtalyan bir ressamın yaptığı tablo da bu yangında yok olup gitmişti. Yangın musluklarının çalışmadığı ve pek çok eksiği olan bina 45 dakikada küle dönmüştü. Ve 8 yıl sürdü tekrar hizmete girmesi. 1978 yılında tekrar açıldı ama bu kez ismi yine değişmişti. İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi olmuştu. Bugüne kadar hala bu isimle geldi. İşte 1978'de tekrar açılan bina 30 yıl İstanbullulara hizmet etti. Ta ki 2008 yılına kadar. 2008 yılında bina yaşlandı, eskidi diye kapatıldı ve aradan 10 yıl geçti. 2018'de ise tamamen yıkıldı. Tekrar açılması için yine bir süre geçmesi gerekecekti. ...2008 yılında kapatıldıktan sonra aradan 13 yıl geçer. Ve 29 Ekim 2001 yılında tekrar muhteşem bir geri dönüşle hayatımıza girer Atatürk Kültür Merkezi. İçindeki pek çok unsur eskiyle aynı özellikleri taşısa da özellikle arkamda gördüğünüz küre bambaşka bir hava getirir binaya. Mimarı böyle düşünmüş müdür, düşünmemiş midir bilmiyorum ama kişisel olarak ben bu küreye baktığımda dünyanın içindeki o sönmeyen kor ateşi görürüm. Tıpkı sanatın hayatımızda hiç sönmediğini göstermesi açısından böyle bir izlenim verir bana. Ama bütün bunların dışında bu kürenin üstünde bir takım seramik panolar vardır. İşte bu seramik panoların bir hikayesi var. Yıl 1968, bir sanat yarışması yapılır Atatürk Kültür Merkezi'nin bünyesinde. İşte bu sanat yarışmasında seramik dalında, heykel dalında bir takım ödüller dağıtılır. Bunlardan seramik dalında ödül alan ve hemen binanın girişinin iki tarafında yer alan Sadi Diren'in panolarıdır. İşte bu panolarda bir takım küçük kareler ve üstünde arkamda gördüğünüz biçimde piramitler vardır. İşte oradan ilham alınarak bina yapılırken bu kürenin üstüne de Sadi Diren'in eserinden yola çıkılarak bu panolar yapılmıştır. Ama bu panoların bir özelliği daha vardır. Bunu yapan seramik firmasındaki kadınlar ve sadece kadınlar bu işi yapmıştır ve her biri el işçiliğidir. Onun için böyle bir özelliği de vardır bu kürenin. Dilerseniz bu kürenin esin kaynağı olan Sadi Diren'in o panosuna yakından bir bakalım.

Diren kazandı demiştik. Heykel bölümünde ise yarışmayı kazanan heykel hemen arkamda yer alıyor. Cevdet Bilgin'in eseri. Ve AKM ile birlikte o da gün ışığına çıktı ve İstanbulluların kent yaşamına o da katıldı. Burada Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bölümü bitiriyoruz ama yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Gezi Parkı olacak.

Şu anda Gezi Parkı'nın tam ortasındayız. Burası aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Ermeni cemaatine verilmiş ve Surp Agop mezarlığı olarak bilinen alan. Yani Taksim Meydanı'ndan radyo evine kadar, ordu evine kadar olan bölüm aslında daha çok Ermeni mezarlığıyla kaplı bir alandı. Daha sonra işte bu bölüme, içinde bulunduğumuz Gezi Parkı'na 1806 yılında bir topçu kışlası, Halil Paşa Topçu Kışlası inşa edildi. Hint ve Rus mimarisinden izler taşıyan bu kışlanın hemen bir tarafında ağırlar bulunuyordu. Diğer tarafta ise askerlerin talim yaptığı yer vardı. İşte bu nedenle hemen Gezi Parkı'nın yan tarafındaki semtin adı Talimhane olarak anılır. İsmi de o günlerden kalmıştır. 1909 yılında Topçu Kışlası artık kullanılmaz hale geldi, askeri anlamda. Ama buraya bambaşka bir işlev yüklendi. Askeriye ile topçulukla alakası olmayan bir şekilde kullanıldı ve Türkiye adına da pek çok şey, özellikle spor alanında işte bu mekanda gerçekleşti.

1922 yılına gelindiğinde şehir büyümeye başlamıştır ve Taksim'den Şişli'ye doğru ilerlemektedir. Ve doğal olarak da burası şehrin içinde kalır ve bir askeri kışla olarak işlevini yitirmiştir. Onun için de 1922 yılında askeri anlamda terk edilir, içine tahtadan tribünler yapılır ve burası Taksim Stadyumu olur. Ve 1940 yılına kadar burada pek çok spor icra edilir. Hatta ilk futbol karşılaşmamız, resmi futbol karşılaşmamız burada gerçekleşmiştir. Romanya ile oynadığımız 1923 yılındaki bu müsabaka 2-2 sonuçlanmıştır, berabere. Ancak sadece futbol değil, burada ilk atletizm müsabakaları, ilk güreş müsabakaları gibi, hatta ilk binicilik müsabakaları gibi pek çok spor burada icra edilmiştir. Onun için Türk spor tarihinde önemli bir yeri vardır buranın. Ancak 1940 yılına gelindiğinde futbol yükselen bir değerdir ve yeni bir stadyum inşa edilir. İnönü Stadyumu o zamanki adıyla. Ve işte İnönü Stadyumu yapılınca burası işlevini yitirir ve yıkılması gündeme gelir. Yıkıldıktan sonra yerine üçüncü kez bambaşka bir şey yerleştirilir. Gezi Parkı, Taksim Gezisi.

1940 yılında İnönü Stadyumu'nun yapılmasıyla buradaki Taksim Stadyumu işlevini yitirdi demiştik. Ancak burası bambaşka bir şekilde tekrar hayatımıza girdi. O yıllarda şehir planlamasını yapan şehir tasarımcısı, şehir plancısı Henry Prost burayı büyük bir park olarak önerdi yetkililere. Üstelik bugün gördüğümüz parçasıyla değil. Buradan başlayıp Maçka Parkı'na, oradaki vadiye kadar giden, içine açık hava tiyatrosunu alan, büyük geniş bir alandı bu projede yer alan öneri. Ve bu kabul edildi. Ve nitekim işte buradan Maçka Parkı'na kadar geniş bir alanda muhteşem bir şehir parkı yapıldı. Çünkü modern şehirlerin olmazsa olmazıydı parklar. Henry Prost bunu biliyordu ve bu nedenle işte Taksim Gezisi adıyla hayatımıza bu park bu şekilde girdi. Tabii ki ilk yapıldığında bu binalar yoktu, arkamda şu anda görünen binalar. Ama ne vardı? İşte arkamda gördüğünüz muhteşem boğaz manzarası vardı. Ve parkın en başından sonuna kadar konumlandırıldığı nokta bu muhteşem manzaraya açılıyordu. Zamanla binalar yapıldı ve bu görüntüyle, bu panoramayla ilişkisi önemli ölçüde kesildi. Neyse ki bu arkamdaki parça kaldı ve burada da şahane bir çay bahçesi var. Önerim odur ki buraya bir vakit ayırın, yumruh ağaçların altında bir çay içerek İstanbul Boğazı manzarasını seyredin. Gezi Parkı'nın meydana bakan bölümünde uzun yıllar bir taş blok, bir kaide ortada öyle durdu. Peki bu neydi? Bu kaide aslında bir heykelin, İnönü heykelinin kaidesi olarak inşa edildi. İsmet İnönü bir Alman heykeltıraşa at üstünde bir heykelini yaptırdı. Ve bu heykelin bir de kaidesi yapıldı. Heykel buraya dikilecek ve Taksim Meydanı'na bakacaktı. Ancak umulan olmadı ve çeşitli nedenlerle heykel oraya konulamadı. Hatta o kaideyi Neşeli Günler adlı filmden anımsayabilirsiniz. İşte bu filmde karşımıza çıkan yakın döneme kadar burada olan kaide nihayet ortadan kaldırıldı. Ancak at üstündeki İnönü heykeli buraya konmasa da Maçka'da bir parkın ortasına konularak hayatına devam etti.

Buraya meydan kimliğini kazandıran ilk yapı hemen arkamda gördüğünüz Atatürk Anıtı'dır. 1928 yılında Pietro Canonica adlı bir İtalyan heykeltıraş tarafından yapılmış heykeller ve çevre düzenlemesi ise Mongeri adlı bir başka mimar tarafından yapılmış. İşte bu anıt önemli mesajlar içeriyor. Bir tarafında Kurtuluş Savaşı ile ilgili görüntüler varken diğer tarafında da ise modern Türkiye'yi betimleyen heykeller karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun haricinde pek çok detay var. Onların ise bir anlatıma ihtiyacı var. O detaylar bakın bizlere neler anlatıyor.

Yapımı 2,5 yıl süren ve Roma'da yapılan heykeller gemiyle İstanbul'a getirilmiş. 84 tonu buluyor ağırlıkları. Tabii ki bu heykeller bize çok şey anlatıyor. Hemen arkamda gördüğünüz bölüm Kurtuluş Savaşı'nı betimliyor. Atatürk askeri kıyafetlerle, yine Türk kadını ve diğer askerler sağında, solunda, yani savaşa destek veren herkes orada. Diğer tarafta ise sıra dışı bazı detaylar var. Dilerseniz modern Türkiye'yi anlatan ve Cumhuriyet'in ilk figüratif heykellerinden olan bu heykellere gelin diğer tarafta yakından bakalım.

Anıtın bu tarafına geçtiğimizde ise modern Türkiye'yi görüyoruz. Bu sefer Atatürk sivil kıyafetler içinde. Bir yanında İsmet İnönü var ama asıl diğer yanında duranlar. Bunlar askeri kıyafetli. Peki bunlar kim? Bu iki general aslında Sovyet generalleri. Peki Sovyet generallerin bu anıtta ne işi var? İşte bunu anlamak için dönemin ruhuna bakmakta fayda var. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardım eden Sovyetlerdir. İşte bu nedenle de belki de bu minnettarlığı göstermek için buraya onların heykelleri eklenmiş. Ama asıl detaylar bu anıtın iki tarafında karşımıza çıkıyor. Anıtın dar yüzlerinin hemen üstlerinde madalyon içinde kadın yüzleri göreceksiniz. Bu portreler

sonradan projeye eklenmiş. Bunun da bir sebebi var. 1925 yılında burası için, yani bu anıt için bir yarışma yapılır. Nerede? Sınai Nefise Mektebi'nde, yani Güzel Sanatlar Akademisi'nde. Bu yarışmayı kazanan yurt dışına Kanonika'nın atölyesine gönderilecek ve bu heykelin yapımında çalışacaktır. Ve bu yarışmayı bir kadın kazanır, Sabiha Bengütaş. Ancak 21 yaşındaki bekar bir kadının yurt dışına gönderilmesi uygun olmadığı için bazı çevreler bu olaya tepki gösterir. İşin ilginç yanı, bir önceki yılda yine bir yarışma kazanmış ve bu sebeple yurt dışına gönderilmemiştir. Bu sefer devreye Milli Eğitim Bakanı girer ve onun desteğiyle Sabiha Bengütaş İtalya'ya gider ve bu anıtın yapımında Kanonika'nın atölyesinde o da çalışır. Ve işte bu olaydan etkilenen Kanonika bu portreleri sonradan projeye eklemiştir. Her ne kadar sonradan projeye bu portreler eklense de projede olup da daha sonradan projeye ya da anıta konmayan şeyler de vardır. Projede olmasına rağmen Kanonika bazı şeyleri eklememişti. Hemen arkamda gördüğünüz çeşmeler ve o çeşmelerden akan suların olduğu havuzlar. Ve buradan kademe kademe akıp çevresinde sulardan bir örgü ortaya çıkacaktı. Ancak ödeme yetersizliğinden bu projeye eklenemedi. Ve bu nedenle de bugün o havuz yok. Peki Kanonika nereden esinlenmişti? Esin kaynağı hemen heykelin arkasında yer alan Maksem'di. Semte de adını veren oydu. Burası bir su dağıtım merkeziydi. Yani suyun taksim edildiği yerdi. İstanbul'un bu bölgesine su Belgrad ormanlarından gelir, burada toplanır ve buradan dağıtılırdı. İşte o nedenle bu semte Taksim adı verildi. Bu su dağıtımından yola çıkarak Kanonika böyle bir su sistemi eklemek istedi ama maalesef olmadı.

1731 yılına gelindiğinde bölgedeki yerleşimlerin nüfusu artmıştı ve doğal olarak suya ihtiyaçları vardı. Aslında Sur içinde iki su sistemi var, yani tarihi İstanbul'da. Burada ise 1731 yılında bir su sistemi kurulur. Belgrad ormanlarından Levent hattı boyunca su sistemi kurularak buraya kadar su getirilir ve buradaki büyük depoda su toplanır. Dağıtım ise arkamda gördüğünüz Maksem adı verilen binadan yapılır. Lüleler aracılığıyla, yani su ölçümü yapan lüleler aracılığıyla bölgedeki semtlere su gönderilir. Yüksek bir noktadayız ve basınç bu şekilde sağlanır. Bir tarafta Kasımpaşa, bir tarafta Tophane gibi yoğun semtler vardır. Buradan sular oralara dağıtılır ve işte suyun dağıtım noktası burası olduğu için de bu semte Taksim adı verilmiştir. Burada ayrıca çok sıra dışı detaylar var. Hemen arkamda gördüğünüz giriş kapısının üstünde kuş evleri unutulmamış. Yine iki tarafta çeşmeler var ve bu çeşmelerin birinin üstünde her şeyi sudan yarattık yazıyor. Şimdi gezimize son noktayı koyacağımız ve bir deyime vesile olan bir yere götüreceğim sizi.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum...

0: Nijen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Kolay asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum.

Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her

0: tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
1: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
0: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Tramvay hatlarını takip ederek buraya kadar geldik. Tramvayların son noktası burası. Hala bugün Beyoğlu'nda işleyen tramvaylar burada dinleniyor, burada bakıma alınıyor. Ve oldum olası böyleydi. Geçmişte atlı tramvaylar vardı ve Şişhane'den başlayarak buraya kadar gelip buradan da Şişli'ye kadar devam ederdi bu rota. Ama o sırada atlar çok yorulurlardı. Özellikle Şişhane yokuşu onları çok yarardı. İşte burada dinlenirlerdi. Ve buranın bir sorumlusu vardı. İsmi Dingo. Tabii ki atların girmesi, tramvayların çıkması oldukça karışık bir ortam vardı. Ve Dingo da biraz vurdum duymaz bir adamdı. İşte bu nedenle girenin çıkanın belli olmadığı bu yere Dingo'nun ağırı denirdi. Dilimize geçen Dingo'nun ağırı deyimi de işte burada ortaya çıkmıştır. Evet, gezimizin sonuna geldik. Atatürk Kültür Merkezi'nden başladık, Gezi Parkı'nı gezdik, ardından Cumhuriyet Anıtı'nı. Ve son noktayı da işte burada bu deyimin hikayesiyle koyuyoruz. Bir başka gezide, bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda neşe biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Herkese merhabalar, ben Ahsin Elif Özcan. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim, Artvinliyim. Galatasaraylıyım. Yarışmanıza İstanbul Avcılar'dan katılıyorum. Hobilerim voleybol oynamak, kitap okumak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhabalar. Benim adım Lüker Erdoğan. 10 yaşındayım ve ortaokula başlayacağım. İstanbul'da oturuyorum. Yarışmayı ailecek severek takip ediyoruz. Voleybol ve yüzme hobilerim arasındadır. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Yuturhan. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Dans etmeyi çok seviyorum. Paten kaymayı da çok seviyorum. Jimnastiğe gidiyorum. Voleybol oynuyorum. Ev işlerinde anneme yardım ediyorum. Bütün yarışmaya katılan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah kazanırım.
4: Merhaba, ben Mert Yalancım. 5 Temmuz 2015'te doğdum. 5. sınıfa geçiyorum. Hobilerim futbol oynamak, gitar çalmak ve sohbet etmek. Ben bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Benimle beraber yarışacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bay bay.
0: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bir numaralı masamızda Ahsen var, 2 numaralı masamızda Luka, 3 numaralı masamızda Nil ve 4 numaralı masamızda Mert Çağlar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ahsen'cim, seninle başlayalım mı?
6: Hoş bulduk öncelikle. Merhabalar, ben Ahsen Elif Özcan, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Artvinliyim, Galatasaraylıyım. Hobilerim voleybol oynamak, kitap okumak, resim çizmek. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Ahsen'cim, çocuk doktoru olmak istiyorsun, evet. Ve bunun da bir sebebi var. İçeride biraz sohbet ettik seninle. Bize anlatabilir misin biraz?
6: Küçükken bir hastalık geçirmiştim.
0: Çok geçmiş olsun.
6: Teşekkürler. Bu yüzden böyle doktorların bana böyle o samimi davranışları falan benim çok hoşuma gitmişti. Ve doktorlardan ilham alarak onlara böyle güzel bir ilham aldım. Bu yüzden
0: harikasın.
6: Birazcık heyecanlandım.
0: Ay harikasın. Çok geçmiş olsun diyoruz. Şimdi çok iyisin, çok sağlıklısın. Evet. Diliyoruz ki bütün hasta kardeşlerimize buradan şifalar bir an önce gitsin.

0: Böyle bir düşünceye sahip olman da çok güzel. Seni tekrar kutluyorum. İnşallah hayallerini gerçekleştirirsin. Luka'cığım hoş geldin.
1: Merhaba, benim ismim Luka Erdo. 10 yaşındayım, ortaokula başlayacağım. Hobilerimin arasında voleybol ve yüzme var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Luka'cığım sen galiba futbolcu olmak istiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yeni karar verdin gibi duydum, evet. Futbolcu olmaya. Nasıl karar verdin?
1: Bilmiyorum.
0: Aslında baba mesleğini de sürdürmeyi düşünüyordun değil, evet, mi? Biz seninle sohbet ettiğimizde öyle demiştin ama böyle bir futbola da yakınsın galiba. Daha henüz seçemedin. Gelecek planlarımızda daha belirsiz, futbolcu mu olacağız yoksa baba mesleğini mi devam ettireceğiz? O zaman sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nilcim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Ben Nil Turhan. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ortaokula geçtim. Hobilerim paten kaymak, voleybol oynamak. Futbolla da ilgileniyorum. Dansçı olmak istiyorum büyüyünce. İnşallah olurum.
0: Sen nasıl karar verdin dansçı?
2: Ben konsere gitmiştim. Orada çok ilgimi çekti dans etmeleri. O yüzden dansçı olmaya karar verdim.
0: Aslında sen de Aslen gibi orada doktorları görüyor ve doktor olmaya karar veriyor. Sen de dansçıları gördün.
2: Evet, öyle oldu.
0: Dansçı olmaya karar verdin. İnşallah senin de bütün isteklerin gerçek olur.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Mert Çağlar'cığım hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba, ben Mert Çağlar'cığım. 5 Temmuz 2015'te doğdum. Hobilerim futbol oynamak, gitar çalmak, araştırmak ve sohbet etmek.
0: Araştırmak?
3: Evet.
0: Neleri araştırmak?
3: Doktor olmak istiyorum. Bu nedenle tarih araştırıyorum. Tarihe ilgim vardır. Doktor olmak istiyorum. Sağlık, hastalıklar, belirtileri falan. Onları araştırıyorum. Başka pek araştırdığım şeyler yok.
0: Şahanesin. Umarım senin de İsteklerin, hayallerin gerçek olur. Arkadaşlar başlayalım mı artık?
4: Evet.
0: Evet, birazcık Mert Çağlar'dan ses yüksek çıktı. Başlayalım mı?
4: Evet.
0: O zaman harf tablomuz geliyor Ahsen için.
5: Artvin'in A'sı.
0: Artvin'in A'sı 40 puan değerinde ve yeme içme kategorisinden geliyor. Yoğurdun içine salatalık doğranarak hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Ne olabilir?
5: Cacık.
0: Hızlı bir cevap. Acaba doğru mu? Görelim. Bravo sen. İlk 40 puanı kumbaramıza attık. Luka ile hızlıca devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Çınar'ın çesi.
0: Çınar'ın Ç'si 60 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Aile büyüklerinin çocuklara çeşitli gereksinimler için verdiği paradır. Süremiz başladı.
1: Harçlık.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba doğru cevabımız harçlık mı görelim? Bravo! Hızlıca Nil'e geçiyoruz. Nil için geliyor harf tablomuz.
2: Ördeğin Ö'sü.
0: Ördeğin Ö'sü 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Birinin gelmesini merak, istek ve özlemle beklemektir. Nokta nokta nokta nokta kalmak. Süremiz başladı. Birinin gelmesini merak etmek, istemek. Böyle nasıl derler, nasıl beklemek, nasıl istemek. Hadi ekip çalışması, buluruz bunu.
2: Harf açsak, harf açalım.
0: Tamam, peki harf açalım. Deyimlerden hoşlanmıyoruz değil mi Nil? Var mı bir şeyler arkadaşlar? Açalım mı bir kutu daha? Hadi bir kutu daha açalım. Nerede kalır? Hani bir şey kalır deriz. Ah!
2: Gözü yolda.
0: Gözü yolda mı doğru cevabımız görelim? Bravo Nil. Nilciğim bir yüzün düştü başta deyimleri görünce ama.
2: Gözü olduğunu anladım da yoldayı da heceledim biraz öyle.
0: Evet. Ama böyle başta siz zaten içeride konuştuğumuzda kimse deyimleri istemiyordu.
2: Evet.
0: Evet ama bildiniz, tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Mert Çağlar'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 30 puan değeri.

0: ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Boyu, uzunluğu az olan anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.
1: Kısa.
0: Acaba kısa cevabıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim? Bravo Mert Çağlar, süpersin. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. İlk 4 soru bitti bile. Bir puan tahminleri alalım mı? Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Ahsen'cim?
2: 300.
0: 300. Luka'cım?
3: 320.
0: 320. Nilcim?
4: 210.
0: 210. Mert Çağlar?
5: 250.
0: 250. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda biriken puan 190 ve hedefimize kalan puansa 2310. Sizi alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Ahsen için geliyor harf tablomuz.
6: Arkadaşım Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor. Alp Dağları'nda büyük babasıyla yaşayan bir kız çocuğunu anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
6: Haydi.
0: Hızlı ya. Bir cevap. Acaba Ahsen'in verdiği bu hızlı cevapla kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Görelim. Bravo Ahsen. Arkadaşlar görselimiz de burada, izleyenler var mı? Ben de izlemiştim biliyor musunuz? Benim ben çocukluğumda da vardı. Sen de izledin Ahsen'cim. Nasıl? Çok hızlı bir cevap geldi. Seviyorsun sanırım.
6: Evet. Küçükken çok izlerdim.
0: Çok biraz beğendim. Bize bahsetmek ister misin hikayeden kısaca?
6: Yani uzun zaman oldu izlemeyeli. O yüzden bazı yerleri unutabilirim.
0: Sizde arkadaşlar var mı?
6: Ben bahsedebilirim. Eskiden çok izliyordum. Bu yüzden biliyorum hikayesini. Şöyle, Alp Dağları'nda büyüyen bir çocuk var.
0: Dedesiyle.
6: Dedesiyle beraber orada büyüyor. Maceralar yaşıyor. Arkadaşları oluyor.
0: Çok öyle güzel mi? Doğal bir ortamda değil mi? Dedesiyle birlikte mutlu anılar biriktiriyor. O zaman teşekkür ediyoruz vermiş olduğum bilgiler için ve Luka ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi? 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alettir. Süremiz başladı.
3: Kumanda.
0: Hızlı bir cevap. Süremiz başladı der demez hızlı bir cevap geldi Luka'dan. Acaba doğru cevabımız kumanda mı? Kumbaramıza 60 puanı atar mıyız görelim? Bravo Luka. Süpersiniz. Nil için geliyor harf tablomuz.
7: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor.
7: Kesinlikle.
0: Sıcak ülkelerin akarsularında yaşayan kalın derili ve uzun kuyruklu sürüngendir. Süremiz başladı.
7: Timsah.
0: Hızlı bir cevap. Acaba cevabımız timsah mı? Kumbaramıza 50 puanı atıyor muyuz görelim? Bravo. Nilcim senin galiba hayvanların vardı değil mi? Kedin mi? Ah senin mi vardı
4: benim
0: acaba?
4: Kuşum ve balığım vardı.
0: Kuşum ve balığın mı vardı? Sizin arkadaşlar
4: benim
0: var mı evciler?
4: Benim var.
0: Luka'cığım?
3: Kedi ve köpek.
0: Kedi ve köpeğim var. Luka'nın vardı kedi ve köpeği. Mert'cığım?
6: Benim eskiden hayvanım vardı, kedim vardı, Bulut. Ama şu an bir hayvanım yok.
0: O zaman harf tablomuz senin için gelsin mi Mert?
6: Gelsin.
0: Dağlar. Hadi bakalım.
6: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Gömlek yakasının altından üçgen biçiminde bağlanan boyun aksesuarıdır. Süremiz başladı. Bir düşünelim gömlek yakasının altı. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Luka'cığım.
3: Kravat.
0: Doğru cevabımız kravat mı? Bravo, süpersin. Arkadaşlar bakalım mı bir daha puanlarımıza? Acaba kumbaramızda kaç puan topladık görelim? 390 puan toplamışız ve kalan puanımız da 2110. Tebrik ediyorum arkadaşlar. zaman al senin için gelsin harf tablomuz.
4: Babam Emrah'ın E'si.
0: Emrah Bey'in E'si 30 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Farklı renklerdeki çiçekleriyle bilinen, adına festivaller düzenlenen bitkidir. Süremiz başladı.
4: Lale.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Bu cevapla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim? Bravo sen, süpersin.
7: Özellikle ters laleler de var.
0: Ters lalelerde şu anda lale görselini görüyoruz ekranda. Ters laleler nasıl? Biraz bize bahseder misin?
7: Tersi açıyor.
0: Tersi açıyor. Nasıl? Renkleri nasıl? Nerede gördün bu laleleri?
7: Görmedim. Derste öğretmenimiz anlatmıştı. Hatta koparmanın büyük bir cezası varmış.
0: Teşekkür ederiz bu bilgi için Nilcim ve Luka ile devam ediyoruz. Lukacığım harf tablomuz senin için geliyor.
5: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 50 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Parmak uçlarının dış bölümünü örten tabakadır. Süremiz başladı.
5: Tırnak.
0: Luka'dan yine çok hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla kumbaramıza 50 puan atar mıyız görelim? Bravo Luka, süpersiniz. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Son iki harfimiz kaldı ve tabii ki son iki sorumuz. Nilcim harf tablosu senin için geliyor.
7: Yaman'ın Y'si.
0: Yaman'ın Y'si 40 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan etli ekmeğiyle meşhur ilimizdir. Süremiz başladı.
7: Konya.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba cevabımız Konya mı? 40 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo Ali. Etli ekmeğin görseli de geldi arkadaşlar. Yemeklerle aramız iyi değil mi?
6: Benim en sevdiğim yemek etli ekmek diyebilirim.
0: Gerçekten mi Mert Çağlar? Senin şansına bugün o zaman böyle bir görsel çıktı.
6: Ben de çok severim.
0: Sen de seversin. Çok da güzel olmaz mı arkadaşlar etli
6: evet.
0: ekmek? O zaman harf tablomuz senin için gelsin mi Mert
6: gelsin.
0: Çağlar?
6: Gelsin.
0: Hadi bakalım.
7: P.
6: P.
0: 50 puan değerinde ve taşıtlardan gelecek. Görelim sorumuzu. Uçakların yönetildiği pilot kabinidir. Süremiz başladı.
6: Kokpit.
0: Acaba bu cevapla ikinci tura geçiyor muyuz? Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Mert Çağlar. Arkadaşlar süpersiniz. Şahane bir ısınma turu geçirdik değil mi? Nasıldı sizin için?
7: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Hızlıca önce bir kumbaramızda kaç puan biriktirmişiz? Bir tahminleri alalım Ahsen'cim.
7: 500.
0: 500 Luka'cığım.
5: 620.
0: 620 Nilcim.
7: 305.
0: 305 Mert Çağlar.
6: 550.
0: 550 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan biriktirmiş. Kumbaramızda... Anlık puanımız 560 ve hedefimize kalan puanımızsa 1940. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Peki nasıl bir ısınma turuydu? Ahsen'cim seninle başlayalım.
6: Benim için çok güzel geçti. Zaten soruların hepsini doğru bildik. Çok heyecanlıydı, güzeldi. Ben çok beğendim.
0: Çok başarılıydınız. Teşekkür ediyorum Luka'cığım.
5: Çok güzel geçti.
0: Nilcim.
7: Ben çok beğendim. Bir tık o deyimle bir tık zorlandım.
0: Ama onu da bildin sonrasında doğru.
7: Evet. Bir de şey etli ekmeği o turu çok beğendim. Öğretmenimiz de bizim Konyalı.
0: Ah sevgilerimizi o zaman iletelim öğretmenine de. İsmi nedir?
7: Semra Akgül.
0: Sevra?
7: Akgül.
0: Akgül hanımefendiye de buradan sevgilerimizi iletmiş olalım Mert Çağlar'cığım.
6: En çok etli ekmek sorusunu beğendim dediğim
0: çünkü
6: gibi.
0: Çünkü çok seviyorsun.
6: Çünkü çok seviyorum. Benim için başarılı geçti bence. Başarılı.
0: Hepiniz için çok başarılıydı evet. bence. Çok güzeldi.
6: Çok güzeldi.
0: Hızlıca gidelim mi ikinci tura Mert Çağlar?
6: Evet.
0: Gidelim mi arkadaşlar? Duyamadım.
7: Gidelim.
0: Hadi bakalım o zaman. Hızlıca biz ikinci tura gidiyoruz. İkinci turda görüşmek üzere.

0: Sara'nın süper çocukları. Çok güzel bir ısınma turu geçirdik değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Şahaneydik. Şimdi hemen ikinci turumuza başlıyoruz o zaman. Başlayalım mı arkadaşlar?
1: Başlayalım. Evet.
0: Hadi bakalım Ahsen için gelsin. Harf tablom.
1: Galatasaray'ın G'si.
0: Galatasaray'ın G'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yapacak işleri olmasına rağmen rahatına bakmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, bence yaparız bunu. Yapacak işleri olmasına rağmen öyle aman.
1: Harf alabilir miyiz?
0: Ben bunu. Tamam hadi bir harf alalım. Luka.
2: Yanlışlıkla bastım.
0: Aa tamam. Bir şey söylemek ister misin? Cevap yok Luka'dan. Öyle kabul ediyoruz. Hadi bir harf açalım. Hadi bir tane daha. Arkadaşlar böyle ay, sonuncusu böyle şey.
1: Sonuncusu
0: hani ne yaparız biz?
1: Sonuncusu
0: çok kolay aslında. Sonuncusu böyle hani eve gideriz. Böyle bir uzanırız.
1: Yüz görüp gitmek.
0: Yüz görüp gitmek mi görelim cevabımız? Olmadı. Ne yaparız eve gidince böyle bir...
1: Yan gidip...
0: Ne yaparız?
1: Yatmak. Yan gidip yatmak.
0: Doğru cevabımız. Yan gidip yatmak mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Hani gitmeyelim de ne yapalım arkadaşlar? Gitmeyelim de.
2: Yan...
0: Tersini ne yapalım?
2: Yan gelip yatmak.
0: Acaba doğru cevabımız yan gelip yatmak mı görelim? Bravo, süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar. Biraz zorlandık mı?
1: Evet.
0: Ama çok keyifli değil miydi?
2: Ama keyifli
0: bunu
2: evet.
0: Çözmesi bile bence çok keyifli oluyor. Luka için geliyor harf tablomuz.
2: Alp'in A'sı.
0: Alp'in A'sı 120 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor. İnsan ilişkilerinde birdenbire sevginin azalmasını ifade eden benzetmedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Böyle birdenbire arkadaşlar, ben derler senden nasıl oldum? Böyle birdenbire istemiyorum artık seni görmek. İyi tamam peki. Bir kutu açalım bence de herkes bakıyor şu an bana. Bir kutu daha açıyorum sizin için. Bir kutu daha. Soğuk size ne çağrıştırıyor arkadaşlar? Soğuk. Hani buzdolabına biz ne koyarız? Buzdolabına biz ne koyarız?
1: Buz gibi soğutan.
0: Buz gibi?
1: Soğutan.
0: Buz gibi soğutan mı doğru cevabımız görelim?
2: Buz gibi soğumak.
0: Acaba buz gibi soğumak mı? Görelim cevabımızı. Arkadaşlar burada bu tam bir ekip çalışması oldu. Ekibe ben de dahil oldum arkadaşlar. Nil'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Rana'nın R'si.
0: Rana'nın R'si 140 puan değerinde ve masallardan geliyor.
1: Tamam.
0: Tamam. Aza kanaat etmeyip fazlasını isteyerek elindekini de kaybeden bir çiftçinin yer aldığı masaldır. Nokta nokta, nokta nokta tavuk. Süremiz başladı.
1: Aza kanaat etmeyip fazlasını isteyerek.
0: Nokta nokta nokta nokta tavuk. Nasıl bir tavuk bu? Hadi ekip çalışması. Bir masal arkadaşlar. Ha. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı cevap Ahsen'den?
2: Altın yumurtlayan tavuk.
0: Doğru cevabımız altın yumurtlayan tavuk mu görelim? Bravo Ahsen. Kumaramıza 130 puan attık. Okumuş muydun?
2: Yok, okumadım galiba ama.
1: Ben masalını dinlemiştim.
0: Dinlemiştin, anlatmak ister misin?
1: O kadar hatırlamıyorum. Eskiden dinliyordum ama galiba bir çiftçinin tavuğu altın yumurta doğuruyordu. O kadar hatırlıyorum.
0: Ve sonrasında çiftçi bu altın yumurtalara bir anda kavuşabilmek için tavuğu kesiyor ve sonrasında aslında o altın yumurtaların o şekilde alamayacağını görüyor. Çünkü içinde çıkmıyor altınlar. Arkadaşlar burada da sabrı, değeri, emeği görmüş oluyoruz. Ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz ve sabırlı olmak da hayatta çok önemli. Değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Evet Mert Çağlar'cığım, evet, o zaman harf tablomuz senin için gelsin.
3: Yeni doğacak kuzenim. Feraye'nin F'si.
0: Feraye'nin F'si. 110 puan değerinde ve sinemadan geliyor. İnek Şaban ve Mahmut Hoca karakterlerinin bulunduğu unutulmaz film serisidir. Süremiz başladı.
3: Hababam sınıfı.
0: Çok hızlı bir cevap. Geldi Mert Çağlar'dan. Acaba doğru cevabımız Hababam sınıfı mı? Buradan bütün büyüklerimize sevgilerimizi iletelim, değil mi? Aramızdan ayrılanlara da rahmet dileyelim. Çok özel filmlerdi. Biz de bu filmlerle büyüdük ve iyi ki bu filmlerle büyüdük. Bakın kardeşlerimiz de bu filmlerle büyüyor. Çok güzel arkadaşlar. Buradan alkışlarımızı da gönderelim. Şimdi ilk 4 sorumuz geride kaldı. Yine çok hızlı başladık arkadaşlar. Puan tablomuza bakalım mı? Bir tahmin Ahsen'cim.
1: 613.
0: Lukacığım.
2: 710.
0: 710 Nilcim.
1: 605.
0: 605 Mert Çağlar'cığım.
3: 820.
0: 820. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti.
1: İnşallah 820'dir.
0: Arkadaşlar.
2: Oo.
0: Değil mi? Bence de o. Anlık puanımız 990 ve hedefimize kalan puanımız 1510. Ben sizi kutluyorum. Bravo. Harikasınız. Çok şaşırdınız değil mi? Daha 4 soruda bayağı kumbarayı doldurduk arkadaşlar.
2: 820 maksimum diyordum. 990 neredeyse yani.
0: Yine geldik neredeyse. Doğru söylüyorsun. O zaman Ahsen için gelsin. Neredeyse. Harf tablomuz.
2: Bayburt'un B'si.
0: Bayburt'un B'si. 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kareli tablo içine yerleştirilen soruları cevaplamaya yönelik oyundur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kareli tablo içine yerleştirilen Düşünelim, evet. soruları cevaplamaya yönelik oyundur.
0: Kareli tablolar böyle kareler kareler içine... Böyle yazarız, ne yaparız?
1: Yani.
0: Hadi tamam, açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hadi yardım edeyim diyecektim. Ahsen'den cevap geliyor mu?
2: Çember bulmaca.
0: Bir bakalım acaba üçüncüye uyuyor mu? Bir daha bak. Bir daha bak sen Ahsen.
2: Çember. Çember.
0: Söyle bakalım.
2: Çember... Bulmaca.
0: Çember bulmaca mı doğru cevabımız?
2: Hayır.
0: Olmadı. Mert
2: Çengel
0: Çağlar.
2: Bulmaca.
0: Çengel bulmaca mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Harikasınız. Ekip çok iyi arkadaşlar. Ve Luka için geliyor harf tablomuz.
2: Luka'nın L'si.
0: Luka'nın L'si. 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yapılan kutlamadır. Süremiz başladı. Ne yaparız biz Mayıs ayında? Haziran ayında da başka bir kutlama yaparız. Haydi ekip çalışması. Nil?
1: Anneler günü.
0: Doğru cevabımız anneler günü mü? Kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim. Bravo! Çok hızlı gidiyoruz. Nilcim, harf tablomuz senin için geliyor.
1: Z. Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si. 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Kişi kendi sorunlarını çözemeyebilir anlamındaki atasözüdür. Terzi kendi. Nokta nokta.

0: Çalışması Ahsen'cim?
1: Söküğünü dikemez.
0: Doğru cevabımız. Söküğünü dikemez mi görelim? Bravo Ahsen. Kumbara tabii 130 puan daha attık arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz. Mert Yağlar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir konuyu özetleyerek açıklamak için kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bulabilir. Biraz düşünelim. Açalım bir kutu. Herkes şu an düşünceli. Bir kutu daha açalım. Bir konuyu özetleyerek açıklamak için kullanılan sözdür arkadaşlar. Hani ben sana şimdi bir şey anlatacağım. Anlatıyorum size bir şey. Bir şeyle ilgili size ne veriyorum?
1: Taktik.
0: Ne veriyorum? Başka ne verebilirim İlgi. Size? Bir konu ilgin. Evet. Buradan mesela bir devam edebilirim acaba.
1: Bilgi.
0: Evet. Hadi bir kutu daha.
1: Şu bilgilendirme.
0: Doğru cevabımız bilgilendirme mi görelim? Bravo Luka. Ahsen sen de oradan bilgiden başladın. Arkadaşlar şu anda son 4 sorumuz kaldı. Yine bir bakalım mı kumbarada kaç puan toplamışız? Görelim bakalım.
1: En son bir şey daha var değil mi? Bu bitince bir tane daha var değil mi?
0: Evet, ödüle gideceğiz.
1: Oo.
0: Gördünüz mü? 1380. Ve kalan puanımıza 1120. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Hızlıca Ahsen'le devam ediyoruz. Harf tablomuz geliyor.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 130 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Görelim sorumuzu. Adı Belçika'nın başkentiyle aynı olan yeşil, yuvarlak şekilli bir sebzedir. Süremiz başladı. Belçika'nın başkenti. Bir düşünelim neresi? Böyle yeşil yeşil, yuvarlak. Her yerde satılıyor. Kokusu biraz kötü. Haydi ekip çalışması.
1: Brüksel lahanası.
0: Doğru cevabımız Brüksel lahanası mı görelim? Bravo! Arkadaşlar aramız nasıl Brüksel lahanasıyla? Sever miyiz? Görselimizde şu anda karşımızda. Ama hepimiz biliyoruz değil
1: mi? Ben dolmasını seviyorum.
0: Dolması mı? Ben hiç dolmasını yemedim.
1: Seviyorum.
0: Sadece o haşlandığındaki kokusu birazcık beni yoruyor ama onun dışında bence çok lezzetli.
1: Ben çok seviyorum o kokusunu.
0: Sen seviyor musun o kokuyu? Ben de o kokuyu sevmiyorum ama tadını çok seviyorum. Luka'cığım seninle devam ediyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım gelsin harf tablomuz Luka için.
1: Kerevizin K'si.
0: Kerevizin K'si 90 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor. Aydın, kültürlü anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Entelektüel, entelektüel, entelekter, entelektüel. Süremiz başladı.
1: Üçüncü.
0: Hangisini kabul ediyorsun?
1: Üçüncü.
0: Söyle bakalım.
1: Entelekter.
0: Doğru cevabımız entelekter mi görelim? Olmadı hadi ekip çalışması. Mert'cim.
1: Entelektüel diyorum.
0: Entelektüel diyorsun. Doğru cevabımız entelektüel mi? Hangisi? 1, 2, 3, 4.
1: Soldan ikinci.
0: Yani ikinciyi seçiyorsun.
1: Evet.
0: Tamam. İkinciyi seçiyoruz. Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Harf tablomuz Nil için geliyor.
1: V. Vazonun V'si.
0: Vazonun V'si 120 puan değerinde ve yaşam kategorisinden geliyor sorumuz. Zararlı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun şekilde karışması durumudur. Süremiz başladı.
1: Zararlı madde.
0: Haydi ekip çalışması. Buluruz bunu. Zararlı maddeler. Zararlı maddeler ne oluşturur arkadaşlar? Nasıl bir ortam oluşturur, öyle düşünelim.
1: Bu çoktu, pis.
0: Nerede oluşturur onu? Nereye zarar verir arkadaşlar? Hı? Nereye zarar
1: Doğaya.
0: Verir?
1: Doğaya.
0: Evet. Bu da ne durum? Ne,
1: çevre. Ne? Hı? Çevre.
0: Evet, yaklaştık.
2: Çevre kirliliği.
0: Doğru cevabımız. Çevre kirliliği mi görelim? Luko ve Mert Çağlar. Süpersin. Arkadaşlar, final için kaldı sadece tek bir soru ve tek bir harf. Harf tablomuz Mert Çağlar için gelsin.
2: Özlem'in Ö'sü.
0: Özlem'in Ö'sü 120 puan değerinde ve giyimden geliyor. Belli bir bölgeye özgü elbiselere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Çalışma Sarsancım.
1: Yöresel kıyafet.
0: Doğru cevabımız yöresel kıyafet mi? Finale gidiyor muyuz ve giderken de 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo! Arkadaşlar, kaç puan birikti acaba? Ben çok heyecanlıyım. Ahsen'cim, kumbarada ne kadar birikmiş olabilir?
1: 1500.
0: 1500. Luka'cım?
2: 2000.
0: 2000. Nil'cim?
3: 1750.
0: 1750. Mert Çağlar'cım?
4: 2120.
0: 2120. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: 2127.
0: Kumbaramızda biriken anlık puanımız 1840 ve hedefimize kalan puanımızsa 660. Sizi kutluyorum. Arkadaşlar, yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
2: Hepsi.
0: Daha az.
2: 4.
0: Evet. Kutluyorum sizi. Hadi bakalım Aslan'cığım, senden alalım. Nasıl bir ikinci tur geçirdin?
1: Bence çok güzeldi. Çok böyle gerçekten sevinç dolu geçti.
0: Evet.
1: Grup çalışmasıyla çok güzel geçti.
0: Şahane bir ekip çalışması oldu değil mi? Bu sefer evet. Çok ekip çalışması yaptık arkadaşlar.
1: Evet. Bilemediğimiz soruları birbirimiz böyle yardımlaşarak cevapladık. O yüzden çok güzel geçti.
0: Sen bilgide galiba değil mi yardımcı olmuştun? Biriniz bilgi dediniz.
1: Evet,
0: evet, oradan
1: yardımcı olmuştum.
0: Bilgilendirme cevabı geldi. Luka'cığım, senin için nasıldı?
2: Heyecanlı ve güzeldi.
0: Nil'cim?
3: Benim için çok güzel bir turdu. Çok eğlendim bu turda. Bence güzeldi yani.
0: Mert Çağlar'cığım?
4: Bence birinci tura nazaran ikinci turda daha fazla ekip ruhunu gösterdik. Ve birbirimize paslaşarak soruları çözmeye çalıştık.
0: Çok güzel.
4: Bu yüzden ikinci turda daha güzel bir şekilde, daha başarılı bir şekilde ilerledik. Artık ödülü kazanmayı istiyoruz. İnşallah kazanırız.
0: Ben bu şahane ekibi alkışlamak istiyorum o zaman. Şahanesiniz. Hazır mıyız? Finale gidelim mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hadi
2: evet.
0: Bakalım o zaman finalde görüşüyoruz. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla geldik final turumuza arkadaşlar. Heyecan var mı? Nasılsınız?
2: Evet.
1: Çok heyecanlıyım.
4: Bayağı heyecanlıyım.
0: Heyecanlısın Nil'cim.
3: Çok heyecanlıyım.
0: Luka'cığım.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Aslan'cığım.
4: Var biraz heyecanlı.
0: O zaman bu güzel bir heyecan arkadaşlar. Hadi kategorilerimiz gelsin görelim bakalım. Kategorilerimizde coğrafya, spor, deyimler ve yiyecekler var. Hangisini seçeceksin?
1: E harfi yiyecekler.
0: E harfi yiyecekler. Gelsin sorumuz.
1: Sporda.
0: Yağda veya saçta pişirilen, arasına kaymak ve fıstık da eklenebilen hamur işidir. Süremiz başladı. Fıstıklı tatlıları düşün bakalım. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Yemeklerle arası iyi bu ekibin arkadaşlar. Tatlılarla da arası iyi. Yağda pişiriliyor. Arasında böyle fıstık var. Üstüne kaymak koyuyoruz.

0: Rus. Hadi yuvarlak oluyor, biraz büyük oluyor, onu da söyleyeyim. Nizim.
1: Baklava. Baklava.
0: Baklava mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Bence bir kutu açacağım. Tamam, ben bir kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
1: Katmer.
0: Doğru cevabımız. Katmer mi, görelim? Ve Luka ile devam ediyoruz. Kategorilerimiz Luka için geliyor.
2: Spor B.
0: Spor B. Sporla da zaten bayağı ilgiliydin. Bakalım gelsin sorumuz. Kol egzersizi yapmak için kullanılan iki ucunda ağırlık olan spor malzemesidir. Süremiz başladı.
2: Dumbbell. Dumbbell.
0: Acaba doğru cevabımız dumbbell mı? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız, görelim? Bravo Luka. Harikasınız arkadaşlar. Nil için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Spor olsun.
0: Spor olsun. Gelsin sorumuz. Üzerine çıkılarak zıplanan yaylı spor ve eğlence aracıdır. Süremiz başladı.
1: Trambolin.
0: Eğer doğruysa bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha atar mıyız, görelim? Bravo Anil. Çok sevindim. Arkadaşlar, ödüle sadece şu anda bir sorumuz kaldı. Mert Çağlar, hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Mert Çağlar için geliyor.
3: Coğrafya konusundan Lüleburgaz'ın L'sini seçiyorum.
0: Coğrafya kategorisinden Lüleburgaz'ın L'si. Gelsin sorumuz. Asya ile Avrupa kıtalarını ayıran doğal su yoludur. Süremiz başladı.
3: İstanbul Boğazı.
0: Hızlı bir cevap. Acaba Mert Çağlar'ın bu cevabıyla ödül bizim olur mu, görelim?

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

Yeni Ariel, hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her nesnenin

0: İkinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
11: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
10: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
11: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekran.

0: Fişelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: Kütüre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ödül bizim olur mu görelim? Bravo! Bir numaralı masadaki Ahsen. Bravo Ahsen. Süpersin. Süper kumbaranın bugünkü birincisi iki numaralı masadaki Luca. Bravo Luca. Süpersin. Süper kumbaranın bugünkü birincisi üç numaralı masadaki Nil. Bravo. Süpersin Nil. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi dört numaralı masadaki Mert Çağlar. Bravo, kutluyoruz. Süpersiniz. Arkadaşlar, ödül bizim oldu. Ne diyoruz? Çok sevinçliyiz. Nasıl evet. Geçti? Haydi bakalım. Çok hızlı geçti değil mi arkadaşlar?
7: Evet, çok hızlı geçti.
6: Nasıl Ahsen'cim senin için?
7: Yani çok heyecanlı geçti ilk başlarda ama böyle sonradan...

0: finale yaklaştıkça heyecan daha da büyüdü ama evet, mutluluk da büyüdü. Evet. Çünkü finale yaklaştıkça işte hediyeleri düşündük, bildiğimiz soruları düşündük. Çok mutluydum, çok eğlendim.
1: İyi
0: size
1: ki
0: de
1: geldin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, renk kattın. Luka'cığım.
2: Çok heyecanlı, çok güzel ve çok eğlenceli geçti.
1: Şahaneydi. Senin evet, spor kategorisinden de geldi sorular. Sevindin mi orada biraz?
3: Evet.
1: Şahane. Nilcim.
4: Bence çok güzel geçti. Ben çok eğlendim. İyi ki katılmışım. Başvurum gerçekleşmiş. Sizinle de tanışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Mert Çağlar'cığım.
5: Ben finale geldiğimde aşırı heyecanlanmıştım. Ki dediğim gibi tarihe çok ilgiliyim. Coğrafya falan. Ona çok ilgili olduğum için aklıma ilk coğrafya geldi. Coğrafyadan yapmam bence mantıklı olurdu çünkü ilgi alanım. İşte bu yüzden coğrafyadan yaptı. Bence araştırmalarıma göre kolay bir soruydu o.
1: Şahanesin. Çok güzel bir...
5: Ben
1: buraya katıldım.
5: Yani ben buraya katıldığım için mutluyum. Çok güzel bir tur geçirdim, yarışma geçirdim. Çok güzel arkadaşlarım oldu.
1: Çok güzel bir ekip oldu gerçekten evet, öyle. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size tekrar. İyi ki geldiniz. Şimdi hazır mıyız ödül için?
4: Evet.
5: Evet.
1: Ben hazır mıyım bilmiyorum. Ödül ne taraflardaydı acaba? Galiba şu taraftaydı. Ben gidiyorum ödüle doğru. Duygu ablamız burada elinde tabletleriyle bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygu ablamıza. Arkadaşlar tabletler geliyor.

Ben Pınar İsakoğlu, İstanbul doğumluyum. Kendimi bildim bileli yemek pişirmek istiyorum. Böyle içimden gelen bir tutku aslında yemek yapmak. Çocukken annemin çeyizliklerini çıkarıp sofralar kurarmışım. Sabah erken kalkarım. Hareket etmeyi seviyorum, yürüyüşe çıkarım. Orman var çok yakında. Malzemelerimi kendim seçmeyi severim. Sonra mutfağa girerim ve benim için aslında esas keyif orada başlar.

aldığım malzemeleri çok az dokunuşla neye çevirebilirim diye düşünürüm. Yazın aldığım bir domates, biraz deniz tuzu, biraz zeytinyağı, taze kekik, işte o. Hayat orada güzel. Sinema televizyon okudum, işletme okudum ama hep kalbimde aşçılık okumak vardı. Kariyerimi 30 yaşımdan sonra değiştirdim ve ne şanslıyım ki başardım.

Çocukluğumdan beri yemeğe çok ilgim var. Annem çok güzel yemek yapar ama babam da acayip ilgilidir. Anne Trabzon, baba Rizeli. Evde her zaman çok güzel yemekler pişiyordu. Ben de çok meraklıydım çocukken ve çok ilgim vardı. Sürekli annemi izlerdim mutfakta. Dolayısıyla o bana hiçbir şey öğretmedi aslında. Ben kendim öğrendim ve annem komşuya gittiğinde kapıyı kilitleyip yemek yapardım. Böyle bir çocukluğum oldu. Aşçı olmak istedim lise sonunda. Babam da bana, ki benim babam inanılmaz vizyonlu bir adamdır, kızım bu sana göre bir meslek değil, bu olmaz dedi. Annem de karşı çıktı. İç mimarlık düşündüm, çizim yeteneği, sinema, televizyon. Çok hikayeyi severim çünkü. Derken sinema, televizyon okudum 2 yıl. 2 yılın sonunda yine aşçılık okumak istiyorum ama o sevdam hep içimde. Şöyle bir noktaya geldik. Ya okuduğum okulda devam edecektim ve üniversite diplomam olmayacaktı ya da yurt dışına gidecektim. Londra'ya gittim ve işletme okudum. Türkiye'ye döneceğim. Dönmeden önce dedim ki bir aşçılık okuluna gideyim. Pürriyeliyiz, İngilizlerin güzel bir aşçılık okulu. 2009'da credit crash oluyor biliyorsunuz. Bütün dünyada bir kriz oldu. Dedim ki tam zaman bu zaman. Artık 9 senedir çalışıyorum tekstilde ve ben bir aşçı olmak istiyordum. Bırakıyorum ve hayallerimin peşinden koşuyorum. Sonrasında artık 2015-2016'ya geldik. Dedim ki ben Türkiye'ye döneceğim. Çünkü ben hiçbir zaman yurt dışında yaşamayı, hayatımı orada sürdürmeyi düşünmedim. Hep ülkeme dönmek istedim. Dolayısıyla döndüm 2016'da. Restoran açayım, ne yapayım derken kendi konseptimi kurguladım. Ve private chef olarak devam ettim hayatıma. Yıllarca öyle çalıştım. Şimdi de özel sektörde marka şefi olarak devam ediyorum.

Şimdi mutfaktayız. Bugün sizlere 3 tarif hazırlayacağım. Birincisi bal kabağı çorbası. Ayvalı, erikli, kuzu yahni. Ve sonrasında ise bir poşe armut yapacağız safranlı. Ben önce kuzu yahni ile başlamak istiyorum. Çünkü bunun pişme süresi diğerlerinden daha uzun olacak. Malzemelerimi saymak isterim. Arpacık soğan kullanacağım. Arpacık soğanları güzelce soydum. Biraz sarımsak kullanacağım. Kuru eriklerim var. Kuru erikleri sıcak suda beklettim. Biraz kokularını ve aromalarını çıkarmaları için. Ayva kullanacağım. Çok az zencefil kullanacağım. Havuç, bir acı biber ekleyeceğim içerisine. Hafif bir acılık istiyorum arkadan gelen tatlıyla birlikte. Ve baharatlarım var. Anason, tane kişniş, rezene ve kimyon olmak üzere. Ve tabii ki kuzu etimiz var. İster kuzu incik kullanabilirsiniz, isterseniz de kuzu but veya incik, yani ön veya arka kullanabilirsiniz. Zaten hepsi incik. Kuzu sırt da kullanabilirsiniz, daha hızlı pişer. Ben bugün bunu döküm tencerede hazırlayacağım. Döküm tencerem indüksiyon ocağıma uygun olmadığı için onu indüksiyonda çalıştıracak böyle bir aparat getirdim. Eğer sizler de bu sorunu yaşıyorsanız böyle basit bir aparatla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altına yerleştiriyorum. Genelde indüksiyon ocaklar için çoğu tencere uygun, altı kalın olanlar. Zaten altında belirtir. Ama dediğim gibi yahni yapıyorum. Yahniyi de bir döküm tencerede yapmak istedim. Dolayısıyla o yüzden bu aparatı kullanacağım. Tencerem ısınsın bu süre zarfında. Ben soğanlarımla devam edeyim. Dediğim gibi soğanlarımı güzelce soydum. Bazılarını büyük kullanmak istiyorum, bütün kullanmak istiyorum. Hatta aralarından küçükleri seçip bütün kullanacağım. Çünkü çok tatlı, hoş bir görüntü yaratacağını düşünüyorum tabakta. Şöyle şurada bir tane gözüme çarptı, hadi bunu keselim. Evet, biraz havuç kullanacağım demiştim. Bu yemek yahni usulü, böyle bütün tencerede pişen bir yemek. Bunu kuzuyla yapabilirsiniz, dana etiyle yapabilirsiniz ve tabii ki tavukla da yapabilirsiniz. Ben bugün kuzu tercih ediyorum. Klasik bizim Osmanlı mutfağında olduğu gibi böyle kuru erikli, ayvalı, arkadan gelen bir tat olması için. Tencerem de ısındı sanırım. Hemen malzemelerimi hazırlayıp içerisine yerleştireceğim. Bu esnada biraz yağ ekleyeceğim tencereye. Zeytinyağı kullanıyorum. Siz ayçiçek kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanmanızı önermem çünkü yanar. O yüzden zeytinyağı uygundur. Çok az ekleyebilirsiniz. Piştikten sonra yine biraz

tereyağı ile tatlandırabilirsiniz tabii ki. Ayvamızı güzelce soyduktan sonra şöyle içerisinde kuzu etiyle birlikte piştiğinde bize arkadan güzel sulu bir tat verecek şekilde doğrayacağım. Yani ne küçük ne de büyük. Eriklerim var. Bu yemekte erik kullanacağım. Dediğim gibi erikleri daha öncesinde sıcak suda beklettim. Şişirdim birazcık tabiri caizse. İçerisine ayva sevmem derseniz armut ekleyebilirsiniz. Veya hiç meyve eklemeyebilirsiniz. Erik de eklemeyebilirsiniz. Yani bu yemek aslında ayva ve erik olmadan da çok güzel bir yemek. Tencere yemeği. Yaptığımız diğer Türk usulü, Türk tekniğiyle yaptığımız bir tencere yemeklerinde aslında hepsi birbirinin aynı. Biz bugün sadece baharatlarla, kuru erikle ve ayvayla bir fark yaratıyoruz. Yağım sıcak. O yüzden önce soğanlarla başlamak istiyorum. Soğanlarımı tencereme attım. Şöyle hafifçe kavrulsunlar. Şöyle birkaç tane daha atayım. Güzelce tuz. Tuz eklerseniz soğanınızı tencereye ekledikten sonra tuz onun daha çabuk pişmesine yardım eder. Yani aslında tuz bir asit, oraya koyduğunuz ürünü öldürür. O yüzden de daha çabuk piştiğini düşünürsünüz. Daha çabuk şöyle bir terletiyoruz aslında. Buna terletme diyoruz. Tamamen pişirme değil, terletme. Hafif tencerede terletiyorum soğanlarımı. Hemen akabinde havuçlarımı atıyorum. Dediğim gibi bu yemek Türk mutfağında yaptığımız diğer teknik yemeklerin aynısı aslında. Biz tencere yemeklerini çok seviyoruz. Tek bir tencerede hazırladığımız yemekler genelde mutfağımızın çoğunluğunu oluşturuyor. Buna sebze yemeklerimiz var. Her yöreye göre farklı biliyorsunuz. Ben Karadenizliyim. Dolayısıyla bizde kara lahana yemeği yapılır. Yine aynı teknikle soğanlar kavrulur, güzel kuzu etleri koyulur içerisine. Lahanalar doğranır, mısır kırması koyulur ve yapılır. Bu tencere yemeği aslında hani bizim mutfağımızda var ama aslında birçok mutfakta var. Buna one pot cooking diyorlar. Yani bir tencerede pişirme. Ben genelde benim sevdiğim mutfaklardan biri de Hint mutfağı da öyle. Her şey bir tencerede pişiyor. Aslında bize çok yakınlar. Türk yemeklerini de yaptığınız değişik baharatlarla aslında biraz o tarafa kaydırabilirsiniz her tarafa. Bir tencerede pişen yemekler bence en lezzetlileri. Çünkü her şeyin tadı birbirine karışıyor. Ve o aromalar ve o yemeğin suyuna o en son batırdığımız ekmek efsane. Evet, burada iyice terledi sebzelerim. Biraz sarımsak ekleyeceğim. İndüksiyon ocakla çalışırken ısısı inanılmaz hızlı yükseliyor. O yüzden arada bir müdahale ediyorum. Ateş gibi değil, ateşte kısık ateş biliyorsunuz en sevdiğimiz. Önce biraz terletiriz, önce biraz kavururuz. Ondan sonrasında ise kısık ateşle devam ederiz. Evet, sarımsağımızı da ekledim. Çok güzel kokular yayılmaya başladı. Şimdi ayvalarımı ekliyorum. Bu esnada bu baharatlarımdan biraz anlatmak, bahsetmek istiyorum. Tane rezene kullanacağım. Çok az miktarda içerisine rezene, tane kişniş, kuru tane kişniş, tane kimyon, diğer bütün baharatları aynı oranda koyup kimyonu az koymanızı öneririm. Çünkü kimyon hepsinden daha baskın. Ve en son anason. O erik ve ayvayla vereceği tat anason.
burada çok önemli. Bütün baharatlarımı ekledim. En son biraz karabiber ekliyorum. Ve sürpriz bir malzemem var. Çubuk tarçın. Şöyle parça şeklinde attım. Şöyle iki tane de karanfil atacağım içerisine. Bunları, bu baharatları bir tülbent içerisinde, bir bonenin içerisinde, biz profesyonel mutfaklarda öyle yaparız, yerleştirebilirsiniz. Bugün ben böyle sevdiğim için hepsini içerisine attım. Onlar zaten piştiğinde yumuşayacaktır. Dolayısıyla tabakta yerken sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz da erik koyacağım. Kuru eriklerimi de attım. Bunlar gördüğünüz gibi böyle terlediler. Biraz güzel baharatların kokusu dışarıya çıktı. O sırada kontrol ediyorum, bir baharat diğerini bastırmış mı diye. Biraz rezene eklemek istiyorum. Zaten ben tarifimde sizlere bunları ne kadar ekleyeceğinizi veriyor olacağım. Bugün ben şeflik kartımı kullanıyorum. Evet, iyice terlettik. Biraz acı biberimizi ekleyelim. Dediğim gibi çok az ekleyeceğim. Sadece içerisine hafif bir acılık versin istiyorum. Çok acı bir yemek olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle küçük, az miktarda ekledim. Biraz zencefil demiştik. Biraz da zencefil ekleyelim. O yakıcılığını istiyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi çok doğramıyorum. Hafifçe doğrayarak içerisine yerleştirdim. Harika kokular yükseliyor. Harika kokular yükseliyor ve şimdi ağacımdan topladığım defne yapraklarımı eklemek istiyorum. İki tane yeterli olacaktır. Defne yaprağını eklerken şöyle kırarsak kokusu daha çabuk ortaya çıkacaktır. Bence bir tane yeterli, iki değil. Biberiyeyi böyle ayıklayıp koyabilirsiniz veya ben bütün atacağım bugün. Şöyle iki, üç tane biberiye kuzuya çok yakışıyor. O yüzden ben bol miktarda kullandım bugün. Evet, bunlar terleye dursun. Ben altını iyice kısıyorum. Ve bu sırada tahtamı değiştirip geri geleceğim. Kuzularımı doğrayıp tenceremi pişmeye bırakacağım.

Evet, tahtamı değiştirdim. Sebzelerim burada terliyor. Şimdi kuzumdan bahsetmek istiyorum. Ben bugün kuzu sırt kullanmak istedim. Kuzu sırt hazırlayacağım. Çünkü hepsinin aynı anda pişmesini istiyorum. Ama tabii ki bu diğerlerinden daha uzun süre pişecektir. Kuzu sırtımı güzel bir şekilde temizledim. Gördüğünüz gibi. Küşlemeleri burada. Ve bunları küp küp kesip yemeğimin içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi üzerindeki yağı bıraktım. Çünkü yağ lezzet demek. Böyle ikiye bölüp nispeten aynı boylarda olacak gibi etimizi kesiyoruz.

Etlerim hazır. Sebzelerim de tıngır diyor. Şimdi güzelce altını açtım. Gördüğünüz gibi ses de geliyor. Ve şimdi etlerimi güzelce içerisine yerleştirip biraz etlerimle birlikte kavuracağım.

bu esnada tuz eklemek istiyorum. Çünkü en başta soğanıma tuz ekledim ve bir daha tuz eklemedim. Tuzumuzu ekleyelim. Yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hemen kuzu etlerim izleniyor. Yani mühürleniyor. Ne yapıyor? Suyu içerisinde tutmak için kenarlarını mühürlüyoruz. Döküm tencerelerin en güzel tarafı yemeğin tadını çok daha artırması. Nasıl oluyor? Çünkü kavurduğunuz, hazırladığınız bütün malzemeler altında böyle yanıyor gibi değil de karamelize oluyor gibi bir katman yaratıyor. Ve bu katman yemeğe lezzet katıyor. Aynı zamanda bu tencerelerin üzerindeki bu noktalar yemeğin buharının yukarı çıkıp ve tekrar içerisine girmesini sağlıyor. İyice karıştırıyorum. Şahane kokular geliyor. Ve en son et suyumu ekleyip yemeğimi pişmeye bırakacağım. Normal su ekleyebilirsiniz, tavuk suyu ekleyebilirsiniz, kemik suyu ekleyebilirsiniz. Siz hangisini tercih ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Az biraz su ekledim gördüğünüz üzere. Artık yemeğimin kapağını kapatıp diğer hazırlayacağım yemeğimle devam edeceğim. Kuzu pişiyor. Diğer ocağı aldım. Tenceremi hazırladım ve şimdi bal kabağı çorbamla devam edeceğim. Bal kabağı çorbamın içerisinde bal kabağı, soğan, patates, defne yaprağı, zeytinyağı var. Ben pazarda bu tatlı biberleri buldum. Bugün bunu da kullanacağım çorbamın içerisinde. Ama kullanmayabilirsiniz. Klasiğinde, klasik bal kabağında soğan, patates, bal kabağı ve adaçayı kullanılır. Ben bugün mevsimi defne yaprağı kullanacağım birazcık. Et suyu kullanabilirsiniz, tavuk suyu kullanabilirsiniz ama ben bugün suyla yapacağım. Çünkü o bal kabağının o naif tadını yok etmek istemiyorum. İçerken o bal kabağı tadını hissetmek istiyorum birazcık. Bal kabağımı soyulmuş bir şekilde aldım. Bunu nasıl doğradığınız hiç önemli değil. Çünkü zaten püre yapacağız blender yardımıyla. Krema var, kremayı sunumda kullanacağım. Biraz böyle çiçekler, mikrofilizlerle bir sunum yapacağım sizlere. Patatesi burada kullanmamızın nedeni bağlayıcılık sağlaması için. Yani biz bu çorbada un asla kullanmayacağız. Onun yerine patates kullanıyoruz. O bağlamayı da patates ile gerçekleştiriyoruz. Yani bağlama dediğimiz kıvamı, çorbamızın kıvamını. Evet. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar hızlı pişer aslında. Dur. Soğan kullanıyorum. Soğanımı şalot tarzı, yani hafif uzun bir soğan tercih ettim. Soğan deyip geçmeyin. Soğanların da kendilerine göre tatlılık, acılık, asit oranları var. Bu piştiğinde biraz daha az acı olan, asidi olan, daha nispeten doğru söylersek tatlı bir soğan.

2 dilim kabak için yarım soğan yeterli olacaktır. Ve patatesime geçiyorum. Patatesi de yine yarım kullanacağım. Çünkü ben zaten bunu şu anda 2 kişilik bir çorbaya hazırlıyorum.

Biberlerimizi de güzelce doğrayalım. Bal kabağı çorbası benim sık yaptığım bir çorbalardandır. Şöyle ki aslında ben bunu bir İtalyan şefle çalışırken öğrenmiştim. İtalyan mutfağında bal kabağı çorbası sonbahar dendi mi mutlaka olması gereken bir çorba. Bizim mutfağımıza da yerleşti. Özellikle bebekler biliyorsunuz büyüme döneminde onlara bal kabağı püresi yapıyoruz. Hatta şimdi bal kabağı püreleri marketlerde hazır satılmaya başlandı. Ben tabii ki tazesini tercih ediyorum. Bal kabağını ülkemizde genelde tatlı olarak tüketiyoruz. Ama bence çorbası veya özellikle salatası çok yakışıyor. İnşallah bir gün salatanın tarifini de sizlerle paylaşırım. Evet, ocağımın altını açtım. Bu tencerem indüksiyon ocak için uyumlu. O yüzden bir çeviriye ihtiyacım yok. Tencerem ısındığı zaman zeytinyağımı ekleyeceğim ve sırayla malzemelerimi ekliyor olacağım. O esnada yine defne yaprağımı güzelce kırayım ki o güzel aromasını, rahiyasını çıkartıyor olsun.

Evet, tenceremiz ısındı. Şimdi yağımı ekliyorum. Yine zeytinyağı ekliyorum. Dediğim gibi siz ayçiçek yağıyla tabii ki yapabilirsiniz bu yemeği. Önce soğanım. Soğanla birlikte patates. Yine biraz evvel kuzuda yaptığımız gibi sebzelerimizi terleteceğiz. Yani aromalarının dışarıya çıkmasın.

defne yaprağımı attım ve bal kabaklarımı ekliyorum. Ve bal kabağımı ekledim. Ve yine karıştırıyorum. Hafifçe terletiyorum. Dediğim gibi bu çorbayı püre haline getireceğiz blenderla. Dolayısıyla o yüzden nasıl kestiğimizin önemi yok. Yeter ki her şey birbirine uygun zamanda pişecek gibi kesilmiş olsun.

Çok eklemedim. Tam üzerine gelecek kadar. Tenceremin kenarlarını güzelce temizleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. O sırada hem kuzum hem çorbam pişerken ben tatlımın hazırlığına başlayacağım. Evet, ben kuzu yahniyi pişti, biraz dinlenmeye aldım. Çorba pişmeye devam ediyor ve tatlımla devam edeceğim. Bugün sizlere armut tatlısı hazırlayacağım. Poşe armut. Yani aslında böyle biraz az sıvıda pişirilmiş demek poşe. Bunu ayvada yapabilirsiniz, armutta yapabilirsiniz, elmada yapabilirsiniz. Bütün meyvelerde yapabilirsiniz aslında. Bu bir pişirme tekniği. Poşelenmiş somon deriz. Poşelenmiş sebzeler olabilir. Bugün biz bu tekniği tatlıda kullanacağız. Armutları küçük armut seçtim. Bu Santa Maria dediğimiz cins olan armuttan. Artık ülkemizde de yerel olarak yetişen bir armut türü zaten. Armutlarımı suyuyorum. Meyveli bir tatlı. Tam böyle hafif bir yemek. Hafif bir çorbayla başlıyoruz. Sonra kuzuyla devam ediyoruz. Sonrasında da tatlımız şöyle ağzımızı şenlendirecek. Ne hafif ne de ağır olan çok keyifli bir tatlı. Meyve tatlısı, poşelenmiş armut. Evet, kabukları soyduktan sonra bu tarif için tabii ki şeker kullanacağız biraz. Ama siz şekeri kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Armutlar tatlı olduğu için ben şekeri az miktarda kullanmak istiyorum. Bugün armutu şıra suyuyla poşeleyeceğim. Yani üzüm suyu, kırmızı üzüm suyuyla poşeleyeceğim. Siz su kullanıp içerisine kuşburnu kullanabilirsiniz. Yine o da çok güzel kırmızı bir tat, kırmızı bir renk verir. Aynı zamanda tat verir. Ben bazen safran kullanıyorum. Bugün biraz safran atacağım içine tat için. Ama sadece safranla yaptığınızda sarı bir armut elde edeceksinizdir. Evet, armutlarımı soydum, görüyorsunuz. Saplarını bıraktım birazcık. Evet. Armutlarım hazır. Şimdi ben bunların ortalarını bir kaşık yardımıyla temizlemek istiyorum. Böyle içine bir kaşıkla oyalım. Gördüğünüz üzere içini çıkarttık. Türk mutfağındaki tatlılardan bu aslında hem şekerli pişmiş, poşelenmiş, şerbetli tatlıya girebilir bence. Şerbetli tatlılar bizim mutfağımızda çok var biliyorsunuz. Bunların meyve olarak başında aslında ayva gelir. Sonrasında kabak tatlımız var. Taze ceviz tatlımız var. Yine aynı şekilde bu teknikle pişirilen. Ben şahsen böyle tatlıları tercih ediyorum. Çünkü hamur işleri bana ağır geliyor. Onların şerbetleri ama tabii ki onlar da bazen insanın canı çektiğinde muhteşem olabiliyor. Tercih meselesi, zevkler, renkler tartışılmaz. Dediğim gibi bugün böyle hafif bir armut tatlısı yapıyoruz. Böyle kenarlarını, çöplerini de böyle hafif temizleyelim dilerseniz. Bunlar da tabağımızda kötü bir görüntü yaratmasın. Böyle armutlarımı tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Sonrasında şekerle devam ediyorum. Ben her bir armut için bir tatlı kaşığı şeker kullanacağım. Bir, son bir de ekstra bir yemek kaşığı gibi diyelim. Etrafına gezdireceğim. Dediğim gibi şıra var, üzüm suyu. Bu tarz tatlıları yaparken meyvesine göre şeker oranımız değişiyor tabii ki. Mesela ayva tatlı olmayan bir meyve. Dolayısıyla biraz daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Armut tatlı bir meyve bana göre. O yüzden daha az şeker kullanıyorum. Ve tabii ki bu kullandığım üzüm suyunda da bir şeker var. Bunun da tadına baktım ve ona göre onu organize ettim. Biraz safran ekleyeceğim içerisine.
ve biraz çubuk tarçın, karanfil eklemek istiyorum. Çubuk tarçın, karanfil. Karanfili çok atmayın çünkü karanfil bir tane bile atsanız inanılmaz tat veren bir baharat. İçerisine yıldız anasonu da ekleyebilirsiniz, muskat rendeleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış aslında. Şimdi ben bunun altını açtım, kapağını kapatıyorum. Yüksek ateş, sonra ısındığında, kaynamaya başladığında altını kısacağım ve yavaş yavaş tıngırdatarak, poşelenerek buharda bunu pişireceğim. Bal kabağı çorbam hazır neredeyse. Birazdan blenderdan geçireceğim. Armutlarım pişiyor. Dolayısıyla birazdan sunuma geçelim derim. Kuzumuz hazır. Çorbamızı blenderdan geçireceğiz ve sunum yapacağız.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
2: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
3: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
2: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.
3: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Yorgun seyirlerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
2: Benimle evlenir misin?

0: Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
2: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
2: Olmalı.
0: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
3: Küçük sevgilim birazdan TV4'te.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize gelin.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Ülker çikolatalı gofret efendim. Oldum. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ışıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin

0: Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Excel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Ben her sofra kurduğumda çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum. Sofradaki her dokunuş benim için sadece yemeği süslemek değil, o sofraya oturacak insanların gözlerine hitap etmek ve onları aslında daha yemeği yemeden duygularını, gözlerini, hissiyatlarını doyurmak.

0: çocuklar?
1: Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale.
0: Beni affedin, yapacak işlerim var.
1: Ay, iş, iş, iş! Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin?
0: Şikayetçi değilim, size iyi eğlenceler.
1: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
2: Hoş geldin Lale.
0: Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi.
2: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
0: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
2: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
0: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
2: Üzülme sen! Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
0: Olmaz! Bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
2: Tatlım benim! Ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Çok dikkatsizsiniz.
0: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
1: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
0: Özür diledim sizden.
1: Beni çok zor durumda bıraktınız.
0: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
1: Bedelini mi? Ben nederim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
0: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
1: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
0: Peki, bir çaresine bakarız.
1: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
0: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, husmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
2: Sersem Nedim Hanım, ne tatlı bakışları var, hele sesi, içim titredi birden. Ne kadar yakışıklı adam Allah'ım, bittim adama.
3: Boşuna ümitlenme, benim artık o.
0: Antibiyotik, tedavi ile iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım!
4: Ben mi hocam?
0: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
4: Emredersiniz efendim.
0: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
1: Özür dilerim, geciktim.
0: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
1: Hocam, mazeretim vardı.
0: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.
5: Doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
6: Fazla güveniyorsun kendine. Unutma, azarladı seni.
5: Lale'yi de. Onu hademe sandı ama beni. Görürüz bakalım.
7: Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Turfanda biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: Uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Evet, baloda görüşeceğiz tabii. Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
2: Evet.
0: Peki ya şimdiki baloya?
2: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
2: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
2: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
2: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale.
2: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Seninle var, niye üzgünsün?
0: Yok, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tanem, canın neye sıkılıyor?
0: Şey, tıp balosu abla. Gitmem için çok ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam, tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... Gene de gideceksin baloya.

0: canım ablacığım benim. Sizi babamla tanıştırayım hocam.
1: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
0: Hoca, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
1: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
0: Ama geleceğim dememiştim ki size.
1: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.

0: Kül kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Ali.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ilk balon değil ama... Ben de aynı şeyler hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdi.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: Başımı döndürdüm.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki? Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?
0: Küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: Abla, üşüyeceksin ablacığım.
1: Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
0: Hayırdır inşallah?
1: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim. Bir sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
0: Yerine gelecek abla.
1: O günü bir görsem rahat edeceğim.
0: Şüphen mi var benden abla?
1: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana, hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
1: Tatlı kardeşim benim, bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
0: Evet. Bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
0: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş, doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
0: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma! Boşuna feda ediyorsun kendini.
0: Ben değil, ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
0: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
0: Edeceğim, ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın? Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: En yüksek puanla mezun oldunuz kızım. Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız unuttun. Stajın bitsin düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden.
3: Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: Peki ne zaman?
1: Hemen. Hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız!
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o! Bu gece diplomanı kutlayacağız! Bak, da aldım ikimize! Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı! Ekmekleri de kızartırım istersen! Bu gece bizim gecemiz Lale!
1: Abla! Sen... Ablacığım, canım benim!
0: Beni de ağlatacaksın şimdi! Oysa en mutlu gecemiz bu! Hep gülmeni istiyorum! Hadi otur yerine!

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: ablam ölüyor Murat. Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil.
2: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
1: Günaydın Nazlı Hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat.
1: Bana inan Lale, ablan yaşayacak.

0: Gösterdiğiniz bu ilgi, benim için yorulmanız, hastane masrafları... Bilmem ki biz bu minnet yükün altından nasıl kalkacağız.
1: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Oo, hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
0: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende. Saçımı değişik taradım. Çok yakışmış. Dokunma ona. Solmuş ama ablacığım. Benim için hala taze. Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu. Bir bakıma öyle küçük. Mutluluk getirdi bana. Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur. Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim. Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam. Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun?
2: Sevinçten ablacığım. Mutluluktan.
3: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
4: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız.
5: Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
6: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
1: Söyleyin Oya Hanım.
6: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
1: Yo, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
0: Haklısın oğlum. Ama gerçek şu ki, Nevin Hanım'ın yaşaması senin elinde. Kararını kendin ver, yolunu sen seç.
2: Oh, affedersiniz, toplantınız bitti sanmıştım.
0: Gel kızım, biz de çıkıyorduk zaten.
2: Nevin nasıl Murat?
1: İyi, inan ki çok iyi Lale.
2: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
1: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
3: Sensiz saadet neymiş?

absent, c'est la même qui dit. Sensis adet nemiche.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Pickup, Onaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
10: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
9: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
10: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
17: Aa,
14: Al başına cezayı işin yoksa.
17: Buralarda ne işi varmış?
14: Bilmem.
18: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
14: Geldi mi davet kağıdın? Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
17: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
19: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
20: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
14: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
17: Ya ne yaparsın?
14: Evlenirim be!
18: Avustralya hikayesi kapandı demek.
14: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
19: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
14: Kız mı oğlan mı?
19: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
14: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
9: Umut Dünyası, bugün 13.45'te TV4'te.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 8

0: Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
0: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

0: Hayır.
1: Evet. Evet.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale. Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor. Onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem. Ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin.
0: Peki Murat. Git öyleyse.

0: Giderken şunu bil ki, arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle?

0: kaldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun karar verdim seninle konuşmaya.
0: Evet Murat Bey.
1: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
0: Her şeyimi size borçluyum doktor.
1: Hatırlarsan bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin, ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
0: Evet.
1: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
0: Abla! O kadın sensin abla!

0: evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

0: seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun? Haykırırım.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu? Her gün ablacığım. Her gün yazacağım. Allah'a ısmarladık Lale. Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli, güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim, kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, dişten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: Sen daha uyumadın mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesisin, sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

0: Lale, Lale ne olursun bize yaz.
1: Haklısın sevgilim. Sizleri ihmal ettim. Peki, yazacağım.

Bak Özcan, baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak, sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?
2: Özcan! Hadi yavrum, uyku saatin geldi.
3: Peki dadıcığım.
0: Böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim.
1: Vedat!
0: Gene başlamam, merak etme. Seni hastaneye götürmeye geldim.
4: Beni beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememişsin.
1: İştahım yoktu.
4: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse, seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
4: Evet, içtim. Kutladın bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim mi? Ahırdan. Ben altın parmak doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Söyle, kutlanmaz mı?

0: Lale, bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiye o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor, neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale.
1: Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlüm. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Piyaz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet ettim.
0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey...

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadın. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yok. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla... Zamanım kalmadı artık Lale. Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale.
0: Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın?
1: Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü?
1: Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
2: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte.
2: Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor.
0: Enişte, bu su içilir mi?
3: İçilir.

0: ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Ben de verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek, eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

Seni ben çarpmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucumda şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşıyacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resmindi galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini, çıkar belki.
0: Yok param.
1: Bakayım şu resme, bir şişeye fit olalım, ne dersin?
0: Dokunma! Dokunma!
2: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
3: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
2: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
3: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
2: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
3: Bulursan, bulursan ona de ki...
2: Evet yavrum.
3: Hiç, hiçbir şey. Allah'a ısmarladık Salih Reis.
2: Güle güle kızım.

Ja, ja, ja.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni. Tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyin Vedat
0: Bey. Ama hocam...
1: Yok. Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam. Söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
1: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
0: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.
2: Murat Akova.
0: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım, doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?

0: çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Hem oğlum. Hayatı tehlikede. Ve onu ancak sen kurtarabilirsin, sen!

0: oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat. Bu eller! Yalvarırım, yap bunu!
1: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
9: Şeniz yok.
10: Boyfriendiyle gitti.
11: Ne friendiyle?
9: Yani sevgilisiyle gitti.
12: He, ne oluyorsun be?
11: Öp.
9: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
13: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
11: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
9: Bırak ablamı bırak!
10: Hoş gelmişsin Kerim abi.
9: Ne olur bir şeyler yap.
14: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
9: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
15: Kusura bakmayın bacı.
9: Ben pes ettim.
16: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
17: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
9: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
18: Kasabın kızını iste ana.
9: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
15: Onun bugün düğünü var.
19: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
5: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
4: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Neden Diyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşacağız

0: Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Pickup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.

0: %50'ye varan indirim ve Penti'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durular.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
7: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
12: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
13: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
12: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
13: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
5: Sadece durulan.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece Duru'la.
16: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
17: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
16: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
1: Başüstüne efendim.
2: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
3: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
4: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
5: Tatsın, tatsın.
6: Kimsin?
4: Cevriye, fosforlu Cevriye.
6: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
1: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
2: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
7: Şefika annem yok mu?
4: Bize kiraladı burayı.
7: Ya öyle mi?
6: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
2: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldu.
8: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
9: Cevriyem birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün biliyorsunuz ben bir şeyler yapıyorum, bir işler içine giriyorum, yeni meslekler öğreniyorum, bir günlüğüne bir şey oluyorum. Belki de kim bilir sizin yerinize geçiyorumdur hangi mesleği yapıyorsanız. Sevgili seyirciler, çok güzel bir restoranın mutfağındayız. Bugün hamburger yapacağız. Peki benim şefim, ustam kim olacak? Yaşar Anaç. Efendim sizi böyle alayım. Hoş arkadan geldiniz. Bana böyle bakıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim size.
0: Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz bugün. Her gün olduğu gibi. Ben bugün hamburger yapmayı öğrenmek istiyorum. Bana bugün öğretebilir misiniz bu işi?
1: Tabii. Sana bağlı olan bir şey. Mücadele.
0: Hep mücadele ediyoruz. Ben hep mücadele ediyorum.
1: Ha, kendini sevdirmesini öğretemedim galiba.
0: Yaşar Usta'dan çarpıcı sözler. Altta böyle flaş geçelim. Yönetmenim, kurgu yönetmenim Ulaş. Efendim, şimdi ne yapacağız? Bu baharatlar, neyin nesi, kimin fesi?
1: Burgerin baharatları, yani köftesini hazırlayacağız, hamurunu ayarlayacağız. Dinlendirmeye alıp daha sonra pişirmeye.
0: Yani köftesini de böyle kendiniz güzel bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Vallahi muhteşem. O zaman başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım.
1: Dana kıymamız hazır.
0: Tamam.
1: Şimdi baharatları ayarlayacağız.
0: Tamam.
1: Siz yardımcı olabilir misiniz? Kekik.
0: Ne kadar atacağım?
1: Yani yet kafiye. Bir porsiyonluk. Tuz. Daha seri.
0: Aa tamam şefim. Tamam şef.
1: Gayret unu. Az bir şey daha. Seri seri. Kimyon alalım.
0: Çok mu?
1: Tamam kafiye. Toz akbiber.
0: Toz akbiber. Aa. Şimdi koklamayayım ben.
1: Tadına bak isterseniz. Pul biber.
0: Evet.
1: Yeterli. Şimdi soğan rendeliyoruz.
0: Şöyle iyi mi?
1: İyi.
0: En korktuğum şey buydu.
1: Tamam kafi. Hadi daha seri olalım. Şimdi yoğurmayı alıyoruz. Yumurta koydun mu?
0: Hayır.
1: Unuttum onu da.
0: Ay şimdi şefin yanında iş yapmak da beni korkutuyor.
1: Heyecanlanma, heyecanlanma.
0: Heyecanlandım.
1: Aa. Şimdi bunu güzelce elle yoğuruyoruz.
0: Tamam.
1: Daha seri, daha seri.
0: Tamam şef.
1: Sen pamuk kovalamıyorsun, kıyma kovalıyorsun.
0: Ben yine programları karıştırdım.
1: Hadi seri seri. Sert sert içinde sert es.
0: Tamam şef. Olmuyor mu böyle?
1: Olmuyor olmuyor olmuyor. Böyle yumrukla yumrukla.
0: Olduğu kadar artık.
1: Yumrukla et olduğu kadar olmayacak. Olacağı kadar. Daha seri. Daha seri olabiliriz.
0: Şefim elimden geleni yapıyorum.
1: Baharatları iyice yedirmen gerekiyor.
0: Tamam.
1: Yani böyle de ustalık olmaz yalnız, bilgin olsun.
0: Olduğu kadar.
1: Olduğu kadar oldu diye bir şey yok.
0: Eyvah. Eyvah yani. En sert ustaya, en sert şefe denk geldim ben.
1: Daha şeflere denk gelmemişsin.
0: Hep bana şey diyorlar, tamam Tuğba'cığım oldu bu kadar
1: yok
0: falan.
1: Yok öyle bir şey, tamam canım, tamam cicim yok yani.
0: Anne, kurtar beni. Tamam, neyse. Oldu herhalde şimdi.
1: Oldu şimdi.
0: Onu da kararını ben veriyorum yani, o kadar ustalaştım ki. Tamam, neyse.
1: Şimdi köfteyi porsiyonluyoruz.
0: Porsiyonlayacağız, evet.
1: Yani şöyle bir şey.
0: Kaç gram oluyor?
1: Yani bizim burgerler 160-200 gram arası.
0: Oo, bol kese yani. Çok iyi. En sevdiğim.
1: Hadi şöyle yapıyoruz. Şu kağıtı.

0: Oynama yeri değil yalnız burası, el çalışsın. Ezep'te yuvalık çıkarmamız gerekiyor. Biraz da ezelim.
1: Büyük bir hamburger olacak herhalde bundan.
0: Çok şık oldu yalnız.
2: Kullanım.
1: Nasıl?
0: Şık oldu bu.
1: Ha, bu sizinkiydi değil mi?
0: Evet.
1: Şey, benim
0: yani
1: olsun.
0: Gramajını da ayarla yalnız.
1: Vallahi ustam, onun böyle terazi lazım değil mi?
0: El terazi zaten.
1: Yani tabii bir usta olmak kolay olmuyor evet, sevgili evet, seyirciler. Evet. Bir dakika, benimki niye olmadı? Benimki niye olmadı? Benim niye olmadı?
0: Olmadı, güzel yoğurmadın.
1: Ondan mı?
0: Tabii ki, yoğurttan sonra ezeceksin.
1: Ha.
0: Yani şöyle. Yemeğe gelince yiyorsunuz değil mi?
1: Evet, çok seviyorum yemek yani, yemeyi.
0: Ama bir de usta olacağım diyorsun. Burgerlerimiz hazır.
1: Hazır etlerimiz.

0: Dos diye patlayacak.
1: Korkmayacağım. Bu işi yapacaksan korkmayacaksın.
0: Korkuyorum. Tamam mı şefim?
1: Al bir şey daha. Tamam.
0: Of. Ya nasıl aşçı olmaz şefim ya?
1: Burgerlerinizi alınırken Meksika sosu ısıtalım.
0: Ne yapalım?
1: Meksika sos.
0: Meksika sos. Çok severim ya. Böyle acılı şeyleri
1: acılı.
0: Çok seviyorum. Meksika sosumuzu da ısıtacağız değil mi? Yeterli mi?
1: Yok, biraz daha alalım. Alalım biraz. Bol acılı.
0: Şimdi ocağa gidiyor Meksika sosumuz. Of.
1: Bu işi beceremeyeceksin galiba.
0: Ay çok güzel ya. Hep özenmişimdir böyle şeylere. Falan hareketler.
1: Hadi sos hazır mı?
0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen
1: dalgam
0: daha sonra tekrar
1: lütfen.
0: Deneyin. Hayır efendim, münasebet. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
1: Burgerlerine bakıyor musun? Yok.
0: Burgerlerime hangi elimle bakacağım? Bunu bırakırsam düşecek gibi.
1: Düşmez, her tarafa koşacaksın.
0: Nedir sizce, pişmiş midir?
1: Ya pişmedi, ön taraf pişmedi, arka taraf da pişecek.
0: Ama şefim pişti mi acaba? Gel bak dediniz, daha pişmemiş ki. Patatesler de bir taraftan. Patatesler ya, daha olmadı.
1: Yaparken her tarafa koşmak zorundasın.
0: Ama ben sadece hamburger...
1: Ekmeği daha ısıtmamışsın, tabağını ayarlamadın.
0: Mutfakta tansiyon yükseldi. Ekmek ısıtayım mı? Orada yanıyor.
1: Yanmaz o, yanmaz, korkma.
0: Yanıyorsun Fuat abi.
2: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Hem de Marmara çırası gibi.

0: cheeseburgerimizi yapıyoruz. Cheeseburger peynirini koydun mu?
1: Hayır. İkisine de mi koyacağım?
0: Hayır, bir tanesine.
1: Cheeseburger peyniri.
0: İki dilim koyuyorsun üstüne.
1: Böyle.
0: Meksikan burgeri yapıyoruz.
1: Meksika burger.
0: Daha seri. Sosunu al, sosunu koyuyorsun.
1: Şefim.
0: Daha seri.
1: Bu biraz yanmış herhalde. Tamam mı şefim?
0: Koy biraz daha. Tamam. Cheddar peynir koyuyoruz. Basmadan ama. Evet, yine ekmekleri ısıtıyor. Kestin mi ekmekleri?
1: Evet, kestim. Aa, bir tanesini kesmemişim. Tamam.
0: Izgaraya atıyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Bir tane daha atıyorsun. Patatesin yanında. Patatesi çıkardın mı?
1: Çıkardım.
0: Nerede? Aa, çıkarmamışsın.
1: Çıkarmıştım ben. Onu kim koydu geri?
0: Tencereyi boşaltıyoruz. Yardımcı olayım.
1: Tamam. Tamam şef.
0: Böyle boşalt. Korkma, korkma, korkma. Daha seri.
1: Tamam.
0: Tamam, baharatını döküyorsun. Kajun baharatı. Ekmeklerin yanıyor.
1: Yanmaz.
0: Yandı, yandı.
1: Of. Nereye yetişeceğimi şaşırdım şu an. Patateslerimiz. Evet.
0: Ekmekleri alıyorsun.
1: Ekmekleri aldım.
0: Yükle tabanları.
1: Ha. Ben hangisi taban, hangisi üst bilemedim. Neyse, tamam.
0: Arzu ederseniz tabanlarına kokteyl sos sürebiliriz.
1: Kokteyl sos.
0: Evet.
1: Ne var efendim onun içinde?
0: İçinde tane hardal, cici hardal, mayonez, ketçap. Meksika burgerin nerede? Burada. Eritmeye koymadım.
1: Nasıl ya? Burada değil miydi?
0: Yukarıda bak.
1: Aa!
0: Burgerin yanıyor.
1: Tamam.
0: Çiftçiz burgerini yap, yeşilini koy, domatesini dilimle.
1: Çok terledim.
0: Hayır, ilk önce yeşillik.
1: Yeşillik, altına yeşillik döşeceğiz. Yeterli mi?
0: Yeterli, bir tane daha koy.
1: Biraz şöyle dışarıdan taşsın ki güzel gözüksün.
0: Meksikan burgerin yanıyor. Yakarsan karıştırma.
1: Tamam, tamam.
2: Düşecek, düşecek.
1: Hayır, düşmedi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Domatesleri koyuyoruz.
1: Domatesler, tamam.
0: Birer dilim daha koyalım. Cimri olma.
1: Ben mi? Ben tam tersi ya. Sonra bana kızma

0: burger koyarken?
1: Yan yana.
0: Turşu koyuyoruz.
1: Çok severim turşuyu hamburgerde.
0: Hep
1: öyle
0: seviyorsun,
1: mi?
0: Hep yiyorsun yani. İcraat yok.
1: Ben de hep böyle ya.
0: Hamburgerlerimizi koyuyoruz.
1: Elimle mi böyle?
0: Hayır bak. Elle bir şey çalışılmaz.
1: Tamam, tamam şefim. Aa, salatalık turşusunu düşürdüm. Yapı bozuldu şimdi.
0: Yap bozulmuyoruz artık. Bana daha dikkatli alman gerekiyor.
1: Of, çok sıcak. Parmağım yandı. Of, of, of, of, of. Ateş ediyor ya.
0: Ateş mi ediyor? Burgerlerimize.
1: Kapaklarını mı kapatacağız?
0: Hayır, onu kapatmaya gerek yok. Tabaklarımızı alalım. Gerekli şeyleri, ürünleri kaldırın. O ortada bırakıyorum. Onu bırak, bunu bırak yani. Ben mi çırağım, sen mi çıraksın? Yani uğraşamam seninle. Patatesini koy bari, bekleme boşuna.
1: Tamam patatesler. Neyle koyacağım onları?
0: Ayaklarınla.
1: Ya. Vallahi bir şey söyleyeyim, çok büyük sert kayaya çarptım. Ben böyle bir şef görmedim yani. Böyle bir şey yok ya.
0: Hadi seri, seri, seri. Burgerimizi bölelim mi ki?
1: Bölelim mi? Bölelim. Bununla mı? Hangisiyle?
0: Şöyle büyük bıçakla. Bastırak.
1: Ay ben
0: tek kesim.
1: Bozarım ya.
0: Tek kesim, korkmadan. Dağıldı, dağıldı.
1: Hayır, hayır.
0: Seni eğitime şart.
1: Oo. Bir şekilde oldu mu oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bir tane cheeseburger yaptım.
0: Bir de Meksikan acılı
1: bir
0: burger.
1: Bir de Meksikan acılı burger yaptım. Çok severim ben acılı burgeri.
0: Hep seversin ama icraat yok, altyapın yok. Bir de ustayım de gezeceksin artık ortalıkta.
1: Ama ne yapayım, ustam elimden geldiği kadar.
0: Geldiği kadar değil.
1: Buyurun efendim, afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim. Teşekkürler, ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim ben bugün hamburgerci oldum ya da bilmiyorum ne kadar olabildim. En azından öğrenmeye çalıştım, mutfağa girdim. O mutfaktaki sıcaklığı tattım, o uğraştırıcı şeyler, bir sürü bir şeyler. O kadar zor ki gerçekten hiçbir iş kolay değil. Ben bugün hamburgerci olabildiğime inanıyorum. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ya cenaze evine döndü burası be.
1: Gene döktürdüm be Abdi.
2: Sağ ol.
1: Çal bir oyun havası.
3: Biraz da sen döktür bakalım.

0: Kıştan yere değ beni.
1: Çek elini ayağını.
0: Sana keseyim be anam.
1: O dediğin yenir mi yenmez mi? Canlı mı cansız mı?
0: Ulan dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Aman bireceğim. Kıza sarkma bakalım, istemiyor işte, zorlama.
0: Torpil, basket, bana bozma bak, kafamı. Zombi.
2: Fena yaparım seni.
1: Yeter be, rezil ettiniz muhabbeti.
0: Etme ulan, içi geçmiş muhallebi. İneklik etme ulan. Yattım ulan Arap seni.
3: Ulan dışarıda duruyor cüsmeni.
4: Zombi bırak dedim.
3: Yazıktır bana be, şimdi polis basacak, kapatacak.
2: Aynasızlar, kalkın ulan, kalkın yürü, çabuk, hadi volta!
5: Aynasızlar
2: gelin, hadi, çabuk çıkın! Volta, volta, aynasızlar, hadi, volta!
1: Affeyle!
2: Ah, buraya,

Hadi gayret biraz! Benden bu kadar! Kusura bakma! Hadi eyvallah! Ulan fosforlu! Bütün piyangolar bu gece sana çatıyor be! Ne vardı bu kadar içecek? Bıktım usandım be, illallah bu senin içkinden! Bir daha sokağın ortasında bırakıp gideceğim!

Hiç. Aç şu ağzını! İç be, ısınırsın! Sıcak sıcak iyi gelir! Her derde devadır mübarek çorba!

0: Neler oldu bir bilse. Nedir bu telaşın senin canım? Sonra anlatırım. Güle güle efendim, sefalar getirdiniz. Gene beklerim.
1: Kimdir bu afet Sümbül Dudu?
0: Sonra anlatırım, ayıptır canım, yanımda karı var be. Peki. Utanmıyor musun, sonra hadi.
1: Alarsın abi.
0: Güle güle. Ah kaa! Rüşen Bey seni pek beğenmiş.
2: Bırak be Dudu bunları şimdi, başıma gelenleri bilsen aklın durur.

0: Kahretsin nesil! İnsaniyetlik sana kalmıştır. Besbelli ki kanlı katildir.
1: Peki şimdi ne yapayım ben?
0: Ah bir de sorursun. Dosdoğru karakola.
1: Ama
0: aman bırak. Ya evinde ölürse o zaman ne halt edersiniz? Söyle bakayım.
1: İşte o zaman ayıkla pirincin taşını.
0: Haydi haydi yürü be yürü. Aman delidir nedir?
1: Ulan Cevriye. Sen adam olamayacaksın. Sana mı kaldı insaniyetlik? Sümbül Dudu haklı. Ya Elif sahiden bizim evde mortuyu çekerse?
2: Vay fosforlum, nereden böyle sabah sabah ha? Kız dur! İstersen büyük dereye doğru uzanırdık ha?
1: Ulan manyak mısın, nesin sabahın köründe, hadi gazla bakalım!
2: Canın isterse be!
3: Hayrola fosforlu, vukuatın mı var gene?
1: Yok be abicim, o defteri kapattım sayenizde. Komiser beyi göreceğim.
3: Neredeyse gelir, yukarıda bekle.
1: Sağ ol abi.
4: İlk duruşmadan sonra tahliye olacakmış diyor.
5: Tabii Allah büyük.
4: Yapmayın, eksik yap.
6: Üşüyorum, çok üşüyorum anneciğim.
1: Sokul yavrum.

0: Ne var gene? Beni sormuşsun.
1: Yok bir şey be komiser amca. Yok bir şey. Hani hatırını sorayım demiştim de. Selam Rıfat abi.
2: Aleyküm selam.
1: Bir ricam var senden.
2: Bu kadar incelme kız, kopacaksın. Neymiş bakalım ricam?
1: Topaç Melert dostusuyla hırlaşmış, kafası yarılmış. Kanı dinmiyor, öyle de bir inliyor ki duysan için parçalanır. Bir iki ilaç versen diyorum, kanı ağrıya karşı, tamam mı? Aslan abicim benim.
2: Bu ara herkeslere bir şeyler oldu. Gene bir bankayı soymaya kalkmışlar. Herifçioğlu tek başına bankayı basmış. Memuru öldürmüş, paraları alıp kaçarken polisler yetişmişler, vurmuşlar. Ama Herifçioğlu gene de kaçmayı becermiş. Ağır yaralıymış, görüldüğü yerde vuracaklarmış. Vursunlar, gebertmeli böylelerini. Ne o kız? Tanıyor musun yoksa?
1: Yoo, nereden tanıyacağım? Ne tuttu borcum?
2: 41 lira.
1: Al.
2: Banka memurunu öldürmüş. Görüldüğü yerde vurulacakmış. Vurulacakmış. Vursunlar. Gebertmeli böylelerini.

0: Ha, bu hap yutulacak. Ya bu içilecek mi, sürülecek mi? Tatlı olduğuna göre içilecek.
1: Aç ağzını be! İç hadi!
2: Ha Şükrü, dosyayı masama bırak, geliyorum.
3: Baş üstüne.
2: Beni istemişsiniz efendim.
4: Katil hala yakalanamadı Cemil Bey. Oteller, pansiyonlar, bütün şehir taranacak. Hastaneler ve klinikler denetlenecek. Otobüs terminallerine, havaalanına, tren istasyonlarına katilin resmi dağıtılacak. Ayrıca ailesiyle de temas kurulacak.
2: Emredersiniz efendim.
4: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
2: Maalesef efendim, elimden geleni yapacağım.
5: Son durum nedir?
6: Katil yakalandı mı?
7: İzi tespit edildi mi?
5: Operasyonu siz mi sürdüreceksiniz?
6: Alınan önlemler neler? Olay hakkında daha geniş bilgi vermeyecek
2: misiniz? Katil ağır yaralı olarak kaçmayı başarmıştır, izi üzerindeyiz. Çok yakında daha geniş bilgi vereceğim. Şu kadarını söyleyeyim, katil silahlı ve çok tehlikelidir. Hakkında bütün emniyet örgütüne vur emri verildi.
0: Kim o?
8: Benim yavru Sümbül.
0: Anlamış idim abuş karı, adam ihbar edemeyeceğini adım gibi biliyordum. Dünya alem ayağa kalkmışsa bu canavara arıyor, kallı katildir.
1: Kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, o biçim kalleşlik benden kesik. Karakola kadar gittim ama yapamadım.
0: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
9: Ya?
0: Keşke mefat etse de kurtulsak. Ah ka, fotoğrafından daha civanımış yavru. Hey, kavul, cayır cayır yanıyor bu çocuğu.
1: Eczaneden ilaç aldım, bak.
0: Senin aldığın ilacılar olur mu? Doktor ister, hastane ister bu zavallım. Yoksa ölür be.

0: Kolay gelsin. Polis, ikinci şubeden başkomiser Cemil.
1: Polisle bir alışverişimiz yok bizim.
0: Oğlunuz Ahmet hakkında konuşmamız gerekiyor.
1: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi? Bir tane oğlum var benim. Gidin artık, bizi rahat bırakın.
0: Sizleri arayıp yardım isteyebilir.
1: Bizden mi? Onu asacak ipi kendi ellerimle çekerim. Hem de sevine sevine.
2: Kurşun yarası bu. Hemen hastaneye kaldırmak lazım. Polise de haber vermek zorundayız.
3: Dön geriye!
2: Yapamam. Sorumlu olurum.
3: Dur! Bir adım daha atarsan Allah'ıma kitabıma seni gebertirim.
2: Mutlaka hastaneye kaldırmak lazım. Durumu çok ağır.
3: Doktor değil misin? Hafiflet!
2: Ben sıradan bir doktorum, uzman değilim. Bu koşullarla kurşunu çıkarırsak ölebilir.
3: Beraber ölürsünüz.

0: bulamadık komiserim.
1: Nerede?
2: Kim nerede?
1: Burada sakladığını biliyoruz. Söyle nerede?
2: Abiciğim, kimi aradığınızı bir bilsem.
1: Doğruyu söylemezsen suçun ağırlaşır.
2: İki gözüm önüme aksın ki bir şeyden haberim yok.
1: Anlaşıldı. Kalk, düş önüme.

0: Nereden tanıyordun onu?
1: Kimi nereden tanıyordum?
0: Soygundan senin de haberin var mıydı?
1: Ne soygunu be abiler?
2: Bankadan kaçınca doğru sana mı geldi?
0: Paraları alınca ne yapacaktınız?
2: Nerede şimdi?
3: Nereye sakladın?
2: Evin basılacağını kim haber verdi?
0: Ne zaman haber verdi?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim size.
4: Bir şey söylememekte direniyor efendim.
1: Boşuna günahımı alıyorsunuz be abiler. Söndürün şu ışığı. Bir bardak su verin Allah rızası için.
5: Kendine kötülük ediyorsun. Bir kanun kaçağına yardımcı olmak aynı suçu işlemek sayılır.
1: Ne diyeyim yani? İşlemediğim suçu üstüme mi alayım?
5: Şimdi anlayacağız. Getirin.

0: Bu muydu?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Jack. Anlat bakalım.
2: Meyhane dönüşü benim sokakta tostlaştık. Boylu boyunca uzanmıştı, sarhoş sandım. Baktım ki yaralı, aciz gariban, kıyamadım. Güç bela evime taşıyıp deminki doktora koştum. İsmim belli, mekanım belli. O adamı tanımam etmem. Soygundan, cinayetten de haberim yoktu.
0: Doktor gittikten sonra ne oldu?
2: Uykusuzluktan geberiyordum. Kıvrılıp kalmıştım. Sabaha karşı uyandım, bir baktım, almış voltasını.
0: Peki Cevriye, gidebilirsin.
2: Sahi mi? Gidebilir miyim?
0: Elbette. Bu sana ders olsun. Bir daha böyle bir durumla karşılaşsın.
2: Tamam komiser abi, hemen haber veririm size.
3: Bir şeyler sakladığına eminim.
0: Adım adım izlenecek. Evi de göz altında tutulacak.

0: ben Cevriye.
1: Ah, beni meraktan öldürdün be!
0: Müdüriyetten geliyorum.
1: Demeysin!
0: Dedim bile. Sorgu, sual, ifade, mifade. Beni bıraktılar ama peşimi bırakmazlar. Nasıl bizimki?
1: Ah, sormasın! Yemeğini yedi, çorbasını içti, yukarıda misler gibi uyuyor. Allah için kıyak parçadır, he! Ben pek beğendim ya sen!

0: Geçmiş olsun.
1: Kimsin?
0: Cevriye. Fosforlu Cevriye.
1: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
0: İyileştin mi?
1: Ölecek miydim?
0: Giyin öyleyse. Her yola varız, cinayet dedin mi kesik. Bir katile daha fazla yataklık edemeyiz.
1: Her adamı öldürene katil demezler.

0: Aferin, iyi ettin mi derler.
1: Yardımlarını unutmayacağım. Sağ ol.
0: Maşallah, zengin olmanın yolunu bulmuşsun. Kıyak iş be, soy bankayı, al paraları.
1: Bana bak, o parayla yapılacak işlerim vardı.
0: Başkalarının parasıyla ne iş yapacaktın bakalım?
1: Başkaları nasıl kazanmış o parayı biliyor musun?
0: Senin gibi banka soyarak, adam öldürerek değil.
1: Tanıyor musun onu, adam dediğini? Belki de ölmeyi hak etmişti.
0: Hah, yok deve! Amma da pişkinsin be! Neredeyse herifi öldürdüm diye bir de madalya isteyeceksin.
1: Yeter, kes artık!
0: Kesmezsem ne olur? Bana da mı silah çekersin? Çeker vurursun da, alışıksındır.
1: Evet. Gerekirse seni de öldürebilirim.
0: Bırak beni! Bırak be!
1: Boynumu ipe vermemek için dünyayı ateşe verebilirim. Kimsin sen? Kimsin ha? Topluma, üretime ne katıyorsun? Ne iş yapıyorsun sen? Anlamıyorsun tabii. Kabahat senin değil, seni cahil bırakanların.
0: Hayat mektebinde okuduk biz. Asıl cahil sen ve senin gibiler. Her şeyi kitaplardan okuyanlar. Bizleri tanımayanlar.
1: Neyini tanıyacağım senin? Dünyanın en kolay, en aşağılık işini yapıyorsun. Etini satıyorsun. Yaptığın işi bile beceremediğin belli. Üstüne başına bak, dökülüyorsun.

0: Hadi git. Polise haber ver şimdi.
1: O işi yapabilseydim daha önce yapardım. Belki ama namussuz değilim. Kız, o ne şamataydı be?
2: Bana dedi.
1: Bunca eğiline karşı nankör.
2: Yalan mı?
1: Yalanı doğrusu o canavara kalmıştır.
2: Keşke ilk gördüğüm yerde bıraksaydım da geberseydi.
1: Kızgınsın yavruz, çaprazda olduğun da bellidir.
2: Dudu, açtırma ağzımı.
1: Hadi, 40 kişiysek birbirimizi biliriz.
2: Kes dedik Dudu!
1: Kestik, tamam.
2: Kendine gelince söylersin, alır voltasını, tamam mı?
1: Tamam, tamam.

0: Fosforlu, hoş geldin. Buyur bakalım.
1: Buyurduk bakalım.
2: Nerelerdesin kız? Otur şöyle. Çok özledik be.
1: Hoş geldin.
0: Barba, koştur bir şişe daha.
3: Ben şimdi bazam.
0: Çabuk, çabuk hadi.
1: Fantom Atıf yolunu bulmuş, gene iyi taş tutuyor. Eğme dökersin. Düşer düşmez seni sordu.
4: Geçmiş ola, ben dükkanı kapattım.
2: Sen mi?
4: Topluma, üretime ne katmışız bugüne kadar?
2: Neler zırvalıyor bu be?
1: Bu da ne demek?
4: Diğer namuslu kadınlar eşek gibi çalışırken kafayı çekip arka üstü yatmışız.
0: Kim okudu bunları sana?
4: Yalan mı?
0: Boşver ya! Hadi fosforlu! Masamızda neşe ve muhabbet mecburidir!
5: Bir gariplik var sende, dertli misin hanım?
4: Tut köleyim, ne olacak?
5: Asmalı mescitte ev tuttum, iki oda kutu gibi, tamam mı?
4: Kesik fantoma! Senin anlayacağın sahibimiz var. Bana müsaade! Geç kalırsan benimki kızar.
2: Daha şimdi geldin kız.
4: İçen yok mu be?
2: Dur, geçti gibi söyleyeceğiz.
4: Uyuttum be Abdi, ne dediler bak, neşe mecburiyetmiş.
6: Tamam fosforlu.
4: Aaa! Bırak bu içi geçmişleri, ne oldu benim şarkı, yasak mı yoksa?
2: Hadi!

0: Hoş geldin abiciğim. Sen de düşer miydin buralara?
1: Ara sıra.
0: Evimin önüne koyduğun salepçiye izin ver artık. Çok üşüyor zavallı. Donup kalırsa vebali boynuna.

0: Korkuttun be abicim.
1: Ne bakınıyorsun?
0: Pavuçları dikiz ediyordum. Öyle sağlam demir atmışlar ki gücümüz yetmez çıkarmaya.
1: Gel benimle.
0: Nereye be abicim?
1: Aa, gel dedim.
0: Beğenmedim.
2: Bir de şu ruganı giyer misiniz?
0: Hangisi daha güzel?
2: İkisi de birbirinden güzel hanımefendi.
0: Yaldızlıyı daha çok beğendim. Kaça?
2: Sizin için 1200.
0: Ne?
2: Saralı mı?
0: Kalsın kalsın.
1: Aldık.
0: Kesene bereket abicim ama durup dururken masrafa girdin sağ ol. Eh bana müsaade artık.
1: Cevriye. Seninle konuşacaklarım var. Görgü tanıklarının ifadeleri.
0: Benden ne ilgisi var Cemil abi? Ne istiyorsun benden?
1: Bana inanmanı. Sakladığın katili teslim etmeni.
0: Niçin? Ölmesi için mi?
1: Belki de ölmeyecek. O iş hakimlerin, kanunların işi.
0: Ölecek. Sen de biliyorsun asacaklar. Onu öldürmekle öbür ölüler geri mi gelecek?
1: Öyleyse bütün katilleri salıverelim. Aynı acıları başkaları çekmesin Cevriye. İnsanlar ölmesin. Cinayetler, soygunlar bitsin. İnan bana o bir suçludur ve cezasını mutlak görmelidir. Söyle nerede?
0: Bilmiyorum dedim. Kaçtı gitti, bir daha da görmedim.
1: Gidebilirsin. Evet, gidebilirsin.

0: Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim.
1: Çok değişmişsin. Pek de şıklaşmışsın. Papuçlar, elbise, pardösü.
0: Pansuman mı, gönlümüzü mü alıyorsun?
1: Hayır. Af diliyorum. Seni kırdığım için çok üzgünüm.
0: Yapıştırdık yeniden, üzülme.
1: Sen çok iyi bir kızsın Cevriye. Yaptıkların için teşekkür ederim.
2: Ağzınıza layık size bir sofra hazırladım ki görme.
0: Sağ ol Dudu.

0: Davetiye mi bekliyorsun? Hadi!
1: Ben içmeyeceğim.
0: Aşk olsun! Zümbül'ün hatırı yoktu! Hadi Şerefe, Şerefe! Bunca gün görmüş, bunca yıl yaşamış karıyımdır. Yaşım bu akşam gene 25 olmuştu.
2: Şerefe.
0: Hadi. Hey be! Öyle yan yan, bakma bana. Zannetme aşıkım sana. Öyle yan yan bakma bana. Zannetme aşıkım sana. Geçti o günleri ağabeyim. Topla kendini, hiç bana bakma. Yanıyor yüreceğim hop.
2: Yaşadım.
0: Teşekkür ederim. Merci. Teşekkürlerimi sunarım. Merci.
2: Şu yıldızların her biri başka bir dünyaymış, öyle mi?
1: Evet.
2: İnanmam. Yıldız dediğin yıldızdır. Sokakların nasıl lambaları varsa bunlar da fenerleri.
1: Başka zaman tekrar konuşuruz bunları. Geç oldu. Hadi yat artık.

0: Neden orada yatıyorsun?
1: Ya nerede yatacaktım?
0: Beni beğenmedin mi?
1: Çok beğendim.
0: Öyleyse?
1: İyi geceler Cevri.

0: Git yanımdan ne olur. Utanıyorum. Utanıyorum. Çok utanıyorum.
1: Demin etekleri alaylı, ah

0: Bir çayımızı içer misin Cemil abi?
1: Benimle boş yere uğraşıyorsun be abicim.
2: Gene görüşeceğiz Cevriye.

0: Buralarda kalamayız artık.
1: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
0: Şefika da kim?
1: Zavallıcık hapiste, daha da 3 ayı var. Ha? Hey, çıkabilirsin artık. Bu iş tamamdır.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: hesap kredi.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah.
1: Sülü hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydım.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Hıyartolardan.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen, adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
2: O nasıl oluyor ki?
5: Köy meydanında vuruşacağız.
6: Toprak kabul etmiyor.
7: Sen de bizdesin.
8: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
2: Bunları da Cano'ya götür. Öyle bir şey görmüşüm ki.
8: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
9: Hoş gelmişsin.
2: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bilir.
10: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş. Umur, erkek milletine gidelim.
2: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
11: Davaro bugün 18'de TV4'te.
12: Mersi canım.
13: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
13: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
13: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1 megabit diyor.
13: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
13: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
13: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
5: Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.

0: korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
10: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
10: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
9: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
10: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
9: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Buyursunlar.
1: Oo, dondum, çok soğuk.
0: Kuru ayaz var.
1: Sobayı hemen kurmalı.

0: haberleri veriyoruz. Geçen hafta bir banka şubesini soyarak, banka memurunu öldürerek kaçan katilin aranmasına bütün yurtta devam edilmektedir. Polis yetkilileri iz üzerinde olduklarını ve soyguncu katilin yakalanmasının bir gün meselesi olduğunu bildirmişlerdir.
1: Eline sağlık. Annem kadar güzel pişirmişsin.
2: Annen sağ mı?
1: Annem de babam da ikisi de sağ. Annemi çok severim. Her ana gibi müşfik. Çocukları için saçını süpürge eden bir anadır. Ama babam...
2: Babanı da seversin değil mi?
1: Bilmiyorum. Para ve yarın korkusuyla yaşar hep. Yokluktan geldim. Eşek gibi çalışıyorum. 4 kişiye bakıyorum. Bana bir şey olsa sürünürsünüz diye bağırır durmadan.

İkisi de yaşıyor ya Şükret. Benim hiç annem olmadı. Ben doğarken ölmüş. Ama babamı çok severdim. Polisler götürdü bir gün. Bir daha da görmedim. Hastaydı zaten. Mahpushanede ölmüş. Kaldırımlarda, sinema kapılarında, arsalarda büyüdüm. Boş ver, geçti hepsi, hadi içelim.

0: Gene yıldız dolu. O yıldızlardan her biri içimizden birinin yıldızıymış. Hiç duydun mu?
1: Duymadım.
0: Öyleymiş işte. Biz öldük mü yıldızımız da kayar kaybolurmuş. Acaba benim yıldızım hangisi? Bir bilsem merdiven kurar göğe çivilerdim. Kaymasın, ölmeyeyim diye. Seninkini de çivilerdim.

0: Kim o?
1: Benim Şefikhanem, balıkçı Hamza dayı. Şefikhanem yok mu?
0: Bize kiraladı burayı.
1: Ya öyle mi? Sahildeki tekne sizin olmalı öyleyse.
0: Evet, bizim.
2: Bir isteğin mi vardı?
1: Neredeyse lodos patlayacak. Kıyıya çökmezse kayalara vuracak hani. Yeni evlisiniz galiba.
0: Evet, yeni evlendik.
1: Halinizden belli. Biraz eskiyince değişir kadın. Yardım şöyle dursun, her şeyi kocasından bekler. Hadi dayanın bakayım.
3: Hadi, hadi.
2: Yüzükleri iyi ki sormadı adam.
0: Ona da cevabım hazırdı beyim. Gizli evlendik. Kaynanan beni istemiyor. Gönlünü yapıncaya kadar vaziyeti idare ediyoruz diyecektim. Salıncaklar! Hey gidi! Çocukken nerede bayram yeri kurulsa, iki gün önceden koşar salıncakçıya. Abi, bayramda bizi de bindirirsin değil mi derdik. Herif söz verir, bizi bedava çalıştırır, sonra da bindirmeden kışkışlardı. Senin anlayacağın, çocukken bir defa bile salıncağa binemedim.

0: Sen içeri git, ben birazdan gelirim. Hoş geldin Kerim.
1: Hoş bulduk. İyi haberlerim var, her şeyi hazırladım. Yarın sabah...

Sabancı'nı mı okudun? Sen masayı kuru ver, ben de şimdi geliyorum. Birer kadeh içeriz değil mi?

da gitti askere, ne talihsiz bak.

0: Ona mı gideceksin?
1: Kime?
0: Cüzdanında resmini sakladığın kıza. Adı ne?
1: Selma.
0: Çok mu seviyorsun onu?
1: Çok. Canımdan çok.
0: Ya. Nerede şimdi?
1: Eyüp Sultan'da. Bir servinin altında yatıyor.
0: Öldü mü?
1: Canına kıydı.
0: Seni üzmek için sormamıştım.
1: Kız kardeşimdi. Son nefesinde yanındaydım.
2: Söz ver bana abi. Kimseler bilmeyecek. Ne annem... ne de babam.
1: Bilmeyecek. Söz veriyorum.
2: Sağ ol abi.
3: Selma!
1: Lekesiz, tertemiz bir çiçek gibi gömdüm. Giymediği, hiçbir zamanda giyemeyeceği gelinliğiyle örttüm mezarını.
0: Niçin kıydı canına?
1: Kirletmiş, terk etmişti sevdiği adam. Bakıp usanmadan aradım kardeşimin katilini. Meğerse bir bankada çalışıyormuş. Buldum,

0: geberttim.
1: İyi etmişsin.
0: Niçin öldürdüğüm anlaşılmasın diye de paraları alıp kaçtım. Sonra da o gece öksüz çocuklar yuvasının bahçesine attım paraları. İnşallah bulmuşlardır. Biliyor musun, yok olmak, ölmek kolay sanırdım. Zormuş, insan ölmek istemiyor. Çocukken babam kurban kesmişti. Kafası kesilen zavallı hayvanın tüm vücudu titriyordu. Hala yaşamak istiyordu. Ben de yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Anlıyor musun?
1: Hemen polise gidip doğrusunu anlatırız. Mahkemen tekrar görülür. Çok çok 5-10 sene verirler. Derken bir de af çıkar, çabucak kavuşuruz.
2: Hayır! Selma namusu için, namusu uğruna canını verdi. Selma hiç kimseye bu lekeyi anlatamayacak kadar onurluydu. Evlenemeyecek, yuvası, kocası, çocukları olmayacaktı. Böyle yaşamaktansa ölecek kadar yürekliydi. Hiç yaşamadığı hayalleriyle toprak oldu. Şimdi ona verdiğim sözü unutacak. Yaşamak için bu alçaklığı mı yapacağım? Babamın, anamın gözünde bile adi bir katil olmuşken döneklik mi edeceğim? Kardeşimin mezarında her gün biraz daha mı öldüreceğim? Sonra da utanmadan yaşayacağım, öyle mi? Bunu bana yakıştırabilir misin hiç?
1: Haklısın. Namusuyla yaşamayanlar namus için ölmesini de bilmezler.
2: Sen tanıdığım en mert insansın Cevriye. Söz ver bana. Selma için söylediklerimi unutacaksın. Söz ver bana.
1: Söz veriyorum.
2: Sağ ol Cevriye.

Mm-hmm.

0: Şilep, Tophane rıhtımından yarın sabah 6.30'da hareket ediyor. Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın. Gidip gelmemek, gelip bulmamak var. Hakkını helal et Ahmet.
1: Helal olsun.

0: Bak, sütlü kahve pişirdimse sensiz boğazımdan geçmedi. Hadi gel beraber içelim he. Hadi benim canım, hadi benim güzel kızım.
1: Tamam, eller yukarı. Dümeni bırakalım, sevmişim. Felaket sevmişim be ya. Öldürecekleri aklıma geldikçe dünyayı ateşe vermek, her şeyi kırmak, dökmek, köpekler gibi ulumak istiyorum. Bana insanlığımı, insan gibi yaşamasını öğretti. Beni istemesin, gelmesin. Ama ona bir şey olmasın. Olmasın, olmasın.

0: Merhaba baba.
1: Defol, baban değilim ben senin.
0: Babamsın.
1: Senin gibi evlat olmaz olsun. Ne yüzle geliyorsun buraya? Bu kapıdan içeri nasıl girersin? Nasıl?
2: Yeter artık. Baba.
0: Bırak abi. Bırak. Hırsını alsın.
1: Can alanı, başkasının parasına el uzatanı ne Allah affeder ne de kul.
0: Bir defa da beni dinle baba.
1: Ben namuslu olanı, vicdanı olanı dinlerim.
0: Hayır, dinlemezsin. Şimdiye kadar da hiç dinlemedim. Sen bu küçük simitçi fırınınla, kazandığın parayla kendine küçücük bir dünya kurmuşsun. Çocukluğumdan beri hepimizi, annemi, abimi, kız kardeşimi ve beni bu dünyaya hapsettin. Hepimizi de mutsuz ettin. Bizim karnımız toktu ya, gerisinden sana ne? Bizim neye ihtiyacımız vardı değil mi? Oysa bizim sana, senin şefkatine ihtiyacımız vardı baba! Ama gene de babamsın. Hakkını helal et.
1: Etmem. Çek kanlı ellerini.
3: Ahmet! Ahmet, oğlum!
0: Allah'a ısmarladık anne.
3: Gitme oğlum!
1: Ona oğlum diyemezsin.
3: Derim ben anayım. O da benim oğlum.
1: Benim de oğlum o. Ben de onun kadar çaresizim.
2: Ahmet! Lazım olur belki.
0: İstemem abi.
2: Alacaksın.

0: Of ulan of. Ulan Cevriye. İçine ettin neşemizin be.
1: Doğru söyledi be. Çok konuşmuşum be kız.
2: Dert bendeyse derman da bende abicim. Yaşa. Hadi Abdi çal bakalım.
0: Allah be. Çadırımın üstüne...

0: Para peşin yavrum.
1: Çamurlaşma ulan.
0: Dağıtırım suratını.
1: Senin ayağındır. Senin hamurunu parçalayacağım onu. Yiyeceğim bu sersemi. Bırakın beni.

Ahmet! Ahmet'im! Ahmet'im! Ahmet'im! Artık gitmeyeceksin. Beni bırakmayacaksın, değil mi?

0: gidiyor musun?
1: Evet.
0: Nereye kadar? Ne zamana kadar kaçabileceksin?
1: Ben bir işe bulaştım Cevriye. İlk amacım ele geçmemek, yaşamaktır.
0: Mektup yazar mısın gittiğin yerden?
1: O pis dünyada gördüğüm en güzel, en temiz şey sensin. Eğer dünyaya yeniden gelmek diye bir şey olsaydı, önce seni tanımak, seni sevmek isterdim. Allah'a ısmarladık.
0: Ahmet!

0: Ahmet! Teslim ol!
1: Hayır! Olmayacağım!
0: Kan dökülmesini istemiyorum! Teslim ol Ahmet!
1: Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
0: Sana teslim olman için 10 dakika mühlet tanıyorum!
1: Sizden de ölenler olacak! Emir ver gitsinler!

0: Masum bir insanın ölümüne sebep olacaksın! Cevreyi bırak çıksın!
1: Ateş etmeyin! Cevreyi yolluyorum! Hadi Cevriye!
2: Hayır! Gitmem!
1: Saçmalamasana! Burada kalırsan ölürsün!
2: Beraber ölürüz! Gelmiyorum! Ayrılmayacağım Ahmet'ten! İkimizi beraber öldürün! Hadi niye duruyorsunuz?
1: Gideceksin!
2: Hayır!
1: Gideceksin dedim sana!
2: Ben de gitmeyeceğim dedim! Teslim olacaksın! Yaşamak değil miydi birinci savaşın? Kapıya dön yürü!
3: Ne olacak yürümezsem? Vuracak mısın? Ne bekliyorsun? Çek vur! Ha polisler, ha sen!

0: Ben kaybettim Cevriye. Ama sen yaşamalısın. Ne olur durma git.
1: Senin nasıl öleceğini görmek için mi? Senden sonra yaşayabilir miyim? Her saat, her dakika ölürüm. Bir kere ölmek en iyisi.
2: Çıldırmışsın sen.
1: Seninle 1000 sene yaşamış gibi hayata doydum. Yardım et bana. Her şey çok çabuk olup bitecek.
2: Saçmalama. Hayır.
1: Hadi Ahmet, kavuşmamız uzun sürmeyecek.

0: Cemil abi, bana bir saat müsaade et. Onu sağ salim teslim edeceğim sana, yalvarırım. Tamam değil mi?
1: Bekleyeceğim.
0: Evimde vuracaklar onu.
1: O mu yolladı seni?
0: Geldiğimden haberi bile yok.
1: Sonu geldi demek.
0: Öldürecekler diyorum, yaylım ateşiyle biçecekler. 5-10 dakikası kaldı oğlunun. Onu yalnız sen kurtarabilirsin.
1: Oğlum yok benim.
0: Sende hiç mi Allah korkusu, hiç mi evlat sevgisi yok? Birini gömdüğün yetmedi mi? Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldu. Kardeşini kirleten herifi gebertti. Kızının namusunu temizledi.
1: Yalan!
0: Hayır, doğru. Kızın mezarında rahat uyusun, başına gelenleri kimse bilmesin diye sustu Ahmet. Sizler utanmayın, başınız yere düşmesin diye ölümü göze aldı.
1: Yalan söylüyorsun, inanmıyorum. Defol git artık buradan!
0: Babam beni aç bırakmamak için hapishanelerde veremden öldü. Sense ömrünün sonuna kadar evlat katili olarak yaşa bakalım. Yaşayabilirsen eğer.

0: Al başına cezai işin yoksa.
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun.
7: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
5: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek.
0: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası, birazdan TV4'te.
9: Motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap kredi.
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
13: Oh, oh, la la. Oh, oh, la la. Oh, la la.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300

0: nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygun.

0: Hem Diol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Pickup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde English On, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
8: Harekete geçiyoruz.
9: Ahmet!
10: Dur, nereye?
9: Bırakın! Ahmet! Ölümünü aramak, canına kıymak, acizlerin, korkakların işidir. Sen o adam değilsin oğlum. Beni bir evlat acizine daha mahkum etme evladım.
10: Gelme baba, beni mecbur etme ateş etmeye.
9: Ortada bir suç varsa hepsi senin değil.
10: Gelme, gelme diyorum.
9: Geliyorum oğlum. Öleceksem ecelim senin elinden olsun.
10: Gelme baba. Gelme.
9: Cevriye her şeyi anlattı Ahmet. Kardeşinin başına gelenleri, her şeyi. Seninle ne zamandır kucaklaşmamıştık oğlum.

Nedir? Affettin mi beni?

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey!
0: Çekil oradan! Sana diyorum! 40 paralık aydınlığım var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezai işin yoksa!

0: Kandili kes söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı?
1: Burahır mı matbaa mı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle ben gideyim.
2: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
1: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tahsiye varsa hemen yapsınlar, baskıya başla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
3: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
2: Bir tutturursam en aşağı 300.000 liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güvenemiyorum. İkisi de deplasmana
1: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
3: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz var bu moruktan. Beddualı mıyız, neyiz?
4: Oğlum, ver benim piyazı!
5: Geldi beyim, geldi! Tamam beyim.
2: Ha, ver, ver!
5: Buyur abicim, buyur!
2: Bana!
5: Buyur abim!
6: Haftaya yolcuyum arkadaş! Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır!
2: Geldi mi davet kağıdın?
6: Cebimde, kapı gibi! Heidelberg'te Tiftruk matbaası! Saatte 3 Deutschmark yevmiye! Günde eder 96 panganut!
7: Ne oldu benim 1,5 porsiyon köfte? Geliyor abi! Yanımda biraz sende olsun da fiyata getir!
6: Tamam, afiyet olsun!
2: Tamam. Eyvallah!
4: Atlı koştur, 20 kelvası!
5: Geldi beyim!
3: El oğlu, birer ikişer gidiyor, sen Avustralya davasına otur bakalım!
6: Yol paramı tamamladın mı, goodbye!
3: Peynir ekmekle yiyeyim o İngilizceni!
6: Lisan dersine ayıracak param olsa... Orada kazancım bir misi daha fark edecek ama! Kendi kendime çat pat anca söktürüyorum!
3: Boş ver Avustralya memleketini! Madem gitmeyi kafana koydun... Kardeşini dinle, atla git Almanya'ya!
6: Kaçtır söyledim sebebini!
3: O palavralara inanma oğlum! Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya bir kilo et, haha! Masal! Dünyanın öbür ucu! Kim ispat edecek yalan olduğunu?
2: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
3: Bana bakma! Herkesin bir hesabı, bir dümeni var! Buyurun beyim!
8: Davetiye bastırmak istiyorum!
3: Hay hay!
8: Buyurun oturun! 300 tane olacak!
3: Tabii, buyurun, istediğiniz örneği seçin! Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım!

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majüskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... Biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım.

0: Eyvallah patron.
1: Doğruca eve mi gene?
0: Evet.
1: İki parti bulum atsaydık pasajda.
0: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
0: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta sinema masraf olur tabii, değil mi ha?

0: akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlağa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış.
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
3: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
4: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
5: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
5: Sen de.
6: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
7: Ne var be, oynamayacak mıyım?
6: Buraya gel diyorum.
7: Gelmeyeceğim.
6: Ah gelemez o. Sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
6: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, baş edemeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak. Ben de burada bu yaştan sonra torun kahri çekeceğim. Metin, Metin diyorum sana.
7: Sus

0: Gitmedi mi sen? Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Hacer abla! Çabuk abla, kızım durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağında yatıyor,
2: koş! Ne, senin odanda yatağında ne işi varmış kızın? Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
2: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
2: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
2: Annesi babası karakollardadır, başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
2: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
2: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

yaramadı mı Ester? Ay! Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur... ne olur yalvarırım inanın.

0: Nasılsın bakalım?
1: Sağ olun, daha iyiceyim.
0: Kim giydirdi bunu?
1: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
1: Başım dönüyor birazcık. Ay.
0: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün, yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
0: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin? Hı?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşek başı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendim, Yalçınöz Matbaası. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vur diyeyim.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim. Bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza!
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla, ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Üf, ya kediyi kovalıyor, yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum, Allah canını az tövbe yarabbim!

0: Sen yat.
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa üstesiyim.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Ağzıma hangisi gelirse.

0: Her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordu.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklardı. İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madam Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madam Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar bilmiyorum. Ölesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puh!
0: Çalmadım, arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız... Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korkuyla nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum, açtım, bir bahçeye girdim, düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bendeki, yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetin vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukabele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: Bu haline bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
0: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak! Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
2: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
3: Baş üstüne ustacığım!
2: Sormuyorsun dün akşamı?
3: Ha? Ne oldu?
2: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften.
4: Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı? Küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum. Merhaba tatlım dedim.
5: Benim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.
2: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
3: Sonra ne yaptın?
2: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
3: Evet.
2: Helal olsun be!
3: İyileşmedi henüz.
2: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
3: Eyvallah!
6: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
3: Sağ ol!
6: Hastamız iyileşmedi galiba.
3: Yatıyor, çok halsiz.
7: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
6: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün.
3: Bir de sabun.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun.

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ya. Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz garipliğe, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
0: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı. Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla 250 lira. Gümüş ve altın madenleri çıkarmak da bitmiyor. Şaka değil, altın, altın!
0: İnanılır gibi değil.
1: İklimi sıcakmış. Yeni yılı yağmurda, karda değil, şöyle güneşli deniz kenarlarında kutlarlarmış. Bütün sahiller ve plajlar herkese bedavaymış. Kira evinde oturan pek az. 100 ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor. Düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
0: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
1: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15.000 lirayı geçiyor, vapur 4.000 lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6.000, senede 72.000... 5 sene kalsam...
0: Gene dönecek misin?
1: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim, gitmeliyim.
0: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
1: Anlattığıma pişman etmedin beni.
0: Niçin edeyim?
1: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
0: Yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
1: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
2: Ne bu? Bu kepazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
3: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
4: Dalgınlığıma gelmiş patron.
2: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makineyi durdursana be adam! Seni boğsam diye gırtlaklasam azdır. Haftalığından 2 ömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
4: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
2: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
1: İki tost daha.
5: Peki abi.
0: Ben istemem.
1: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: Onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
0: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlı? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi güle oynaya ortalarda dolaşıyor.
0: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
2: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
3: Nuri babanın hakkı var. Güzel Mahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Bize kesik bir yollar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatı versem, gazete, mecmua, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın.
2: Kahvemi getir aman.
0: Peki, sen abicim?
1: İstemem.
3: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
2: Merhaba.
3: Gördün mü Avustralya afişlerini?
1: Evet, gördüm.
3: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
2: Kıskanma.
3: Haritada
2: oğlum,
3: yerini bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
2: Olur mu?
3: Gittiğini sabah gevezi.

0: Deli, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
1: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
0: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
1: Kendim için değil, Zeynep'e.
0: Zeynep de kim?
1: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
0: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
2: Kaça patlayacak?
3: Fiyatı üstünde.
2: 3 liradan olmaz mı?
3: Bizde pazarlık yoktur.
2: 1 kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
3: Hey, dur bakalım, çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
4: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç, armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
5: İstediğin kadar iş ve para. Dil öğrenmek isteyene ayda 2800 Türk lirası. Çalışıyorsunuz, ayda ortalama 8000 lira kazanıyorsunuz. İngilizce öğrenmek isterseniz haftada 700 lira üste alıyorsunuz. Nerede? Avustralya'da. Oradaki Türklerin buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
3: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
1: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
3: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana. Oh, tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel içerim.
1: Gelemem.
3: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşurduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır, sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum.
6: Zeynep bu değil mi?
3: Güzelmiş. Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
2: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim. Bilirim acısını.
5: İyi ettin.

0: birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla.
2: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider yahut evimi boşaltırsınız. Derhal diyorum, bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Niye anlamadık?
2: Abi de soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
2: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
2: Yaşayamazsın, namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
2: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
2: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
2: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
2: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
2: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
2: Ya ne yaparsın?

0: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim.
1: Peki... İyi ama niye daha önce söylemedin de bağırıştık? Ha, vallahi aklımdan geçiyordu, birbirinize pek yakışıyordunuz. Çok sevindim. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah bir yastıkta kocatsın.

0: çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'le kötü bir şey mi oldu? Gitti mi yoksa?
3: Evlenmeye karar verdim.
4: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
4: Evet.
3: Neden?
4: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
4: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
4: Bana acıdığın için evleniyorsun biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım, senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez, ben Ford otomobil, karım buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15.000 liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.
4: Çok iyisin, merhametlisin ama gelmeyeceğim.
3: Sana duyduğum merhamet değil. Hiç değil.
4: Yalan!

0: yerime, burada çalışamazsın artık! Defol! Sana söylemiştim, bugünkü yevmiyeni de kesiyorum!
1: Evleniyorum patron!
0: Ne yapıyorsun?
1: Çok yakında nikahım var!
0: O Zeynep dediğinledir mutlaka! Son zamanlarda iyice şaşkındın, bir halt edicin belliydi!
2: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık!
3: Hayırlı olsun abi!
1: Sağ olun!
0: Avustralya hikayesi kapandı demek!
1: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
4: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti!
5: Ne frendiyle?
4: Yani sevgilisiyle gitti!
2: Ne oluyorsun be?
4: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
6: Bizi gariban gördüler! Dalga geçtiler!
7: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
3: Bırak ablamı, bırak!
4: Hoş gelmişsin Kerim abi!
3: Ne olur bir şeyler yap!
8: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor!
4: Ocağı odun atarsanız iyi edersiniz! İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
9: Kusura bakmayın bacı!
4: Ben pes ettim!
5: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et!
10: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin!
4: Sibel hanım döndü!
3: Sibel'im, kızım!
5: Kasabın kızını

0: işte ana.
1: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
2: Onun bugün düğünü var.
3: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
4: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.

0: fiyatları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç bu tızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni, al.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
10: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
11: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
10: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
11: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Güzel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Hercules Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: İşte bu. O zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı. Halis küpür dantelidir. 35 sene önce giymiştim. Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz. Tül duvakla da örteriz. Şimdi yeniden moda bu biçim. Tam da üstüme dikilmiş gibi. Öyle. Sağ ol abla.
12: Sabahları erken gönder bu adamı, biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olur.

0: olursun.
1: Beyefendi rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
0: 3 sene oluyor bırakalı.
2: Bu akşam peyrisi bozuver. Ahmet'in hatırına. En birinci adamın.
0: Evet ama
1: arkadaşlar,
0: ne desem
1: bilmem ki. Lütfen rica etsem, lütfen beyefendi.
0: Aman efendim. Buyurun. Anlaşıldı. Anlaşıldı, peyrizi bozduracaksınız bana yine.
2: Sen de azıcık.

0: Nasıl Hato afiyetinize beyefendi?
1: Ahmet kardeşimizin şerefine.
2: Ya, mahsus hemşire yengemizin şerefine.
3: Evet. Gelin hanımın şerefine de içelim.
0: Güzel gelinimizin şerefine.
2: Sen çok içme bu akşam, malum ya.
1: Şuradan bir büyük şişe daha alıver.
4: Gitmem.
1: 1 lira da sana var ama.
4: O zaman olur.
5: Abi be, manken kadar
6: yakın. Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım.
4: Buyurun.
7: Ayşe evlidir, kocası yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor. Kapı gibi adamdır, asılma.
6: Bu gece oynamamda ne zaman oynarım be?
4: Yaşa abi, yaşa! Hadi abi, göster kendini!
8: Asıl damatla gelin oynamalı.
6: Bu gece senin gecen abi, bilmem öyle şeyler ya!
2: Sağa, iki sola yürü, tamamdır!
9: Ayakkabı da ilk tango!

0: Bizim Sultanahmet'teki Çukur Muhallebiciyi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çifte telliği çalın ya! Aa,
3: hadi!
1: Bu yeni bavul da tam uzun yola göre.
4: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
1: Hayırlı geceler.
5: Kahve içelim abla.
1: Ya, kahve mi içelim? Ha. Ya, çok iyi olur. Otur şöyle, sen gelinsin.

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya! Benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım. Buyur, geç.
0: Ne demek?
2: Gel, gel tabii.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velet.
3: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Sigaraya mı başladın?
1: Akşam ikram ettiler, iyi geldi şimdi. Ah, yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi, gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
0: Sen?
1: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız!
1: Bilmem!
0: En iyisi şunu içmeli! Patatronun hediyesi!
1: İçelim ya! Ha. Hiç tatmamıştım!

0: ne gülüyorsun ya?
1: Ay sana. Oturduğun yerde dönüp duruyorsun.
0: Ya sen de hep üstüme koşuyorsun, sonra geri geri kaçıyorsun. Bak bir daha koştuğumu yakalayacağım, tamam mı?
1: Tavanla dönmeye başladı.
0: Uyursam geçer.
1: Burada yat, sedirde donarsın. Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp.
0: O da olacak giderken.
1: Oh, ayakların çivi kesmiş.
0: Sen de buz gibisin. Çok üşüyorsun.
1: Sen sıcacıksın. Ne güzel.
0: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak yahut kar. Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
1: Kaç gün?
0: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümit Burnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
2: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesini de verecek bana.
0: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.
3: Güzel bir iş, 100.000 adet baskı ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
0: Ben mesaiye kalırım patron.
3: Bir iki akşam sonra vazgeçersen?
0: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
3: Yol parası tabii.
0: Yol parası.
3: Tamam. Yeni evlisin, biraz tadını çıkartsaydın.
4: Bu? Avustralya sefaretinden geliyor.
2: Kendisi matbaada, ben imzalasam olur mu?
4: Nesisiniz?
2: Karısıyım.

0: Hoş geldin.
1: Yatsaydın.
0: İşim yeni bitti, yemeği de seninle yemek istedim.
1: Aa, çok yakışmış, güle güle iyi.
0: Sana da gömlek dikeceğim. Gözün aydın.
1: Gözümüz aydın, evet! İsteğim kabul edilmiş! Resmi çalışma izni göndermişler! İşte bu kadar! Yol param da tamam sayılır, seninki de birikti mi, ver elini! Ne oldu? Nem var? Sana sordum!
0: Bir çocuğumuz olacak!
1: Çocuğumuz mu?
0: Evet!
1: Hey, yaşasın baba hocam!
0: Kızmadın mı?
1: Bu müjdeye kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
0: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz!
1: Bekleriz! Hep beraber gideriz! Üçümüzü düşünebiliyor musun, ha?
0: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni!
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık! Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
1: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim! Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
1: Gördüm! Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
1: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
1: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
2: Ya, hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursun, hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede mi sen eksiktin? Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi, hadi bakayım.
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin.
2: Tamam abi, bekliyorum seni.
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks. Oyuncakları da çok güzelmiş.
1: Bunlar bir şey değil. Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak. Giyimi kuşamı da bir tane olacak.
0: İnşallah.
3: Ya, çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek. Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak. Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek.

0: Bak, dinle. Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Heh, olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak, senin gibi.
0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim.

0: Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
1: Sorarız ama ben biliyorum.
0: Neyi?
1: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
0: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
1: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz, sonra bir kızı sevecek.
0: Kız da onu tabii.
1: Bize açılacak.
0: Gidip isteyeceğiz.
1: Sen gidip isteyeceksin.
0: Hemen razı olacak anasından babası.
1: Evlenecekler, sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, olgu oturma.
0: Aa, ben mi?
1: Hep oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek kim bilir.
0: Aa, sen kendine bak asıl. Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş. Öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
1: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
0: Çekiciğim var desene.
1: Yo, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde. Bilet fiyatları...
1: Aa, 2 senedir ezberimde. 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
1: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
1: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: Ne oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta, üçümüz!
2: Sonra konuşursunuz, ayıptır burada durmak! Hadi git kahvede bekle!
0: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
2: Bağırsın, bağırsın!
0: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep!
3: Senin E'si geçmiyordu aklından, şimdi baba oluyorsun! Ey gidi koca dünya, bal küpü müsün?
4: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak! Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin!
5: Mesuliyetin artacak, ona göre masrafın da tabii!
6: Çocuk başka şeydir, eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor... ...ne yorgunluk ne öfke!
5: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kuşsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
3: Döktürdün gene baba!
6: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
0: İstemem!
3: Ben de yardım ederim!
0: İçmem, kusarım!
7: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
5: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
6: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı daha. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
2: Koş abi, babaannem seni istiyor.
0: Çocuğum, doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
2: Sizler sağ olun.
0: Oğlum, oğlum, öldüm.
1: Zeynep'i zor kurtarabildi, evet.

Durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş. Hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok.

biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.

0: senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğine eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ölecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

Bugün olmazsa yarın. Elbet bir gören, gelip haber veren olacak. Göreceksin. Bırakmam! Bir tarafa gidip içelim. Laf atalım iki satır. Bu işlerin ilacı arkadaştır. Eğlenmek, oyalanmaktır biraz.

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.
2: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
0: Sağ ol abla.

0: Ahmet abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
0: Güle.
1: Gider gitmez mektup yaz!
3: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
3: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
3: Yolun açık olsun!

Zeynep değilmiş, gelmemiş. Hayal görmüşüm. Bizleri unuttu ama onu arayacağım. Gelirsem Zeynep'le geleceğim. Belki orada kavuşuruz garip. Uğurlar olsun.

Mis gibi bir boğaz havası, yeşillik. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bebek'te 3-5 tur atmak için gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İzlemeye bakmaya doyamıyorum. Ne kadar güzel şehir İstanbul gerçekten. Evlerinize en güzel şekilde bulunduğumuz yerleri yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Gezmek olsun, bütün güzel enerjimiz de TV4 ekranlarında başladı. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Bebek sahildeyiz. Birazdan buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Nerede alışveriş yapabilirsiniz? Hepsinin bilgisini sizlere vereceğiz. Ama önce şu güzel boğaz havasını evlerinize getirmek istedik açıkçası. Şu an Mithat muhteşem deniz manzarasını gösteriyor. Hemen yan tarafımızda Bebek iskelesi var. Gerçekten sahil çok keyifli. Hele bir de yaz oldu mu? Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme sahilleri muhteşem oluyor. Özellikle hafta içi sabahın erken saatlerinde. Hafta içi gelmiş olmamıza rağmen sahilin kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç yine sizlere gösteriyor. Spor yapanlar, deniz havası alanlar, bebeğiyle birlikte vakit geçirenler, oturup dinlenenler, telefondan haber okuyanlar ya da sosyal medyada gezinenler. Gerçekten çok keyifli şu an burası. Sizleri biraz Bebek'le baş başa bırakalım. Sonrasında tekrar karşılayalım. Bu arada buraya kadar gelmişken biz de şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yapalım.

sahil havası bana çok iyi geldi. Sana Mithat? Süper diyor kameraman arkadaşımız Mithat. Buraya geldiğiniz zaman buradan tekne kiralayabilirsiniz. Diğer taraftan da tekne kiralayabilirsiniz Bebek Sahil'de. Onu belirtmek istiyorum. Bütçenize göre dilediğiniz tekneyi bulabiliyorsunuz. Buradan bazı insanlar tekne kiralayıp vakitten böyle kurtarmak isteyen insanlar, vakit nakittir diyen insanlar buradan tekne kiralayıp Anadolu yakasına öyle de geçebiliyorlar. Dediğim gibi ama hemen yan tarafta Bebek İskelesi var. Bebek İskelesi'nden de yine vapurla karşıya geçebilirsiniz ya da Arnavutköy, Beşiktaş, Ortaköy'e de gidebilirsiniz. Seferleri, saatleri hepsi mevcut. Onu da belirtmek istiyorum. Bebek sahile geldiğiniz zaman fazlasıyla evcil hayvanıyla gezen insanları görebilirsiniz sevgili seyirciler. Güzel dostlarımızı. Onlar için de bir kap su, bir kap mama demeyi unutmuyoruz ki orada görmüş olduğunuz gibi herkes köpeğini serbest bırakmış. Köpekler köpek arkadaşlarıyla iletişim kurup oynuyorlar. Değil mi Mithat? Sabahın erken saatleri olmasına rağmen hafta içi gelmiş olmamıza rağmen kalabalık ki hafta sonunu düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum ki tatil zamanlarını da fazlasıyla kalabalık oluyor Bebek Sahil. Şunu da belirtmek istiyorum. Dilerseniz burada denize de girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman yaz aylarında

sahilde denize giren insanları da görebilirsiniz benden söylemesi. Şimdi Bebek İskelesi'ne gidelim. Nereden nereye sefer vermiş onların bilgisini sizlerle paylaşalım. Sonrasında hemen Bebek Parkı'na geçelim ama biz de buraya gelmişken bu sahilin keyfini biraz çıkartalım.

Bebek iskelesi 1851 yılında inşa edilmiş sevgili seyirciler. Bu arada buradan yani Bebek iskelesinden Galata Port'a da geçebiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada deniz taksi uygulamasının da olduğunu sizlere yine belirtmek istiyorum. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri var. Buraya geldiğiniz zaman sefer saatlerine bakabilirsiniz. Ona göre rotanızı oluşturabilirsiniz. Yine eğer ki ben gelmeden öğrenmek istiyorum, nereye nasıl gidebilirim, oraya nasıl gelebilirim yani bebeğe diye merak ediyorsanız internetten de yine bakabiliyorsunuz. Sefer saatlerine hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sefer saatleri var. İstinye Çengelköy ring hattı var. İşte Bebek Emirgan hattı var. Yine Emirgan Bebek hattı var. Eminönü Rumeli Kavağı hattı var. Yani burada Boğaz hattını görebiliyorsunuz. Yine internetten de bunu takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Bebeğe vapurla da gelinebileceğini ve Bebek'ten yine Boğaz hattındaki bazı semtlere ve ilçelere vapurla da gidilebileceğini mutlaka belirtmek isterim sizlere.

0: Bebek sahilden İnşirah Caddesi'ne gidiyoruz. Hemen sahilin karşı tarafındaki cadde. Bebeğe gelmişken matcha çayı, son zamanların fazlasıyla moda çayı. İçmeden parkta yürüyüş yapmak istemedim açıkçası Mithat.
1: Her sabah öyle yapıyorsun değil
0: mi? Her sabah matcha çayımı mutlaka içerim. Burada yeni açılmış çok güzel bir mekan var. Sizi orayla tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Bebeğe geldiğiniz zaman favori yerlerinizden biri olabilir. Sessiz, sakin bir yer. Dekoru çok güzel bir yer gerçekten de. Güne orada matcha çayıyla başlayacağım. Sonrasında parkta yürüyüş yaparız, tatlımızı da yeriz, dondurmamızı da yeriz. Bebeğe kadar gelmişken zaten tatlı yememek de olmaz, dondurma yememek de olmaz. Güne bir matcha çayımızla başlayalım da sonrası güzellikle gelir diyelim ve İnşirah Caddesi'ne gidelim. Bebek sahilden, bebek parktan. Haydi.

Şimdi güne matcha çayıyla başlayacağımızı söyledim. Hayatımda ilk kez matcha çayı içeceğim bu arada. Sen daha önce içtin mi? İçmedim dedi kameraman arkadaşım Mithat. Son zamanlarda fazlasıyla popüler matcha çayı bizim programımız ve biz neden geri kalalım bu matcha çayından? Şimdi matcha çayını içtiğiniz zaman ne işe yarıyor? Yıldızcığım diyebilirsiniz, enerji veriyor, kilo kontrolünü sağlıyor ve bir sürü faydası var. Bunu birazdan çayı içerken anlatacağım. Çayın yapımını da sizlere göstereceğiz. Önce bu güzel mekanı sizlere göstermek istedim açıkçası. Şöyle bir mekanın içinde izleyicilerimi gezdirir misin Mithat? Gerçekten çok güzel bir mekan burası. Şuraya oturduğunuzda bakın orada bilgisayar var, laptop. Oraya oturup böyle yoldan geleni geçeni izleyerek işinizi yapabilirsiniz, ödevinizi yapabilirsiniz. Sessiz, sakin bir şekilde burada oturabilirsiniz ki ben dekoruna bayıldım açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Bence de. Efendim? Arkada saklı bir bahçesi varmış Mithat. Daha önce geldin mi? Bebekten çıkmıyorsun herhalde. Niye güldün? Daha önce gelmiş Mithat buraya. Şimdi arkadaki bahçesini de size göstermek istiyorum. Dilerseniz burada oturabilirsiniz. Burası tekrar belirteyim, İnşirah Caddesi'nde. Dilerseniz de burada oturabilirsiniz ki burası da sessiz sakin. Arkadaşlarınızla oturup çayınızı, kahvenizi, matcha çayınızı, kahvaltınızı yapabileceğiniz bence çok güzel bir yer. Bir kere bu mekanın dekoru insanın içini açıyor. O kadar söylemek istiyorum size. Özellikle şu an Mithat'ın gösterdiği köşe adeta

0: Ta bir sosyal medyaya fotoğraf koyma köşesi ki bence burada her yer sosyal medya için fotoğraf koyma köşesi diyelim ve matcha çayımızı sipariş verelim. Siz de ben siparişimi verirken matcha çayının nasıl hazırlandığına bir göz atın ki çayla ilgili bilgileri de içerken sizlere söyleyeceğim. Biraz önce sahilde herkes matcha çayı içiyordu. Bu arada mekana göz attınız değil mi? Çok güzel bir mekan gerçekten de. Mehmet Bey bize matcha çayı yapacak. Nasılsınız Mehmet Bey?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Biz de güne bugün matcha çayıyla başlayalım. Sonrasında parkta yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Ya. 82 derece. Su. Bu arada matcha çayı...
1: Daha fazla olursa yanıyor.
0: Öyle mi? Bu arada matcha çayı sıcak da soğuk da tüketilebiliyor, onu söyleyeyim size. Bu matcha özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozuymuş sevgili seyirciler. Geleneksel olarak da klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyormuş. Spordan önce de içilirse yağ yakımını hızlandırabiliyormuş. O yüzden insanlar genellikle spordan önce içmeyi tercih ediyorlarmış. Biz de birazdan parkta yürüyüş yapacağımız için yürüyüşten önce içelim dedik.
1: Yulaf suyuyla yapıyorum.
0: Matcha çayını. Genellikle yulaf suyuyla mı yapılıyor?
1: Genelde en çok tercih edilen evet yulaf suyu.
0: Yulaf suyu. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Şimdi karıştıracak mıyız, böyle mi duracak?
1: Bu şekilde servis ediliyor. İstiyorsanız karıştırabiliyorsunuz.
0: Bu şekilde servis ediliyormuş. İstersek de karıştırılabiliyormuş. Çok merak ettim. Ben hiç kullanmıyorum ama kullananlar için soralım yani. Şeker koymak isteyenler koyabiliyor mu?
1: Bazı şurup özleri var. Çilek, mango gibi. Onlarla tatlandırılabiliyor. Ha.
0: Benim damak tadım oydu. Evet. Ben yulafı sevdiğim için, normalde sütle de yulaf yemeyi tercih ettiğim için benim damak tadım oydu matcha çayı. Şimdi matcha çayı ile enerjimi yüklüyorum. Parka gidiyoruz sonrasında. Sen de denemek ister misin bir tat? Denerim birazdan dedi. Şimdi matcha çayımla şöyle biraz bu mekandan size dışarıyı göstermek istiyorum. Şöyle buradan da görmüş olduğunuz gibi parkı görüyoruz. İnşirah Caddesi burası ve matcha çayımızla beraber bu güzel mekandan çıkıp parkta yürüyüşümüzü yapmaya gidiyoruz. Spordan önce tüketiliyormuş ya, bebeğe gelmişken buraya ayak uyduralım dedik. Mekanı çok sevdim bu arada, aklımızda bulunsun.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Lidl büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
7: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
11: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
10: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
11: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
12: Türk Selman, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Var Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah in-

0: Göz ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu.

0: Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
3: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
3: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
2: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
3: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
7: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Onaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.

0: Excel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde

0: ki?
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aşırı

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
3: Dön!
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
5: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
2: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
6: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
2: Onun bugün düğünü var.
7: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
8: Mavi Mavi, birazdan TV4'te.
9: Bebeğe farklı bir açıdan bakmaya devam ediyoruz. Büyük Bebek Deresi sokağındayız şu anda. İnşirah Caddesi'nin hemen yan tarafında çok güzel bir sokak. Bembeyaz bir köşk. Şimdi köşkün içine gireceğiz Yıldız. Bu güzel köşkün içine biz de girebilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Kapıyı çaldığınızda tabii ki girebilirsiniz. Çünkü burası 20 senedir fazladır olan bir sanat galerisi ve içeride birbirinden güzel eserler var. Hadi gelin hep beraber bebeğe kadar gelmişken bu sanat galerisini gezelim, ondan sonra gidelim.

Bembeyaz bir köşkün içine girdiğinizde sizi rengarenk bir dünya karşılıyor. Burada birbirinden güzel yağlı boya eserler var. Sanatçıların yağlı boya ile yaptıkları eserler var. İki ayda bir burada sergi oluyormuş sevgili seyirciler. Haftanın 5 günü açık burası. Pazar pazartesi günleri kapalı. Diğer günler 11-19 saatleri arasında açık. Biz giriş kattayız.

Birazdan üst kata da çıkarız. Temsil ettikleri sanatçıların yapay zeka ile olan eserleri sergileniyor. Şu an görmüş olduğunuz eserler siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğiniz zaman değişebilir. Fotoğraf yine temsil ettikleri fotoğraf sanatçısının eserleri burada sergileniyor. Onun dışında heykeltıraş temsil ettikleri heykeltıraşın eserleri yine burada sergileniyor. Gerçekten içerisi çok ferah. Eğer ki yağlı boya merakınız varsa herhangi bir ücret ödemeden buranın kapısını çalıp haftanın 5 günü bebeğe yolunuz düştüğünüzde Büyük Bebek Deresi sokağında burası. Hemen İnşirah Caddesi'nin yan tarafında sokak. Bembeyaz bir köşk. Sokağa girdiğinizde zaten köşkün ferahlığı dışarıdan içinizi açıyor. Biraz önce de dediğim gibi içeriye girdiğiniz zaman rengarenk bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi üst kata çıkacağız. Buraya geldiğiniz zaman eğer ki yağlı boya merakınız varsa ya da başka bir sanat eseri merakınız varsa değişebilir dediğim gibi buraya gelmiş olduğunuzda şu an görmüş olduğunuz eserler bunları zevkinize ve bütçenize göre de satın alabilirsiniz ya da sadece gezip fikir edinebilirsiniz.

Bu sanat galerisi içeriye girdiğimde de söylediğim gibi 20 seneden fazladır Bebek'te sevgili seyirciler. Siz de benim gibi buraya gelip bu güzel eserlere göz atabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden kapının ziline basıp içeriye giriyorsunuz ve sanatçıların birbirinden güzel eserlerine göz atıyorsunuz. İçerisi gerçekten çok güzel. Böyle bir tarihi köşkün içinde olmak hepsinden de güzel. Eserlerin güzelliğinin yanı sıra 2 ayda bir sergi olduğunu belirtmek istiyorum. Belki siz programı izlediğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz eserler burada olmayabilir. Mutlaka buraya geldiğinizde bir sergiyle karşılaşabilirsiniz diyelim ve bu güzel köşkü arkamızda bırakarak Bebek'te gezmeye devam edelim.

İnşirah Caddesi bulunduğumuz yer hemen sağ tarafında Büyük Bebek Deresi Sokağı, Beyaz Köşk'te hemen sağ tarafımda. Şimdi ben İnşirah Caddesi'nden aşağı doğru Bebek sahile doğru yürüyeceğim. Yukarıya doğru çıktığınız zaman Etiler'e çıkmış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Yine Etiler'den de aşağı yürüyerek gelebilirsiniz. Yani buraya çok kolay bir şekilde yürüyerek gelebilirsiniz. Bebek'ten de her yere aslında sahil şeridinde her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Bebek sahilden Ortaköy'e, Arnavutköy'e, Kuruçeşme'ye, Rumeli Hisarı'na yürümeyi seviyorsanız Beşiktaş'a yürüyerek gidebilirsiniz. Benden söylemesi. Bebek İnşirah Caddesi'nde sizi şimdi yine çok güzel bir dükkanla tanıştıracağım. Burası 15 günlük bir dükkan. Hepsi el yapımı ve taze ürünlerin olduğu bir dükkan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcacık. Dilerseniz keyifli sohbetlerinize bir kahve eşlik edebilir yine burada da. Ya da bir güzel kek ya da bir sandviç hemen damak zevkinize göre. Dilerseniz de mercimek köftesi. Değil mi Mithat? Şimdi içeriye girelim, içeride ne var ne yok sizlere gösterelim. Tabii ki bence dışarının keyfi bir başka güzel. Burada oturup geleni geçeni izlemek her zaman bana keyif verir. Sana? Bana da dedi Mithat. Hadi gelin içeriye girelim. Önce neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında da siparişimizi verelim ve İnşirah Caddesi'nde bu güzel enerji veren dükkanın önünde oturalım. Sevgili seyirciler, buraya sabah saatlerinde geldiğiniz zaman ki burası haftanın 6 günü açık. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman damak zevkiniz

0: zevkinize göre burada taze taze sandviçinizi yaptırabilirsiniz ve oturup keyifle yiyebilirsiniz. Şimdi birazdan mekanın içini de göstereceğiz. Küçük, fazlasıyla samimi bir yer. Dilerseniz buraya geldiğinizde ders çalışabilirsiniz. Ya da bilgisayarda bir işinizi halledebilirsiniz. Ya da kitabınızı okuyabilirsiniz. Ya da kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Adeta bir ev konsepti var bence burada. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: Evet, anneyle değmiş.
0: Aynen öyle, anneyle değmiş gibi. Buraya tadımını yapmanız için ürünleri de bırakmışlar. Bence de gerçek bir mahalle. Gerçekten tam bir mahalle dükkanı bence de burası. Şöyle tadımını yapmanız için ürünleri bırakmışlar. Biraz önce mercimek köftesi de yiyebilirsiniz dedim ya. Bakın mücver, mercimek köftesi. Onun dışında granola da var ama. Kruvasan da var. Değil mi Mithat? Yani damak zevkinize göre aradığınız her şey var. Bu güzel ve şirin dükkana, tam bir mahalle dükkanına gerçekten de şöyle bir göz atın ki ürünler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Hepsi burada yapılıyor. Sonrasında sizleri siparişimle karşılayayım. Enerjisi çok güzel bence buranın. Buranın sahibi Ülkü Hanım'la sizi tanıştırmak istedim sevgili seyirciler. Birincisi dükkanın enerjisi gerçekten çok güzel. İçeride biraz önce konuşurken söylediğim gibi. İkincisi de Ülkü Hanım'ın enerjisi çok güzel.
2: Ederim.
0: Rica ederim. Tam bir bebekli kendisi. Burası da gerçekten diğer yeme içme dükkanlarının yanı sıra Çiğdem ablanın olduğu yeri geçiyorum. Tam bir gerçekten mahalle dükkanı ve farklı.
2: Çiğdem ablaların üstüne kuruldu çünkü bebek.
0: Evet. 42 seneden fazladır oradalar yani.
2: Ben 20 sene.
0: Bebeklisiniz. Evet,
2: 20
0: helal
2: sene
0: olsun valla.
2: Yine mahallede burada başlamıştım. Tekrar yeni bir dükkanla, küçük bir dükkanla devam ediyorum aslında yolculuğa.
0: Valla bence küçük olması daha güzel olmuş. Daha sıcak ve daha samimi. Hem buraya gelen sizinle sohbet eder, çay kahve eşliğinde unutulmaz anılar biriktirirsiniz. Bence çok eğlenceli. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Mis gibi kek kokusu geliyor sevgili seyirciler. Bir yandan da biraz önce mahalleliyi selamlıyordu Ülkü Hanım. Dükkan gerçekten çok güzel. Dükkan diyorum daha samimi geliyor
2: dükkan
0: bana açıkçası. Kruvasanın yanında mercimek köftesi, kadın budu köftesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mücver ve havuçlu kek. Buraya da tatmanız için bırakmışlar zaten.
2: Çünkü onu tadıp
0: zaten
2: da almadan giden yok.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Özellikle hiç şekersiz hurma özüyle yapılan çiğ karabuğday unlu bu kek. Dükkanın şu an bagel'larla, sandviçlerle yarışan öğesi.
0: Şimdi bunları alacağım. Ben dışarıda oturmayı tercih Kapı ediyorum ama muhabbeti. Siz şurada da oturabilirsiniz hemen. Mithat'ın arka tarafında. Şimdi Mithat birazdan size gösterecek. O zaman siparişlerimle sizleri kapı önünde karşılıyorum. Pazartesi hariç haftanın 6 günü buraya 10-19 saatleri arasında gelebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel dükkanla baş başa bırakalım.

Havuçlu kek, hurma özlü söyle. Ki içeride kakaolu kek de vardı. Tam bir anne keki, tam bir anne dükkanı. Damak zevkimize göre söyle. Yeni, taze taze hazırlanmış sandviç. Kadın budu köftemiz, mücverimiz ve mercimek köftemiz. Ve yanında tabii ki çayımız. Bence hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hangisinden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. Burası bebek fiyatlarından daha aşağıda olan bir dükkan. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. İnşirah Caddesi'nde tam bir mahalle dükkanı. Böyle işte oturdum. Şöyle geleni geçeni izliyorum. Ki bence en güzel şey. Çok severim ben. Sen? Gerçekten çok seviyorum. Burada oturup böyle oraya bakmaya, buraya bakmaya, gelene geçene bakmaya. Yani gerçekten bakmıyorsun ama hani böyle vakit geçiyor. Boş bakıyorsun ama vakit geçiyor. Burayı iyi ki keşfetmişiz sahile inerken Mithat. Ve bize ayrılan sürenin bu güzel enerjili dükkanla artık sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde bebeğe tekrar geleceğiz tabii ki. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Biraz bakış açımızı değiştirdik.

Dedik bu programda. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Enerjimiz sizlere de yansımıştır. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Ve her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

0: Esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300'ü esenler. Geç abi, geç, geç. Kerim abi!
1: Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl?
2: İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmeyin.
1: Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır.
0: Kerim abi!
2: Hay Allah!
3: Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde
0: ha? Hadi
3: be!
0: Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor.
4: Kelle mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene.
1: Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım değil mi ya?

0: Senin motor ayva yiyor galiba.
1: Bir taraftan zam, bir taraftan da su üstüne su. Buna ne motor dayanır ne de can ya.

0: Kerim diye bir keklik var. Çoktandır düşmüyor. Gelse de bir güzel yolsak.
1: Hacı hacı, kaşınıyorsun gene. Aldığın dersleri unuttun galiba, bütün kahve biliyor. Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana.
0: Ne gülüyorsunuz ulan?
2: Yıllara gidelim de baba dönelim.

0: Ah benim güzel oğlum. Hiç de elleri boş gelmezmiş. Sana iyi haberlerim var.
1: Hayırdır ana?
0: Kasap Hasan gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş.
2: Mantı yaptım. Fatma teyze tadına baksın diye getirmiştim.
1: Girsene içeri.
2: Yemek vakti rahatsız etmeyeyim. Afiyet olsun.
0: Gelsene kızım.
2: Sağ ol Fatma ana. Evdekilerin haberi yok. Babam merak eder.
0: Peki evladım. Annene selam söyle. Nasıl, beğendin mi?
1: Vallahi güzel yapmış.
0: Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum.
1: Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi çok, çok da

0: Nereye oğlum?
1: Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor.
0: Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum?
1: Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür.

0: bakalım hızlı trafikçi.
1: Okerim usta. Eyvallah.
2: Günaydın arkadaşlar.
0: Günaydın. Allah be, öf! Koku da ne böyle?
2: Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Este.
0: Este mi? Hangi taraftan este?

0: Patladın mı?
1: Çekilsene be yolumdan!
0: Patlama, geç hadi!
1: Otobüsü delik deşik ettiler.

0: akşam Hanedanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım.
1: Ya nasıldı? Süper, çok iyi.
2: Kerim abi sen ne dersin? Pelin Ana oldu.
3: Pelin mi? Pelin de kim be Takoz? Sen tanıyor musun?
4: Pelin mi? Ben ne bileyim be usta?
2: Aman Kerim abi, sen de amma cahil kalmışsın. Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun?
3: Ne yani? Pellini fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi pellini fillini bırak da Çilli abla, şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin?
2: Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba, bilsem ne olur, bilmesem ne olur,
3: ha? Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın!
0: Ya görmüyor musun be, lastik patladı, yapamıyoruz işte!
3: Takoz, in aşağıda yardım et! Siz de inin biraz hava alın!
5: Merhaba kızlar!
6: Merhaba, geçmiş olsun Şenes!
5: Sağ olun!
6: Tam da yerinde patlamış!
5: Ya, ne olduğunu anlayamadım!
6: Neyse, Takoz yapar şimdi!
7: Aman seyret, seyretmiyor canım! Ayıklarım geçti ya!

0: Safvan Mavi abla.
1: Mavi abla mı? Ne demekmiş o?
0: Gözlerim abla.
1: Sağ ol. Bir dakika. Buyur, çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol abla.
2: Paranız çok galiba.
1: Başkasına muhtaç olmayacak kadar.
2: Belli, belli.
1: Yardım ettiniz ama kabalık etmeniz de gerekmezdi.
2: Her gün sabah şehirden okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64.
1: Sana ne?
2: Bu memleketin benzinle parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna.
3: Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var.
2: Bir daha lütfen arkanda korna çalmayın.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Kerim abi.
2: Günaydın.
0: Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi.
2: Şeniz de kim?
0: Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya.
2: Ha. Peki alalım. Nerede oturuyor?

0: Düşündüm, siz haklısınız. Artık kardeşim de size yük olacak.
1: Estağfurullah, görevimiz.
0: Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinirim.

Topkapı, Topkapı, Topkapı. Geç abi arkaya doğru yavaş yavaş. Topkapı, Topkapı, Topkapı, Topkapı. Yürü abi arkaya doğru. Topkapı, Topkapı, Topkapı.

0: Merhaba. Tamam mı herkes?
1: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
0: Anlamadım, ne frendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceğiz?
2: Yeşil tuvalet.
1: Ah, sana yakış. Ah, bak bak, bizim çifte kumrular arabada.
2: Nerede kız?
1: İşte işte, bak bak. Ben gördüm. Bak, şurada işte. Demek ki eve gitmemişler. Şunlara bak be.

0: Bırakmıyorum sana! Ne karışıyorsun bana sen?
1: Ne oluyorsun be? Dört! Dört lan!
0: Bırak beni!
1: Kardeşine sor.
2: Ne oldu? Anlat bakayım.
0: Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu.
2: Doğru mu bunlar?
1: Kısmen doğru. Analar babalar çocuklarının canını namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşiniz de o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam, kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi.
2: Terbiyesizlik etme, doğru konuş!
1: Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun.
2: Hemen gidin buradan! Yoksa polis çağırırım.
1: Yo, özür dilerim. Kabahat bende. Sizler gibi namus fukaralarının işlerine karışmamam lazımdı. Kusura bakmayın.

0: Efendiler, efendiler. Geç abi, arkaya dur geç.
1: Ev işini ne yaptın, bulabildin mi Ali kardeş?
2: Yok bekarım, ne geze. Kiralar ateş pahası. Hangi eve gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte.
1: Allah yardımcın olsun Ali kardeş.
0: Kerim abi!
1: Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi?

0: Son durak beyler. Uçta ya. Hadi bir işim vardı ya. Gidebilir miyim?
1: Peki ne yapıyoruz?

0: çayını soğuttun. İçsene oğlum.
1: Canım istemiyor onu.
0: Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa?
1: Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da, ondandır durgunluğum.

0: Taşıyor lan.
1: Oğlum mecburi taşıyamaz.
0: Ağlarım adam, mecbur yiyeceksin işte.
1: Hadi be.
0: Ye şunu da. Ye hadi. Şu bir.
1: Hay Allah.
0: Şu iki. Aha işte tamam.

0: kız Ayşe!
1: Efendim babacığım?
0: Ben sana su getir demedim mi?
1: Tabii, hemen getiririm baba!
0: Tövbe estağfurullah!

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Arabam arızalandı. Benim olmam lazım. Senden rica etsem, talebeleri bıraktıktan sonra bir tamirciye kadar götürebilir misin?
1: Hı. Olur, götürürüm. Aerobik salonu ne taraftaydı kardeş?
2: Şu tarafta.
1: Şurada.
2: Hı.

0: Yarın pazar. Arkadaşlarla bizim yazlığa gidiyoruz. Bizi minibüsle götürür müsün?
1: Hı hı.
0: Neyin şerefine içelim?
1: Senin.
0: Bir dakika sen otur. Ben mayomu değiştireyim.

0: İşte namus timsalinin sonu. Bize namus dersi vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı?
1: Ben de sevmiştim usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım be usta? Bu dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar.

0: motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kredi.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
9: McDonald's gibisi yok.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
15: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
14: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
15: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
15: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
19: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
0: O zaman...

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Aldi

0: 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temsilsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Harika anları keşfet. Jacobs.

Hop hop, nereye gidiyorsun kardeş? Aa!

0: Bırak!
1: Konuşsanıza! Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ağzımı, bırak!

0: Ne oluyor kız?
1: Bilmem.
0: Hoş gelmişsin Kerim, hayrola?
2: Sonra konuşuruz Yunus dayı.
1: Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha! Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi!
2: Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende.
1: Hayvan! Manyak adam! Kaba herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak!
3: Hoş gelmişsin Kerim abi!
2: Hoş bulduk, nasılsın?
3: Sağ ol Kerim abi!
2: İşte böyle Yunus dayı! Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere!
4: Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul! Annen nasıl?
2: İyidir vallahi, nasıl olsun işte! Sizler nasılsınız?
5: Vallahi iyi, sağ ol!
2: Ekinler filan nasıl?
5: Allah'a çok şükür, sağ ol!
6: Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma.
1: Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık.
6: Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez.
1: İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu.
6: Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim.

0: Ne işin var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum.
1: Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme.

0: ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap!
1: Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu.
0: Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse?

0: Minibüs senin mi?
1: Evet bacı, benim.
0: Beni en yakın kasabaya götür, sana çok para veririm, ne kadar istersen.
1: Sağ ol bacı, paraya ne lüzum var? Siz bizim misafirimizsiniz, size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Kusura bakmayın bacı, lakin minibüs bozuktur.
0: Bu yaptığınız doğru mu? Kaçırdı beni, zorla! İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu? Bakın, ben çok zenginim! İstediğiniz kadar para da veririm size! Allah rızası için, beni götürün buradan, ne olur!

Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence!

0: за!
1: Buyur Kerim abi.
0: Rıza. Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.

0: Hanımcım, hanımcım! Sibel Hanım döndü!
1: Ah! Sibel'im, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin!
0: Ablacığım! Ah. Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye!
2: Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu!
1: Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya!
2: Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım!
3: Beni rahat bırakın, yorgunum!

0: Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştü. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha! O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak, bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, giydiklerimizden utanırlar!
1: Yeter ana!
0: Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim! Sosyete kızından bizlere yar ol!

0: Ruşen Bey telefonda seninle görüşmek istiyor kızım.
1: Banyoda olduğumu söyle.
0: Kocan olacak adam ayıp. Öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor.
1: Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak.
0: Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni...
1: Evet anne. O şoför parçası kızınızı ifade etti.
2: Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz?
1: Beni hiç ilgilendirmiyor anne.

0: Yeter. İçme artık. Yeter, yeter! Şu haline bak, kör kütük sarhoşsun. Hem ne diyecek mahalleli?
1: Beni rahat bırak be ana.
0: Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi?
1: Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler.
0: O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması
1: yeter
0: mı?
1: Yeter ana, yeter!

0: Benim güzel oğlum, aslan oğlum. Neden bu hallere düştün? Ne kadar mutluyduk daha önce. Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın.
1: Anacığım.
0: Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim sanıyorsun?
1: Sen haklısın, güzel adam. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana.
2: Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış.
3: Beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğretti.
4: Esenler 300 esenler. Esenler 300 esenler. Esenler.
3: Merhaba. Kerim nerede?
4: Gidin buradan. Esenler.
3: Kerim'le konuşmam lazım.
4: Ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yıktınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz?
3: Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum.
4: Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın.
3: Onunla konuşmam lazım. Lütfen. Çünkü onu çok seviyorum.
4: Şey, usta be.
5: Söyle.
4: Hani Mavi abla var ya.
5: Varsa var, ne olmuş?
4: Şey diyecektim, acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur?
5: Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü.
4: Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı?
5: Hayır. Olamaz. O iyi olamaz.
4: Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz...
2: Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan.
5: Bağışla be takoz.
4: Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta. Ha, ne dersin?

0: Abi bir çiçek vereyim mi?
1: Sağ ol bacım, sağ ol.
0: Yapma be abi, sevgilin çok güzel be abi, bir tane vereyim. Yakışır be abi.
1: Hayır, sağ ol dedim ya.
0: Canın sağ olsun, hediyem olsun be abi.
1: Gel buraya. Al bakalım inat canım.
0: Sağ ol abi, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın.

0: Konuşun. Nedir istediğiniz?
1: Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum.
0: Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari?
1: Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım.
0: Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazlık evde söylediğim bir laf vardı ya. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.
1: Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık.
0: Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı.
1: Son sözüm bu mu?

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyur bacım.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet,

0: Hele Memo bir gelsin haftaya nikah.
1: Sülhü yartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydım.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Kıyartolarda.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
2: O nasıl oluyor ki?
5: Köy meydanında vuruşacağız.
6: Toprak kabul etmiyor.
3: Sen de bizdesin.
7: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
2: Bunları da Cano'ya götür. Öyle bir şey görmüşüm ki.
7: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
8: Hoş gelmişsin.
2: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bilir.
9: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş. Umur, erkek milacı değil gidelim.
2: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
10: Davaro birazdan TV4'te.
11: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
12: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
11: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
8: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
7: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
8: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
14: Kasa.
12: Marul.
14: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
16: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
17: Adriana duşta da sadece duruluyor.
18: Sadece duruladım. Sen de durula.
17: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
19: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile
2: çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
16: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
16: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
3: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
14: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
16: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
19: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
20: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
16: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap kredi.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Dede ne yapıyorsun?
12: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
11: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
12: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
11: 7.000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: He.
13: Okul alışverişlerine toplam 7.000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
14: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
14: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
14: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
14: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
14: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.

0: Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda

ısrar ediyorum. Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun?

0: Gelirim, gelirim!
1: Aney!
0: Ay gelinim, kurban olsun ana!
2: Hey, oğlun gelin!
0: Gelin, gelin, gözün aydın hanım ana! Sağ olasın!
3: Gözün aydın hanım ana!
0: Sağ olun, sağ olun! Almanyalardan gelin, düşmanlar çatlasın!

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Görür görmez davulu gümbürdet. Sen de zurnayı zartlatmadan üfle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Morklar geliyor, morklar.
2: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah. Değil mi kız?
3: Darısı sizin başınıza kızlar.
2: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
3: Hani o anas?

0: günaydın.
1: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tütüğü. Hele bir gelsin burada.
2: Parkları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
3: He, caminin bütün masrafları.
4: Okulun çatısı.
5: Aganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
6: Aha gelin, çal ulan çal. Çal ulan.

0: da gel.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakışır.
0: Ay ya, oha gelin gelin ulan çalsana.
1: Ha bıçak ulan, ha bıçak, bıçak.
0: Ya yok ulan, vurma vurma, ayağı toprağa değsin.
2: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
3: He, öyle demiş idi.
2: He.
0: Ay mımındır, zıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
2: Sesi bir yerden tanıyayım.
0: Bana bir
2: yoksa, hani o! Bu onun sesi! Leman'ın sesi!
0: Düğündür haninna, haninna, haninna.
4: Sağ ol kurban.
2: Yavrum, hoş gelmişsin.
4: Anne.
2: Anam, sen mi sen Memo'm, kurban anan sana. Uy gel öpem, öpem, öpem, öpem. Uy.
4: Ne bakıyorsunuz la davar gibi?
5: Araba nerede? Ha?
4: Hangi araba?
5: Lan resim çektin mi sen?
4: Ha, o mu? Canım arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı.
5: Dur, dur. Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
4: Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Canu,
2: he.
4: Nasılsın kız?
2: He.
4: Başlık tamam.
2: İyi.
5: Ula biz de tam adama bel bağlamışak. Yürü bakalım. Yürü kız, yürü!
2: Dur baba!
5: Yürü!
4: Ya. Bunları ben mi davet etmişim? Niye kızıyorlar hani?
2: O Kürk meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıyorsun?
4: Buralarda ne var ne yok?
2: Aa iyice azıttı.
4: Canu?
2: Adem borçları isteyin.
4: Ya Canu?
2: Bizde para mı vardır veremeyeyim tabi.
4: Canu, Canu!
2: Canu ulan, Adem bizi inleti aa!
4: Cano'yu kim inletti?
2: Vallahi beni dinlemiyorsun ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
4: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
2: Patla emi!
4: Bak anne, sana ne hediye getirmiş he?
2: Bu ne ki?
4: Bilmemişsin?
2: Yok!
4: Misker, misker, bak!
2: Dur lan, kırdın be!
4: Ne kırması kız, 2 parça!
2: Ha, niye yarıyı ki?
4: Her bir şeye yarıyı! Elmayı soyisin, içine atisin, hemen suyunu çıkartıyı!
2: Yok be!
4: He! Sade elma değil, her bir şey yapıyor. Al!
2: Allah Allah! Baba, bak! Tarhana çorbası da yapıyor bir Memo!
4: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun.
2: Allah Allah! Bu gavur milleti neler de bilir!
4: Hoş getir tarhanayı!
2: Sağ olasın yavrum! Bu ban da sağ olaydı da bu günleri göreydi! Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Baba Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da içelim tarhanayı ağız tadıyla.
4: Ya bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek.
2: Bir de güley. Oğlum Almanyalara gitmiş. Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş. Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişem. Bu boya getirmişem. Yaptığına bak. Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi?
4: Ana kurban olan. Bak bir evlenem. Cano eve gelsin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım.
2: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
4: Babamın katili mapıstadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
2: Mümkün yok Memo. Bu ban Abdudavaroğlu'nu fıran, o sülü kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
4: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istiyse? Soyumuzun üremesi gerekmez mi?
2: He. O da gerekir.
4: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
2: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
3: Vay vay vay. Hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
4: Sayende ağa.
3: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi.
4: Aşağı. Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
3: Aferin ulan Memo. Sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
4: Sağ ol ağa.
3: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat.
4: Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
3: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
4: He ya, karı dürbünü.
3: Bana ne veriysen ula bu karı dürbününü?
4: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
3: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur, onca kan ortada mı kalacak hırbo?
4: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
3: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acıyorum. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
2: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti?
6: Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun, senin kocan gibi mahpusta çürümeyeyim.
2: Benim erim şerefiyle mahpusta yatayım. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor.
6: Hele kocan olacak o mahpustan çıksın, oğlum onun... Sen hiç tasa etme. Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var, çatla patla sen. Böyle kız kurusu gibi gebereceksin.
2: Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mahpustan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah.
6: Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim.
2: Tükense ne olur. İnşallah sen de benim gibi gireme.
6: Şimdi ben senin ağzına görürüm.
4: Selamın aleyküm.
7: Şuna bakın.
8: Almanya Fatih'i.
4: Kusura bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı konuşur.
8: Bu ne lan?
4: Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
8: Ula getire getire bunları mı getirmişsin o?
9: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor.
4: Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım.
9: Bakalım sonra ne yapırsan?
4: Cano'yla evleneceğim.
10: Yo herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula yat sonra ha?
11: Keşke hiç dönmeseydin.
4: Niye ki?
9: Niye değil?
7: Köylünün ağaya olan borcu gırtlağı açmıştır.
11: Mahsul alamadık, kuraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Ağaya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
9: Gene de borçları ödeyemedik.
12: Ya, bütün umudumuz sendin.
4: Hele ben bir Cano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Gelinlik mi vardı?
1: He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramocan!
2: Buyur ha!
1: Ağa'ya benden bir çay, demli olsun.
2: Oldu!
0: Sağ olasın yeğenim.
1: Nereden gelip nereye gidersin?
0: Ola, köyüme gelmişim.
1: Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyorum.
0: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştır, saldılar bizi.
1: Yapma ya! Niye ki mahpustaydı?
0: Kan davası. Adam vurmuşum.
1: Aa, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
0: Gebertmez miyim?
1: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?
0: Kıyartulardan.
1: Ne?
0: Doğru değil, sen kimlerdensin?
1: Davarolardan.
0: Ne?
1: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldun. Allah'tan reva mı bu yaptı?
3: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
1: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
3: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
1: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
3: Biri mezara, biri mahpusa.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse.
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsin. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim, aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
1: Kim ilişebilir bir hıyartuya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşe, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
3: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
3: Önce hıyartonun kanı, sonra canının nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söyleyeyim? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyen.
3: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be anne.
4: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogli bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartoyu yaşatmayacağım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
5: Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
0: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyı, bu moruk kafama atıyı. Manyak mıdır, nedir? Görürsün Canu, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiysen hemen kaçarız Canu.
6: Yiğitliğin hangi kitabında yazıyı kanını yerde gomak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosuna ha?
0: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni?
6: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
0: Son sözün bu mu canım?
6: He, budur Memo.
0: Gel de çık işin içinde. Selamün aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
7: Hadi lan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir.
0: Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Gitme Silon! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silon'u vursun, arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Duyar toz çıkmaz!
6: Çıkmazsa davara eve girer!
7: Giremez, hanaya tecavüz olur. İdama kadar yolu vardır.
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başta var mısın? Dikile buğdayı!
0: Ulan! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10! 9! 9! Neydi ulan?
2: 8!
0: 8! 7!
6: 6!
3: Ulan şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek! Ne yapsak ya?
2: Ne bileyim ben?
6: 5!
3: 5!
6: 4!
3: 4!
6: 3!
3: 3!
6: 2! 1!
3: 1! Burada ya, burada! Ne var? Ne istersen lo?
0: Çık dışarı!
3: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.
0: Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim.
3: Kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var?
0: Hele çık ula, uzatma!
3: Gelirim!
2: Dur Silo! Silom dur! Dur Silom! Gitme Silom!
3: Çekil lan karı!
2: Aha, ne olur Silom gitme, eriyim! Aha, seni yakacaklar!
3: Ne, söyle!
0: Yürü gidik!
3: Nereye?
0: Babamı vurdun hıyar tarlasına!
3: Ne yapacağız orada?
0: Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni!
4: Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim hem o!
8: Ya vurmayacaksa boşuna gitmeyek ha!
3: Vurmazsa!

0: Çok mu kötüsün ya?
1: Valla kurban, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Ula ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.
0: Sana da Silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım.
1: Ay.
0: Öyle, ne oldu lan? Gel.
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.

0: Tamam işte geldi, çek ulan.
1: Hadi vur artık beni, kurtulayım bu hayattan.
0: Çök süreyim geçsin, öyle vuracağım.
1: Tövbe, sen adam vuramazsın.
0: Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa, sonra anam... Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benimle.
1: Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama... Şimdi beni vurursan... Mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın.
0: Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan.
1: Hele dur, dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin.
0: Yapma ya.
1: Öyle. Tahammütten gidersin.
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Dümenden vuruşsak.
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada.
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın. Ben ortalarda kaybolurum. Başka memlekete giderim.
0: Yok ya. Tiyatro mu yapacağız?
1: Vallahi öyle bir şey.
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl. Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt.
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver, sen öt, ben anlarım ya.
0: Olur, öterim.
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi.
0: Çok uzattın Kıyarto! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım!
1: Silahım yoktur yanımda!
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız! Silahlan gel, gelmeyen...
1: Tamam lan!
0: Duydun mu lan? Ebabil!
1: Karıştırma lan!
0: Fır... Fır... Fır... Ula bu ebabil nasıl...
1: Mamu!
0: Tülo! Sen misin canım?
1: Benim canım!
0: Korkuyordum Tülo!
1: Ben de Mamu!
0: Dirilen var mı der?
1: Bilmiyorum!
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı.
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız.
0: Yapma. Hani sen ölmeyecektin?
1: Ya iyi ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin.
0: Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme.
1: Tabi, yoksa inanmazlar yahu.
0: Burası iyi mi?
1: İyi.
0: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor. Sen dinlen, ben kazarım.
1: Sağ ol. Memo!
0: Hı?
1: Bak, şu hortum var ya...
0: Evet.
1: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın... ...öbür ucu da dışarıda kalacak.
0: Ne yarı ki?
1: Beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle.
0: Ulan argile gibi bu.
1: Sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacaksın.
0: Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, Filo?
1: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli, böyle. Tamam mı?
0: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna, tır tır tır tır.

0: Onun geldi filo.
1: Hiç belli olmaz ben bu.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
0: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
0: Beni üzme filo.
1: Hadi lan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
0: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
1: Evce asıl.
0: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
0: Geç eline.
1: De hadi.
0: Babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni!
1: Babamın kanını yerde bırakmadın!
2: Silahım! Vay silahım! Silahım! Vay silahım vay! Ay evimin erkeği! Vay ben başımı nerelere vuram! Oy vay vay vay silahım!
1: Yavaş vur ulan karı, ciğerimi deleceğim!
2: Silah!
1: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et!
2: Silahım! Vay vay vay silahım!
3: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
4: İyi biliriz.
3: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
4: Helal olsun.
0: Bak benim koç yiğit. Aslan Silom, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Silo.
1: Ula acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha.
0: Silo.
1: Ağlama, memu ağlama. Beni de ağlatırsınız.
0: Bak Zilo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
1: Memo hocam, beni bu kadar sevdiğini bola bilmezdim. Kıyak herifmişsin. Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk, onu çişip geldi.
0: Dişini sık Zilo, şimdi götüreyim. Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceksin seni şimdi kara toprağa?
1: Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
0: Yok ula, bilirim. Kes sesini, duyacaklar.
1: Vaktilo, vaktilo! Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün!
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortum.

0: Kıma gelecek, sen çevir.
1: Olmaz kıble.
0: Hortum.
1: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
0: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ula Mahmut! Mahmut boğulacağım! Kurtar beni!
0: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa Merif şimdi...
1: Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin.
2: Memo... Ortum ağzıma değil... giriyor. Ders gönderin.
3: Ulan hortluyum mu ne?
4: Derini de gelmedi.
5: Toprak kabul etmeyin.
3: Aman Allah'ım.
5: Herif derini.
0: Yo bence geberi ya. Ulan Sülo nasılsın? Maşallah maşallah.
2: Ulan ben az daha geberirdim.
0: Niye? Hadi şimdi kimse görmeden git. Tamam mı?
2: İyi de yol parası.
0: Ne olmuş yol parasına?
2: Bilirsin mahpustan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur.
0: Ulan Sülo, seni vursam daha karlı olurdum ya. Neyse. Vay. Al kardeşim.
2: Sağ ol.
0: Artık sen yoluna ben yoluma. Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim esahtan vururum ha.
2: Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil öldü.
0: Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.

0: Ne oluyor ya?
1: Hadi abi.
2: Cano.
3: Buyur Memo.
2: Cano kız.
3: Buyur Memo.
2: Cano bilir misin?
3: Niye ki Memo?
2: Cilveler mi kız, geç şöyle yatağa.
3: Geçeyim Memo.
4: Başlık parası dedin. 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım. Allah. Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan 2'si gitti. He. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin. O ne be? Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı he?
5: Aa! Cendermeler!
3: Viş aney! Kimler kimler?
5: Cendermeler, cendermeler!
4: Kurban olan bey! Elin ayağını öpem! 5 dakika müsaade et, sonra al git beni!
1: Kanun namına Memo! Aç kapıyı, teslim ol!
4: Bey, ben senin ayağındaki keçen olan! 15 yıl yatacağım damda! İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteye!
1: Aç dedim! Çekil kapının arkasından!
4: Dur, dur! Çekilirim!
3: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo! Sen benim tek erimsin!
2: Yok canım, korkma! O Huyarto Sulo, hapisten çabuk çıkarsın demişti. Nefsi müdafadan. Hoşça kal canım.
3: Bekleyeceğim Memo. Memo, bekleyeceğim.

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ olasın.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir sigara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidirem.
1: Oh! Sen keyfine bak, biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya, meraklanma.
1: İnşallah.
3: Vallahi yakarım!
1: Şimdi... Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför durdur otobüsü! Kalkın lan ayağa, kalkın! Yürü yaşallah! Yürü, getire! Getire lan şöyle! Geçin lan şuraya! Ver bakalım! Çıkar bu! Çıkar bu! Ver bakalım! Sen de yakın lan canım! Çıkar! Ulan senin suçun ne ki?
1: Adam vurmuş ya.
3: Ha? Sen de bizdesin. Mahpusa gideceğine takıl bizim peşimize. Reis kabul edirse bizimle kalırsın.
1: Sağ ol.
3: Yürü lan!
0: Ya ben ne olacağım?
3: Lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu.
3: Sen de gel. Hadi lan, dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Yürü lan! Gidiyorum!
4: Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiro! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
5: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirse?
5: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlk okul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklayacağım.
1: Oh!
5: Hey, hey! Bu davaroların Memo! Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk. Ula 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Lo şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne.
0: Namo babu, kendine gel.
5: Kim bu hıyar?
1: Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
5: Sıfata bak, neye benziyor.
1: Evet, haklısın. Hıyara benziyor.
5: Esah! Kim bu fazlalık lo?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmir misin?
5: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
0: Vurmayın ağam! Ağam vurmayın! Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya!
0: Ya hani sen onbaşıydın? Hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: O yanın altını öpeyim, hatırla yahu.
1: Ha, çok iyi yemek yapar, karı gibi.
4: Haya!
1: Ha.
0: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
5: Ne dersin?
1: İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
0: Sağ olasın.
5: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görsek.
0: Baş üstüne.
5: Hey! Yarın ilk soygunu... Davar onun şerefine yapayım ki! Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım! Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu 50 gaymem var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ha.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
2: Tüysüz Mahmud'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
3: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
5: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
6: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
3: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
4: Çok güzelsin.
5: Ne kadar?
4: 500 liracık.
7: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
8: Marmaris'e götüreceksin.
4: Nereden alacağım?
8: Sabah 9'da buradan.
4: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
5: Ne yaptın? Açık konuş.
4: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
5: Orasını sorma.
4: Nasıl fark ettin peki?
5: O da benim işim oğlum.
9: Ateş Böceği yarın 13.30'da TV4'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
13: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
12: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
13: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
13: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
14: Türk Erman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: olan Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
7: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
7: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
6: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
7: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
12: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
12: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
12: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
12: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Mersi canım.
15: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
14: Hocam ben?
15: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
15: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
14: Hocam 1000 megabit diyor.
15: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
14: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
15: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
14: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
15: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Dede ne yapıyorsun?
18: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim.
19: Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
17: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
19: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
17: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
20: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: Bir nara duymuşam, sankim dersin gök gürüldüğü. Uş ya. Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğu ne düşünür? Bir bakmışım, da var o dağdan ini.
3: Yapma ya, gittin de var mı?
4: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o.
2: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Ama ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışım yüzüne. Sankim o yüze bir nur gelmiş.
5: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
3: Bilmez miyim? O zamanlar baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
6: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
7: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay.
8: Can kurban böyle eskraya vallahi.
9: Şu ağayla bir şikayet edek ona.
10: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
2: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin.
3: Vay bu, gelse de...
2: Can olsunu çok özlemiştir.
11: Bu seferki soygun bereketli olmuştur. Davar onun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Devaro.
12: Sağ olasın Bekiro.
11: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver la.
1: Allah'tan hak mıdır bu Memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin ulan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekiro'ya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor Memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da onu ben şimdi gidiyorum Bekiro'ya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak, bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel, kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim can kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğunu.
0: Tabi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hırbu? Ha ben Bekiro'ya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana.
1: Hı? Gidelim vallaha.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidelim.
0: Dur, peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki, iki sana, iki bana.
0: Tamam.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Düz verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor vallahi.
0: Sevabın... Nereden musallat oldun canıma? Yıka lan bulaşığı, ben çişe gideyim.

0: Başı yıkar.
1: Bırak bulaşı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklıyor?
1: Mümkünü yok, söyleme.
0: Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var, alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan vurur. De hadi git. Hı. Git yıka bulaşı. Ulan ankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor. Alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yo, benim demem o ki. Ama kalsın. Madem istemezsin. Gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
2: Ah Cano, ah!
3: Diler,
4: dört evet. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış.
3: Aman, o salakit eşkıyalığından
4: daha yok. Da kız oynatılarmış. Susun be edepsizler! Nereden uydurdunuz siz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
3: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
4: Öyle ya, ne sandın? Acur karı! Yürü kız! Geldim anne.
5: Hanana! Hanana!
4: Ne var ulu?
5: Size Memo'dan haber getirmişim.
4: Ne haberi? Hele ses konuş.
5: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Davar o diye dağlarda nam salmıştı.
4: Aney!
5: Bütün eşkıyalar karşısında selam durayım.
4: Ah,
5: aha, bu paraları da sana yolladı Hanu ana. Ah.
4: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo.
5: Ha, Cano'ya da. Ah, dur. Ah, şunları yolladı.
6: Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
5: He. Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
4: He, ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüşüdüm.
5: Sağ olasın Hanu hanım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle çoban.
6: Güle güle.

0: ola batarap bitsam benim ama o içime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir o? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir dama. Derdim dünyadan büyüktür vallahi.
0: Kalkın ula hazırlanın! Davaro'nun köyüne gidik! Avradını alıp gelik! Bitsin bu hasretlik be!
2: Vay siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Davaro ağam, Bekir ağam köyümüze şeref vermişsiniz.
0: Hiç telaşa lüzum yoktur. Mala cana dokunmayacağım. Davaro ailesini ziyarete gelmişti.
2: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
1: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
2: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
0: Hadi buyurun öyleyse.
1: Bekiro, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
0: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
1: Yahu ben Cano'ya gidirim.
0: Dağılın lan! Etrafa göz kulak olun!
2: Buyurun, buyurun ağalar!
1: Gitseydin!
2: Ya buyurun, şöyle istirahat buyurun hele bir iki dakika! Geçin, geçin buyurun!
0: Ramocan!
3: Buyur ha!
2: Ağalara birer demli çay hele!
0: Sağ olasın!
1: Bekiro, ben Cano'ya giderim!
0: Ama çay!
1: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet olsun. Olsun.
2: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz, hele bir de ayran iç ya.
2: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
2: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız
3: sen. Seni bulmuşak bırakır mı ya, hele bir lahmacun ye.
2: Yahu halden anlamıyor musun?
4: Hele bir lahmacun
2: ye. Başımdan be, ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
5: Yiğit davalım, Memon benim, hoş gelmişsin.
6: Memo, hoş gelmişsin
2: Yiğit. Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
6: Hemen giderim Memo, hemen giderim.
2: Aney?
5: Anan kurban sana Yiğit'im, hasret kalmış hem sana.
2: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha.
5: Evde su var oğul.
2: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
5: Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm.
2: Yo yo yo, hiç acele etme, ağır ağır getir. Allah Allah, anlamıyor ne cahil karı ya. Oh. Gelirim, Cano, bekle ha.
7: Yakında gideceğiz buradan Ayşu.
8: Nereye ki?
7: Valla bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık. Burada nasibimizi aldık. Giderik büyük şehre.
8: Ya hıyar tarlası?
7: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo ben ne derim sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm. Memo'nun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: ekmek parasıyla gidin.
1: Ne oldu Yarif?
0: Jandarmalar memoyu götür. Ha. Gömünün yerini bir o bilir. Ne ben şimdi?
1: Boş ver herif! Sen bir çaresini bulursun babu.
0: Bulurum değil mi?
1: Tabi.
0: Ya o ekmek parası elden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa Cano mu?
2: Cano! Cano!
3: Memo! Memo, gelene gel!
2: Sen Cano değilsin, kimsin?
3: Vıy, aşk olsun, beni tanımıyor musun?
2: Yo, çıkartamamışım.
3: E canım, iyi bak hele.
2: İyi bak hele.
3: E tamam mı?
2: Aa, yoksam sen Cano'nun arkadaşı Sidikli Fato musun?
3: He? Çüş!
2: İndir peçeni, tanı ya.
3: Olmaz, no mahrem vardır.
2: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
3: E belki evli erkeklerden hoşlanırım.
4: Yuh ulan, tanı artık ulan!
2: Aa, Sülü!
5: Sus ulan!
2: Ne işin var senin burada?
4: Seni kurtarmaya gelmişim.
2: Deme ya!
4: Önce al şu böreği.
2: Börek, çok severim. Şşt! Sağ ol canım.
4: Yeme!
2: Yo, ben böreğe dayanamam.
4: Yeme derim ulan!
2: O halde niye getirdin be?
4: Memo can, tepsinin içinde çarşaf var.
2: Aa! Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun?
4: Da var. Ula çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
2: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra...
4: Ula bırak böreği. Git hele aya, çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
2: Yo, ben karı kılığına girmem.
4: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
2: Cano? Eh peki, ne yapalım?
4: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
6: Ula avrat!
2: Bana mı değilsin?
6: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında la?
2: Karımı aç, yok kocamı arayayım.
6: Kocanı mı?
2: He ya, çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
6: Ulan bu surata hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
2: Ama.
6: Hadi orada pis karı sende, yürü! Aa, geç bakayım diğer iş tarafına, geç!
2: Aa, ben kocamı isterim!
6: Geç!
2: Saldırıyorlar! Kocamı istiyorum, Bilmiyorum. Şuradan şuraya gitmem vallahi. Kocamı isterim! Musto! Musto!
4: Bağırma lan, davar gibi!
3: Görmüyor musun sen, kocan senden kaçır!
2: Alacağın olsun! Gül gibi karına gelmezsin ha! Boynun altında kalsın, he mi?
3: Gel gidelim kardeş, ama erkek milleti de girme!
4: Yürü ulan, çıkardın!
2: Öyle mi?
6: Allah bu kadının kocasına sabırlar versin!
4: Çabuk tez olak!
2: Anlamasınlar kaçtığını!
4: Yürü! Oh, yok yok! Artık feraha çıktı! Üf! Ulan bu, avratlık da sana pek yakışır.
2: Sen kendine bak, bir gibi kritisin.
4: De hadi, hadi, lafı bırak da yürü, heh.
2: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya.
4: Yo, köye gitmek yok.
2: Niye ki?
4: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
2: Nidek?
4: Şimdi sen evine gidemiyorsun, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
2: Ne kaçırdın lan beni?
4: Dinle şimdi sen. Büyük şehre giderek.
2: He?
4: Yo, İstanbul'a.
2: Don yok hıyar, nasıl gidiyik İstanbul'a?
4: Ola, oğlum. Peki, Bekir onun paraları ne güne duruyor? He?
2: Şimdi anlamışım. Beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına.
4: Aşo, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
2: Sen git o palavrayı babana anlat.
4: Bana bak, ölmüş babamı karıştırma, sonra fena olur ha. Neyse. Bak Memocan. Herifi zatı geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
2: Cano da gelecek mi?
4: Hele önce biz gidelim, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba, bir elin lahmacunda, bir elin çikolatada.

0: هي دي قتلت
1: بابا ده هادي هادي
0: يري لا يري

Paraları alıp kaçacaksın değil mi? Ben yer miyim ulan he?

0: Buyurun. Anahtarınız.
1: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
2: Ne istiyor?
1: Ya ne bileyim.
2: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
1: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
2: Vallahi iyidir.
1: İyidir tabi.
2: Yavaş ulan ayı, çökerteceksin lan Somya'yı.
1: Ula şimdi ne yapar?
2: Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım.
1: İyi. Daha önce ne yapacaktık ula?
2: Ne yapacaktık?
1: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
2: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
1: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin. Bu da benim karıya. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
2: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
1: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
1: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
1: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Öyle. Bir de karıları getirebilseydik.
1: Ya dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki kafam ticarete müthiş çalışıyor.
1: O zaman bir lahmacun fırını açalım. Ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
1: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum.
1: Ha, doğru öyle yani. Yahu, zaten bu İstanbul dediğin büyük şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
0: Ben bu İstanbul'u.
1: Ben bir lahmacun fırını açarım.
0: Ben de bir döner burger salonu.
1: O ne lan?
0: Dönerin Almanya görmüşü. Bilmiyorsun, cahil ayı.
1: Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
0: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
1: Hadi şerefe.
0: Şerefe.

0: Yok canım. Oğlum kaç para?
1: 600 lira.
0: Ha, al bakayım şu bini. Üstü kalktı.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi kızlar içeri.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi. Sen için böyle havada giyinmişsin yavrum.
3: Mamo.
4: Silo.
3: Vay Mamo ya. Ne işin var lan burada?
4: Hey, şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
3: Ya.
4: Ya, gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
3: Madem ısrar edersin.
4: Gel gel otur hele.
3: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
4: Senin ne işin var burada?
3: Şey, iş konuşurduk da... ...şu benim lahmacun fırını var ya...
4: Ha?
3: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak... ...ben anlaşmaya çalışıyordum.
4: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
3: He.
4: Bu kıyafetle mi çalışacak?
3: Mevsim sıcak da.
4: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerik belledin ha! Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.
3: Yok valla kardeş. Çok azını harcadım. Ama bak, çoğu burada ya.
4: Peki, yediğin paralar, hırkız?
3: Mamu, itibarımla oynarsan.
4: İtibarına? Ula geberteceğim seni.
3: Gebertemezsin.
4: Niye?
3: Ben zaten ölüyüm. Unuttun mu can?
4: Unutur muyum ulan? O yalandı. Şimdi esahtan öldüreceğim seni.
3: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
5: Bana bak! Hadise çıkarma! Beyi rahat bırak!
4: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
3: Evet, Eşkıya Davaro. 50 leşi var.
4: Yerim ulan hepinizi! Savunun! Vurun! Ver lan çantayı! Düş önüme bak! Yürü! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış sarayım.
3: Uy, eline... ...da var.
4: Terbiyeni bozma. Ah canım, dur yarana bakayım.
3: Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha.
4: Bir türlü karar veremeyim. Ah da var kafa. Ben seni başta vuracaktım ki, cümle alem kurtulacaktı. Az daha paralar gidiydi elden lan, he? Gel!
6: Süleyman Hıyarto.
3: Benim.
6: Size bir telgraf var.
3: Ver bakayım, hayırdır? Aleyyyy!
4: Nedi, ne oldu?
3: Ben mahvolmuşum.
4: Desene lan, ne oldu?
3: Avrat'tan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
4: Aa, senin avrat seninle evli değil miydi?
3: Yoo, evliydi. Ama ben ölünce karı boşta kaldı.
4: Kalınca da...
3: Ağabey göz koydu.
4: Allah mesut etsin. Aslında bizim ahiyarın tekidir ya.
3: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
4: Sen gidersin köye.
3: Niye gidemem ki?
4: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
3: Ama yalandan.
4: Herkes sahi bilir. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
3: İyi ama karı elden gidiyor ya.
4: Sen köye gidersen benim canı elden gidiyor.
3: Bırak beni giden.
4: Olmaz.
3: Ayağının altını öper.
4: Olmaz derim. Hele gitmeye kalk. Vallahi vururum seni.
3: Vay ben ölmüşem, ben yanmışam.
4: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
3: Gitti, gitti aşoo.
4: Yeter lan uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
3: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
4: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
3: Haşa ne münasebet.
4: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
3: Gayet tabii. Sen bir kere Davaro sülalesindensin. Sen Davar...
4: Sağ ol. Sen de kıyam...
3: Sağ ol, eskik olma.
4: Ha, ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin, he? Bende sarhoş hali var mı ulan, he? Var mı?
3: Yok. Ay şu!

0: sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik?
1: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevimiz ya.
0: Şerefe!
2: Dümenden gözyaşı dök ya ne? Hem ağlayı hem gidiyiniz.
3: Aslan gibi Sulo'nun arkasından nasıl da gasılıyım?
2: Gasılır elbet ağa karısı olayım.

0: Hadi gelin, kalk oynarız.
1: Yok, istemiyorum.
0: Aa, hiç olur mu? Gelin dedin oynar, kalk.
1: İstemiyorum dedim ya, ben gel başımla karışım.
2: Kalk ulan, kalk. Oyna dedim, kalk.
1: Sen kimsin lan?
2: Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo.
1: Silo!
2: Var mı kız, yavaş, hadi oyna.
1: Al işte, demedi miydi benden ağlıyor diye? Köçek gibi gırtı.
3: Haris öldü dinle kaldı. Bahsını
1: sana fıracak. Hadi gel.

0: kuşlar geldi. Hayır, kuşlar. Kuş, kuş, koş, koş diyorum. Koşun kuşlar, koşun kızlar, koşun.
1: Al başına cezayı işin yoksa!
2: Buralarda ne işi varmış?
3: Bilmem.
4: Her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
3: Geldi mi davet kağıdın?
5: Cebimde, kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
6: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
7: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
5: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
2: Ya ne yaparsın?
3: Evlenirim be!
4: Avustralya hikayesi kapandı demek.
3: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le.
7: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
3: Kız mı oğlan mı?
7: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
3: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası birazdan TV'de.

0: yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle...

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Dr. Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
3: McDonald's gibisi yok.
4: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
13: Yaklaşık salon alanında 375 gibi bir yüksekliğimiz var.
14: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
12: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
15: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
16: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
12: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Vin, vin,
8: vin. Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
12: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
12: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
11: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
12: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
11: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
21: Yaşanacaksa
1: yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
7: Probis, probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 protein ve muzlu, probis, kakaolu, probis, kremalı bisküvisiyle Probis.

0: Provis.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Ula filo bu.
6: Ula filodur.
7: Yok canım filo öldü.
8: Getirdik ağam.
5: Emret ağam.
9: Herif konuşuyor.
5: Demek ölmemiş.
9: Ula sen ölmedin mi?
5: Ölmemişim ağam.
9: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
5: Yok.
7: Biz kimi gömdük?
5: Memo ile bir dümen çevirdik. Ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
6: He yalan söylesin ulan. Benim oğlum böyle dalavara etmez.
5: İşte gördün mü sen Yaşar'ım ya?
6: Benim oğlum evdir. Lanını yerde komaz.
5: Komuştur hanı o. Ne vuruyorsun
6: çekil.
5: Ben?
9: Vay alçak Memo.
7: Memo teki çıkmıştır. Rezil Memo.
5: Bütün köye atmıştır kasırı. Biz de onu bir tok sandık. Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidip...
9: Ben bu karıyı sana vermem.
5: Niye ki ağam?
9: Çünkü sen resmi ölüsen. Ölü adamın da karısı boştur.
5: Ama görürsen Yaşar'ım.
7: Sen merak etme ha. Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
5: Memo.
8: Memo gelmiştir.
7: Yetti ulan. Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
10: Memo kardeş, kıyma erime. Karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız. Bağışla.
9: Vur ula vur. Kurtar namusunu.
6: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını. Babanın kanını yerde koma. Rezil etme alemi.
7: Lan.
5: Memo kurban. Beni fırmır mısın? Canımı almır mısın?
7: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam. Sen cezanı mapusta çekmişsin.
10: Sağ ol ağam. Allah senden razı gele.
7: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
9: Tüh senin suratına tükürem. Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık töreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
7: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin.
9: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem!
7: Kovi misin?
9: Kovirem! Buranın sahibi benim! Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
7: Hoş de ağa! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor!
9: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
11: Öyleyim ağa!
9: Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
11: Borçlu.
9: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
11: Edersin.
7: Söyle lan, Adem'e söyle. Ne kadar borcu var köylünün?
9: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ulaha?
7: Konuşma lan. Haberin ola silah doludur. Söyle, borç ne kadardır? Tut lan şunu. Al sana. Al köpek. Daha isti misin? Al hayvan. Al, hepsini al.
5: Ula ne ettin Memo? Hay Allah. Yahu gitti bizim lahmacun fırını.
7: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha?
9: Tamam tamam. Hiç borç yok der.
7: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim. Dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem. Tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.

0: tamam.
1: Aney, gördüğün gibi oğlum yaram iyi.
2: Yar iyi oğul, yar iyi. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
1: Canım. Canım kurban.

Seni çok seviyem canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan, sen de kal sağlıcakla.

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey! Çekil oradan!
0: Sana diyorum! 40 paralık aydınlığım var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezayı işin yoksa!

0: Kandili kes söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı?
1: Bırakır mı matbaamı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle ben gideyim.
0: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
1: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tahsil varsa hemen yapsınlar, baskıya başla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
2: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
3: Bir tutturursam en aşağı 300.000 liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güvenemiyorum. İkisi de deplasmana
1: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
2: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz var bu moruktan. Beddualı mıyız, neyiz?
4: Abi, ver benim piyazı!
5: Geldi beyim, geldi!
0: Tamam beyim. Ha, ver, ver!
5: Buyur abicim, buyur.
0: Bana.
5: Buyur abim.
0: Haftaya yolcuyum arkadaş. Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır. Geldi mi davet kağıdın?
6: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'te Tiftruk matbaası. Saatte 3 Deutschmark yevmiye. Günde eder 96 fanganı.
7: Ne oldu benim 1,5 porsiyon köfte? Geliyor abi! Biraz sen olsun, afiyet de getir.
0: Tamam, afiyet olsun. Tamam,
8: eyvallah.
4: Tatlı koştur, irmik helvası. Geldi beyim.
2: El oğlu birer ikişer gidiyor, sen Avustralya davasına otur bakalım.
0: Yol paramı tamamladın mı, goodbye!
2: Peynir ekmek diyeyim o İngilizceni.
0: Lisan dersine ayıracak param olsa orada kazancım bir misli daha fark edecek ama kendi kendime çat pat anca söktürüyorum.
2: Boş ver Avustralya memleketini, madem gitmeyi kafana koydun kardeşini dinle, atla git Almanya'ya.
0: Kaçtır, söyledim sebebini.
2: O palavralara inanma oğlum. Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya 1 kilo et, masal! Dünyanın öbür ucu, kim ispat edecek yalan olduğunu?
0: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
2: Bana bakma, herkesin bir hesabı, bir dümeni var. Buyurun beyim.
9: Davetiye bastırmak istiyorum.
2: Hay hay!
0: Buyurun oturun.
9: 300 tane olacak.
2: Tabii, buyurun, istediğiniz örneği seçin. Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım.

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majeskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... Biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım elbet.
2: Eyvallah patron.
1: Doğruca eve mi gene?
2: Evet.
1: İki parti bulum atsaydık pasaj.
2: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
2: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta sinema masraf olur tabii, değil mi ha?

0: Bu akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlağa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış ha.
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
3: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
4: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
5: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
5: Sen de.
6: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
7: Ne var be, oynamayacak mıyım?
6: Buraya gel diyorum.
7: Gelmeyeceğim.
6: Ah gelemez o. Sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
6: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, baş edemeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak. Ben de burada bu yaştan sonra torun kahri çekeceğim. Metin, Metin diyorum sana.
7: Sus be, gelmeyeceğim işte. Ver pası bana.

0: Gitmedi mi sen? Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Hacer abla! Çabuk abla, kızım durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağında yatıyor, koş!
2: Senin odanda yatağında ne işi varmış kızın?
3: Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
3: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
3: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
3: Annesi babası karakollardadır. Başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
3: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
3: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

Madam Esther. Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur. Ne olur yalvarırım inanın.

0: Nasılsın bakalım?
1: Sağ olun, daha iyiceyim.
0: Kim giydirdi bunu?
1: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
1: Başım dönüyor birazcık. Ay.
0: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün. Yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
0: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin? Hı?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşek başı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendim, Yalçın Özmatbaz. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vur diyeyim.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim. Bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza.
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla, ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Ya kediyi kovalıyor, yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum, Allah canını az tövbe yarabbim!

0: Sen yat.
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa üstüsüyüm.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Ağzıma hangisi gelirse.

0: Her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordu.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklardı. İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madame Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madame Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda, Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar, bilmiyorum. Öylesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puu!
0: Çalmadım, arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız... Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korkuyla nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum, açtım, bir bahçeye girdim, düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bendeki, yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetin vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukabele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: Bu halinle bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
2: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak. Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
3: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
4: Baş üstüne ustacığım!
3: Sormuyorsun dün akşamı?
2: Ha? Ne oldu?
3: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften.
1: Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı, küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum, merhaba tatlım dedim.
5: Vim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.
3: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
2: Sonra ne yaptın?
3: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
2: Evet.
3: Helal olsun be!
2: İyileşmeden henüz.
3: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
2: Eyvallah!
6: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
2: Sağ ol!
6: Hastamız iyileşmedi galiba.
2: Yatıyor, çok halsiz.
7: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
6: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün.
2: Bir de sabun.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
2: Yok, evde bulunsun.

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ya. Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz garipliğe, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
2: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı. Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla 250 lira. Gümüş ve altın madenleri çıkarmak da bitmiyor. Şaka değil, altın, altın!
0: İnanılır gibi değil.
1: İklimi sıcakmış. Yeni yılı yağmurda, karda değil, şöyle güneşli deniz kenarlarında kutlarlarmış. Bütün sahiller ve plajlar herkese bedavaymış. Kira evinde oturan pek az. 100 ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor. Düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
0: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
1: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15.000 lirayı geçiyor, vapur 4.000 lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6.000, senede 72.000... 5 sene kalsam...
0: Gene dönecek misin?
1: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim, gitmeliyim.
0: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
1: Anlattığıma pişman etmedin beni.
0: Niçin edeyim?
1: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
0: Yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
1: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
3: Ne bu? Bu kefazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
4: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
1: Dalgınlığıma gelmiş patron.
3: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makineyi durdursana be adam! Seni boğsam diye gırtlaklasam azdır. Haftalığından 2 ömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
1: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
3: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
1: İki tost daha.
5: Peki abi.
0: Ben istemem.
1: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: Onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
2: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlım? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi güle oynaya ortalarda dolaşıyor.
0: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
2: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
3: Nuri babanın hakkı var. Güzel Ahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Size kesik bir yollar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatı versem, gazete, mecma, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın. Kahvemi getir aman.
0: Peki, sen abicim?
2: İstemem.
1: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Gördün mü Avustralya afişlerini?
2: Evet, gördüm.
1: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
4: Kıskanma
1: haritada
4: oğlum,
1: yerini bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
4: Olur mu?
5: Bitti mi sabah gevezeliği, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
4: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
5: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
4: Kendim için değil, Zeynep'e.
5: Zeynep de kim?
4: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
5: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
6: Kaça patlıcan?
1: Fiyatı üstünde.
6: 3 liradan olmaz mı?
1: Bizde pazarlık yoktur.

0: Bir kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
1: Hey, dur bakalım! Çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
2: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
3: İstediğin kadar iş ve para. Dil öğrenmek isteyene ayda 2800 Türk lirası. Çalışıyorsunuz, ayda ortalama 8000 lira kazanıyorsunuz. İngilizce öğrenmek isterseniz haftada 700 lira üste alıyorsunuz. Nerede? Avustralya'da. Oradaki Türklerin buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
1: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
4: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
1: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana.
5: Tüysüz Mahmud'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
6: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
0: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
6: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası. Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
4: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
4: 500 liracık.
7: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
4: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan.
8: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
0: Ne yaptın? Açık konuş.
4: Seni sevdiğimden yaptım.
8: Nereye attın torbaları?
0: Orasını sorma.
8: Nasıl fark ettin peki?
0: O da benim işim oğlum.
9: Ateş Böceği yarın 13.30'da TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elimizde

0: radyo uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
7: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
6: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
7: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle

0: Çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Probis, probis.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
7: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
8: Probis, probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
7: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Probis, probis.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Onaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Pufu çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
11: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
14: Win, win, win.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda.

0: Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
6: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
5: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
6: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
5: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
6: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
5: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
2: Oh, tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel içerim.
3: Gelemem.
2: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşurduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır? Sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum. Zeynep bu değil mi? Güzelmiş. Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
4: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim. Bilirim acısını.
3: İyi ettin.

0: birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla!
2: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider, yahut evimi boşaltırsınız! Derhal diyorum! Bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Niye anlamadık?
2: Abi de soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
2: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
2: Yaşayamazsın! Namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
2: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
2: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
2: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
2: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
2: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam!

0: İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
1: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim.

0: Çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'le kötü bir şey mi oldu? Gitti mi yoksa?
3: Evlenmeye karar verdim.
4: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
4: Evet.
3: Neden?
4: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
4: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
4: Bana acıdığın için evleniyorsun biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım, senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez, ben Ford otomobil, karım buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15.000 liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.
4: Çok iyisin, merhametlisin ama gelmeyeceğim.
3: Sana duyduğum merhamet değil. Hiç değil.
4: Yalan!

0: Girme, burada çalışamazsın artık! Defol! Sana söylemiştim! Bugünkü yevmiyeni de kesiyorum!
1: Evleniyorum patron!
0: Ne yapıyorsun?
1: Çok yakında nikahım var!
0: O Zeynep dediğinledir mutlaka! Son zamanlarda iyice şaşkındın, bir halt edicin belliydi!
2: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık!
3: Hayırlı olsun abi!
1: Sağ olun!
0: Avustralya hikayesi kapandı demek!
1: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
4: İşte bu! O zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı! Halis küpür dantelidir! 35 sene önce giymiştim! Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz, tül duvakla da örteriz! Şimdi yeniden moda bu biçim!

0: Tam da üstüme dikilmiş gibi.
1: Öyle.
0: Sağ ol abla.
2: Sabahları erken gönder bu adamı. Biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olursun.
3: Beyefendi, rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
4: 3 sene oluyor bırakalı.
5: Bu akşam peynisi bozuver. Ahmet'in hatırına. En birinci adamın.
4: Evet ama
3: arkadaşlar,
4: ne desem
3: bilmem ki. Lütfen, rica etsem, lütfen beyefendi.
4: Aman efendim, buyurun. Anlaşıldı. Anlaşıldı, peynizi bozduracaksınız bana yine.
5: Sen de azıcık aram.

0: yarışımıza katıl bakalım.
1: Gelinimle ben oturayım azıcık.
0: Damatlık böyledir. Mahmut Paşa fanilesi gibi sıkar insanı. Sonra sonra alışırsın.
2: Buyurun efendim, buyurun. Efendim merhabalar. Safanı daim olun.
3: Sıhhatınızı koyalım beyefendi.
2: Eksik olmayın.
4: Sıhhatu afiyetinize beyefendi.
5: Ahmet kardeşimizin şerefine.
2: Bağusuz hemşire yengemizin şerefine.
4: Güzel gelinimizin şerefine.
0: Sen çok içme bu akşam, malum ya!
5: Şuradan bir büyük şişe rakı daha alıver!
1: Gitmem!
5: 1 lira da sana var ama!
1: O zaman olur!
6: Abi be, manken kadar yakın...
7: Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım!
1: Buyurun!
8: Ayşe evlidir, kocası yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor! Kapı gibi adamdır asılma!
7: Bu gece oynamamdan ne zaman oynarım be!
1: Ayşe abi, Ayşe! Hadi abi, göster kendini!
9: Asıl damatla gelin oynamalı!
7: Bu gece senin gecen abi, bilmem öyle şeyleri ya!
5: İki sola,

0: sizin Sultanahmet'teki Çukur Muhallebici'yi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çifte telliği çalın ya!
3: Aa, hadi! Hop!
1: Bu yeni bavul da tam uzun yola göre.
4: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
1: Hayırlı geceler.
5: Kahve içelim abla.
6: Ya,
1: kahve mi içelim?
6: Ha. Ya, çok iyi olur.
1: Otur şöyle, sen gelinsin.

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya! Benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım. Buyur, geç.
1: Ne demek?
2: Gel, gel tabii.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velev.
1: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Sigaraya mı başladın?
1: Akşam ikram ettiler, iyi geldi şimdi. Ah, yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi, gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
0: Sen?
1: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız!
1: Bilmem.
0: En iyisi şunu iç Beli. Patronun hediyesi.
1: İçelim ya! Hah. Hiç tatmamıştım.

0: Ne gülüyorsun ya?
1: Ay, sana. Oturduğun yerde dönüp duruyorsun.
0: Ya, sen de hep üstüme koşuyorsun, sonra geri geri kaçıyorsun. Bak, bir daha koştuğumu yakalayacağım ha, tamam mı?
1: Tavanla dönmeye başladı.
0: Uyursam geçer.
1: Burada yat, sedirde dönersin. Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp.
0: O da olacak giderken.
1: Oh, ayakların çivi kesmiş.
0: Sen de buz gibisin. Çok üşüyorsun.
1: Sen sıcacıksın. Ne güzel.
0: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak yahut kar. Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
1: Kaç gün?
0: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümit Burnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
1: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesinde verecek bana.
0: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.
2: Güzel bir iş, 100.000 adet baskı ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
0: Ben mesaiye kalırım patron.
2: Bir iki akşam sonra vazgeçersen?
0: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
2: Yol parası tabii.
0: Yol parası.
2: Tamam. Yeni evlisin, biraz tadını çıkarsaydın.
1: Bu?
3: Avustralya sefaretinden geliyor.

0: Hoş geldin.
1: Yatsaydın.
0: İşim yeni bitti. Yemeği de seninle yemek istedim.
1: Aa, çok yakışmış. Güle güle yiyin.
0: Sana da gömlek dikeceğim. Gözün aydın.
1: Gözümüz aydın, evet! İsteğim kabul edilmiş! Ha? Resmi çalışma izni göndermişler! İşte bu kadar! Yol param da tamam sayılır, seninki de birikti mi? Ver elini! Ne oldu? Ne var? Sana sordum!
0: Bir çocuğumuz olacak!
1: Çocuğumuz mu?
0: Evet!
1: Hey, yaşasın baba hocam!
0: Kızmadın mı?
1: Bu müziğe kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
0: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz!
1: Bekleriz! Hep beraber gideriz! Üçümüzü düşünebiliyor musun, ha?
0: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni!
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık! Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
1: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim! Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
1: Gördüm! Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Oo, sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
1: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
1: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
2: Ya, hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursayan, hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede mi sen eksiktin? Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi, hadi bakayım.
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin.
2: Tamam abi, bekliyorum seni.
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks. Oyuncakları da çok güzelmiş.
1: Bunlar bir şey değil. Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak. Giyimi kuşamı da bir tane olacak.
0: İnşallah.
3: Ya, çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek. Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak. Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek.

0: Bak dinle. Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak, senin gibi.
0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim. Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
0: Sorarız ama ben biliyorum.
1: Neyi?
0: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
1: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
0: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz, sonra bir kızı sevecek.
1: Kız da onu tabii.
0: Bize açılacak.
1: Gidip isteyeceğiz.
0: Sen gidip isteyeceksin.
1: Hemen razı olacak anasından babası.
0: Evlenecekler, sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, orada oturma.
1: Aa, ben mi?
0: Hep oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek kim
1: bilir. Sen kendine bak asıl. Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş. Öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
0: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
1: Çekiciğim var desene.
0: Yo, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde, bilet fiyatları...
0: Aa, 2 senedir ezberimde, 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
0: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
0: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: Ne oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta, üçümüz!
2: Sonra konuşursunuz, ayıptır burada durmak! Hadi git kahvede bekle!
0: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
1: Bağırsın, bağırsın!
0: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep!
3: Senin E'si geçmiyordu aklından. Şimdi baba oluyorsun. Ey gidi koca dünya! Bal küpü müsün?
4: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak. Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin.
5: Mesuliyetin artacak. Ona göre masrafın da tabii.
6: Çocuk başka şeydir. Eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor. Ne yorgunluk ne öfke.
5: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kuşsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
3: Döktürdün gene baba!
6: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
0: İstemem!
3: Ben de yardım ederim!
0: İçmem, kusarım!
7: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
5: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
6: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı da. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
2: Koş abi, babaannem seni istiyor.
0: Çocuğum doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
2: Sizler sağ olun.
0: Oğlum, oğlum, öldüm.
1: Zeynep'i zor kurtarabildi Ebe.

Durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... ...yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş, hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok.

biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.

Senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğim.

0: Ne eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ölecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: o namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

Bugün olmazsa yarın. Elbet bir gören gelip haber veren olacak. Göreceksin. Bırakmam! Bir tarafa gidip içelim. Laf atalım iki satır. Bu işlerin ilacı arkadaştır. Eğlenmek, oyalanmaktır biraz.

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
3: Dön!
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
5: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
6: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
7: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
8: Onun bugün düğünü var.
9: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
10: Mavi Mavi, birazdan TV4'te.
11: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
12: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombin Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
3: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
2: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
3: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkoy ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Fufu çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
2: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi

0: Saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
1: McDonald's gibisi yok.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı.

0: kazandıran Vin ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap kredi.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parça

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.
2: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
2: Sağ ol abla.

0: Ahmet abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
3: Güle.
2: Gider gitmez mektup yaz!
4: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
4: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
4: Kapın açık olsun!

Zeynep değilmiş. Gelmemiş. Hayal görmüşüm. Bizleri unuttu ama onu arayacağım. Gelirsem Zeynep'le geleceğim. Belki orada kavuşuruz garip. Uğurlar olsun.

0: Esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300'ü esenler. Geç abi, geç, geç. Kerim abi!
1: Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl?
2: İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmeyin.
1: Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır.
0: Kerim abi!
3: Hay Allah!
4: Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde
0: ha? Hadi
4: minibüsü
0: be!
4: Minibüsü yapma!
0: Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor.
5: Kelle mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene.
1: Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım değil mi ya?

0: Dedim motor ayva yiyor galiba.
1: Bir taraftan zam, bir taraftan da su üstüne su. Buna ne motor dayanır ne de can ya.

0: Kerim diye bir keklik var. Çoktandır düşmüyor. Gelse de bir güzel yolsak.
1: Hacı hacı, kaşınıyorsun gene. Aldığın dersleri unuttun galiba, bütün kahve biliyor. Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana.
0: Ne gülüyorsunuz ulan?
2: Yıllara gidelim de babalar.

0: benim güzel oğlum! Hiç de elleri boş gelmezmiş! Sana iyi haberlerim var!
1: Hayırdır ana?
0: Kasap Hasan, gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş.
2: Mantı yaptım, Fatma.

0: teyze tadına baksın diye getirmiştim.
1: Girsene içeri.
0: Yemek vakti rahatsız etmeyeyim, afiyet olsun.
2: Gelsene kızım.
0: Sağ ol Fatma ana, evdekilerin haberi yok, babam merak eder.
2: Peki evladım, annene selam söyle.
3: Nasıl, beğendin mi?
1: Vallahi güzel yapmış.
3: Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum.
1: Ha, Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın.
3: Sahibi çok, çok da

0: Nereye oğlum?
1: Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor.
0: Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum?
1: Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür.

0: bakalım hızlı trafikçi.
1: Aa, Kerim usta.
0: Eyvallah.
2: Günaydın arkadaşlar.
0: Günaydın. Allah be, öf! Bu koku da ne böyle?
2: Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Esti.
0: Esti mi? Hangi taraftan esti?

0: akşam Hanedanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım.
1: Ya nasıldı?
0: Süper, çok iyi.
2: Kerim abi sen ne dersin? Selina ne oldu?
3: Pelin mi? Pelin de kim be takoz? Sen tanıyor musun?
4: Pelin mi? Ben ne bileyim be usta!
2: Aman Kerim abi, sen de amma cahil kalmışsın. Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun?
3: Ne yani? Pellini fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi pellini fillini bırak da Çilli abla... ...şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin?
2: Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba bilsen ne olur, bilmesen ne olur ha?
3: Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın!
5: Görmüyor musun? Be lastik patladı, yapamıyoruz işte!
3: Takoz, in aşağıda yardım et! Siz de inin biraz hava alın!
6: Merhaba kızlar!
7: Merhaba, geçmiş olsun Şeniz!
6: Sağ olun!
7: Tam da yerinde patlamış!
6: Ya, ne olduğunu anlayamadım!
7: Neyse, takoz yapar şimdi!
6: Çok
8: ama seyret seyret bitmiyor canım.

0: Tamam, Mavi abla.
1: Mavi abla mı? Ne demekmiş o?
0: Gözlerim abla.
1: Sağ ol, bir dakika. Buyur, çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol abla.
2: Paranız çok galiba.
1: Başkasına muhtaç olmayacak kadar.
2: Belli, belli.
1: Yardım ettiniz ama kabalık etmeniz de gerekmezdi.
2: Her gün sabah şehirden okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64.
1: Sana ne?
2: Bu memleketin benzinine parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna.
3: Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var.
2: Bir daha lütfen arkamda korna çalmayın.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Kerim abi.
2: Günaydın.
0: Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi.
2: Şeniz de kim?
0: Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya.
2: Peki alalım. Nerede oturuyor?

0: Düşündüm, siz haklısınız. Artık kardeşim de size yük olacak.
1: Estağfurullah görevimiz.
0: Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinirim.

Those covers

0: Merhaba. Tamam mı herkes?
1: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
0: Anlamadım, ne frendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceksin?
2: Yeşil tuvalet.
1: Ah sana yakış. Ah, bak bak. Bizim çifte kumrular arabada.
2: Nerede kız?
1: Hani işte işte bak. Bak.
2: Ben gördüm.
1: Bak şurada işte. Demek ki eve gitmemişler. Şu tarafa.

0: beni! Bırakmıyorum sana! Ne karışıyorsun bana sen?
1: He, ne oluyorsun be? Dört! Dört lan!
0: Bırak beni!
1: Kardeşine sor.

0: Anlat bakayım.
1: Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu.
0: Doğru mu bunlar?
2: Kısmen doğru. Analar babalar çocuklarının canını namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşiniz de o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam, kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi.
0: Terbiyesizlik etme, doğru konuş!
2: Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun.
0: Hemen gidin buradan! Yoksa polis çağırırım.
2: Yo yo yo, özür dilerim. Kabahat bende. Sizler gibi namus fukaralarının işlerine karışmamam lazımdı. Kusura bakmayın.

0: Eserler, eserler, eserler. Geç abi, arkaya da geç.
1: Ev işini ne yaptın, bulabildin mi Ali kardeş?
2: Yok be Kerim, ne geze. Kiralar ateş pahası. Hangi eve gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte.
1: Allah yardımcın olsun Ali kardeş.
0: Kerim abi!
1: Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi?

0: Son durak beyler! Uçta ya! Hadi bir işim vardı ya! Gidebilir miyim?
1: Peki ne yapıyoruz?

0: Çayını soğuttun. İçsene oğlum.
1: Canım istemiyor ana.
0: Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa?
1: Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da, ondandır durgunluğum.

0: taşıyor lan?
1: Oğlum, mecburi taşıyamaz.
0: Ağlar mı lan, mecbur yiyeceksin işte.
1: Hadi be!
0: Ye şunu da, ye hadi. Ha, şu bir...
1: Hay Allah!
0: Şu iki... Aha işte tamam.

0: Kız Ayşe!
1: Efendim babacığım?
0: Ben sana su getir demedim mi?
1: Tabii, hemen getiririm baba!
0: Tövbe estağfurullah!

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Arabam arızalandı. Benim olmam lazım. Senden rica etsem, talebeleri bıraktıktan sonra bir tamirciye kadar götürebilir misin?
1: Hı-hı. Olur, götürürüm. Aerobik salonu ne taraftaydı kardeş?
2: Şu tarafta.
1: Şurada?
2: Hı-hı.
1: Sağ ol.

0: Yarın pazar. Arkadaşlarla bizim yazlığa gidiyoruz. Bizi minibüsle götürür müsün?
1: Hı hı.
0: Neyin şerefine içelim?
1: Senin.
0: Bir dakika sen otur. Ben mayomu değiştireyim.

0: İşte namus timsalinin sonu. Bize namus dersi vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı?
1: Ben de sevmiştim usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım be usta? Bu dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar.
0: Tipler böyledir işte. İlk fırsatta bana sahip olmaya kalktı salak. Sen kim, ben kim? Bu salak değil de nedir Allah aşkına?

Yapar. Nereye gidiyorsun kardeş? Aa!

0: Bırak!
1: Konuşsanıza! Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak!
2: Ver elini!
0: Çekil be sen!

0: Ne oluyor kız?
1: Bilmem.
0: Hoş gelmişsin Kerim, hayrola?
2: Sonra konuşuruz Yunus dayı.
1: Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha! Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi!
2: Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende.
1: Hayvan! Manyak adam! Kova herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak!
3: Hoş gelmişsin Kerim abi!
2: Hoş bulduk, nasılsın?
3: Sağ ol Kerim abi!
2: İşte böyle Yunus dayı! Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere!
4: Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul! Annen nasıl?
2: İyidir vallahi, nasıl olsun işte! Sizler nasılsınız?
5: Vallahi iyi, sağ ol!
2: Ekinler filan nasıl?
5: Allah'a çok şükür, sağ ol!
6: Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma.
1: Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık.
6: Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez.
1: İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu.
6: Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim.

0: Ne işin var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum.
1: Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme.

0: yavrularım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Dizginler bende.
2: Tamam abicim.
3: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
4: Durun! Bavulunuz düştü!
5: Vahit bavul mu afiş?
2: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
4: Sahte değil.
6: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
3: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
4: Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
2: Bunlar benim adamlar.
4: Yaşa sen! Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
7: Bitirim Kardeşler yarın 16.15'te TV4'te.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap kredi.
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
14: Bugünden yarına Allianz seninle.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
18: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
7: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
18: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
18: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
19: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
20: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla...

0: seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme her sen için.
1: Bu hafta sonunun kazandıran bizim kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 bizim kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslarda.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Oldum.
4: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
11: Yedin, yedine gelsin yemek sepeti.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
15: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
14: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri...

0: kişileri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan midye tadının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Oy şefim.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
10: Olsun.
9: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Mintax bulaşık makinesi tab-

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Bazı şeyler böyledir modası hiç geçmez.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya?
8: Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
8: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Daha ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap.
16: Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu.
15: Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse?

0: Minibüs senin mi?
1: Evet bacı, benim.
0: Beni en yakın kasabaya götür, sana çok para veririm, ne kadar istersen.
1: Sağ ol bacı, paraya ne lüzum var? Siz bizim misafirimizsiniz, size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Kusura bakmayın bacı, lakin minibüs bozuktur.
0: Bu yaptığınız doğru, kaçırdı beni zorla. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu? Bakın, ben çok zenginim. İstediğiniz kadar para da veririm size. Allah rızası için beni götürün buradan, ne olur.

Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence!

0: Pesado.
1: Buyur Kerim abi.
0: Rıza. Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.

0: Hanımcım, hanımcım! Sibel Hanım döndü!
1: Ah! Sibel'im, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin!
0: Ablacığım! Ah. Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye!
2: Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu!
1: Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya!
2: Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım!
3: Beni rahat bırakın, yorgunum!

0: Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştü. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha! O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak, bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, giydiklerimizden utanırlar!
1: Yeter ana!
0: Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim! Sosyete kızında

0: Ruşen Bey telefonda, seninle görüşmek istiyor kızım.
1: Banyoda olduğumu söyle.
0: Kocan olacak adam ayıp, öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor.
1: Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak.
0: Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni...
1: Evet anne. O şoför parçası kızınızı ihfale etti.
2: Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz?
1: Beni hiç ilgilendirmiyor anne.

0: Yeter. İçme artık. Yeter, yeter! Şu haline bak, kör kütük sarhoşsun. Hem ne diyecek mahalleli?
1: Beni rahat bırak be ana.
0: Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi?
1: Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler.
0: O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması
1: yeter,
0: mı?

0: Benim güzel oğlum, aslan oğlum. Neden bu hallere düştün? Ne kadar mutluyduk daha önce. Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın.
1: Babacığım.
0: Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim sanıyorsun?
1: Sen haklısın, güzel adam. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana.
2: Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış.
3: Beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğretti.
4: Esenler 300 esenler. Esenler 300 esenler. Esenler.
3: Merhaba. Kerim nerede?
4: Gidin buradan. Esenler.
3: Kerim'le konuşmam lazım.
4: Ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yıktınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz?
3: Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum.
4: Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın.
3: Onunla konuşmam lazım. Lütfen. Çünkü onu çok seviyorum.
4: Şey, usta be.
5: Söyle.
4: Hani Mavi abla var ya.
5: Varsa var, ne olmuş?
4: Şey diyecektim, acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur?
5: Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü.
4: Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı?
5: Hayır. Olamaz. O iyi olamaz.
4: Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz...
6: Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan.
5: Bağışla be takoz.
4: Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta. Ha, ne dersin?

0: Abi bir çiçek vereyim mi?
1: Sağ ol bacım, sağ ol.
0: Yapma be abi, sevgilin çok güzel be abi, bir tane vereyim, yakışır be abi.
1: Hayır, sağ ol dedim ya.
0: Canın sağ olsun, hediyem olsun be abi.
1: Gel buraya. Al bakalım inat canım.
0: Sağ ol abi, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın.

0: Konuşun. Nedir istediğiniz?
1: Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum.
0: Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari?
1: Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım.
0: Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazlık evde söylediğin bir laf vardı ya. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.
1: Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık.
0: Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı.
1: Son sözüm bu mu?

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyur bacım.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet.

0: Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda

tekrar ediyorum. Sen Yusufoğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun?

0: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak, ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
2: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikah...

0: layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
1: Evcilik Oyunu yarın 18'de TV4'te.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı kağıt havlu 119 lira.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap kurduk.
4: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Pickup, Onaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
13: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
1: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
13: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
13: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
14: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde English On, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
3: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
3: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
2: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
3: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: FM.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.

Evet değerli izleyenlerimiz, Peru turunda ikinci günümüz, yaklaşık olarak 3,5-4 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Paracas'a geldik. Şu anda bu noktadayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu limandan gemiler kalkıyor, tekneler daha doğrusu. Ve bu tekneler Peru'nun Galapagos'u olarak adlandırılan adalara götürüyor bizi. Ve bu adalarda türüne ender rastlanan hayvanlar, türüne ender rastlanan kuşlar, penguenler, birçok farklı canlıyı görme şansımız olacakmış. Yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir tekne turu değerli izleyenler. Ve sonucunda bakalım neler bulacağız, neler göreceğiz. Ve bu tura katılmaya hazırsanız bizler zaten hazırız. Haydi bakalım. Paracas harika bir balıkçı kasabası. Son dönemlerde de turizmle bir hayli gelir elde etmişler. İşte kumsaldayız. Burada bizi mis gibi bir deniz ve harika iyot kokusu karşılıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, burası bir balıkçı kasabası demiştik. Görmüş olduğunuz gibi hemen arka tarafımda yer alan balıkçı tekneleri de bunu kanıtlıyor. Balıkçılıkla hayatını geçiren insanlar turizmin de gelmesiyle ve özellikle Balistas Adaları'nın yakınlığıyla burada bir başka nimete daha sahip olmuşlar. Turizm gelirleri elbette. Burada iki tip tekne var. Bir, sürat tekneleri, bizim de bineceğimiz teknelerden bir tanesi o elbette. Sürat tekneleriyle gidiyorsunuz çünkü Balistas Adaları'na, ve arkamda görmüş olduğunuz balıkçı tekneleri, onlar da bu bölgede bulunan restoranlara kalamar olsun, balık olsun, karides olsun, aklınıza gelen tüm deniz ürünlerini servis ediyor. Buranın gerçekten keyifli de bir gurme kültürü olduğunu öğrendik. Zaten Peru'nun dört bir yanında gastronomi ağırlıklı bir mutfak var ve özel tabii ki ve gerçekten dünyaca bilinen Peru mutfağının yemekleri, deniz ürünleri burada servis ediliyor diyoruz. Hadi bakalım, daha fazla beklemeyelim. Teknemiz kaçmadan yürüyün gidelim.

0: İşte burası Paracas'ın limanı. Burada turizm de var, balıkçılık da. İşte bunlar balıkçı tekneleri. Ve bizler tekneye yürüyoruz. Kısa bir yürüyüşün ardından tekneye geldik.
1: İşte geldik. Bu iskelenin sonu bineceğimiz tekneye götürecek bizi. Görmüş olduğunuz gibi hakikaten çok güzel bir doğal ortam söz konusu burada değerli izleyenler. İyot kokusu ve yosun kokusuna karışan bir hava var burada. Hava sıcaklığı da sabah saatlerinde olmasına rağmen şu anda bence 21-22 derecelerde. İlerleyen dakikalarda daha da yükseleceğini biliyoruz. Hadi gidelim. Evet değerli izleyenlerimiz, işte iskelenin sonuna geldik. Teknemiz de geldi, bizi bekliyor. Öncelikle tabii can yeleklerimizi giyeceğiz. Güvenlik her şeyden önemli. Sonrasında ise teknemize geçeceğiz. Hadi bakalım.

0: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda artık teknemize geçme zamanı diyoruz. Turu bekletmeyelim. Haydi buyurun.
1: Hello.
2: Welcome.
1: Hey, hello.
0: Teknemize bindik şu anda ve yolculuğa başladık. Yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir tur bizleri bekliyor. Şimdi tabii limandan çıkarken yavaş

0: Yavaş yavaş yol alıyoruz ama bu motorlar bir hayli güçlü. Sürat teknesi bayağı bir sürat yapacak birazdan. Birazdan süratlendiğimizde göreceğiz zaten neler yaşayacağımızı. Amacımızsa Balistas adalarına gitmek ve Balistas adaları insanın yaşamadığı adalar. Çünkü sebebi çok ender bulunan bazı türler orada yaşıyor. Deniz aslanlarından penguenlere kadar birçok türü, birçok kuş türünü görmeye çalışacağız diyoruz. Hadi bakalım.
1: Tekne yolculuğu başladı. İstikamet Balistas Adaları.
0: Şu anda dikkatli oluyoruz çünkü tam gaz basıyoruz arkadaşlar. Daha basacak, daha basacak. Bir saniye, sakin, daha basacak.

0: noktasında bir mola veriyoruz. Bunun sebebi ise milattan önceki yıllardan kalma, sırları bünyesinde barındıran Paracas çizgileri. Acaba bu çizgileri nasıl çizdi o dönemin insanları? Bir kaktüs şekli var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu çizgiler Paracas çizgileri olarak adlandırılan milattan önce 200 yılından kalma çizgiler. O dönemlerde burada yaşayan insanlar tarafından yapılmış. Hangi amaçla yapıldığı çok fazla bilinmiyor. Buranın şu andaki halkı Perulular bu çizgileri Nazca çizgilerinde olduğu gibi uzaylıların yaptığına inanıyorlar diyoruz. Ve yolculuğumuzda bu çizgileri de sizlerle buluşturmak istedik. İşte Paracas çizgileri.

0: gizemini koruyan Paracas çizgilerinden ayrılıyor. Ballistas adalarına doğru yaklaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Ballistas adalarına çok çok yakınız. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda adanın manzarasını şöyle uzaktan alıyoruz. Ballistas İspanyolca kemer ya da yay demek. Yani adanın o kemerli yapısından dolayı adına Ballistas demişler. Adanın en önemli özelliklerinden bir tanesi 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapması ve deniz aslanlarının bulunması, penguenlerin bulunması. Ama kuş açısından dünyanın belki de en büyük popülasyonu bu adadaymış. Özellikle akşam saatlerinde kuşlar avlanmaktan döndükten sonra adanın o bembeyaz yapısı olduğu gibi simsiyah oluyor. Bunun sebebi de kuşların konması ve Galapagos adalarından bile kuş sayısı olarak fazla olduğunu öğrendik yerel rehberimizden diyoruz. Birazdan yanaşacağız adaya ve daha rahat, daha güzel çekimler yapmış olacağız diyoruz.
0: Bu adalar topluluğu Peru'nun Galapagos'u olarak da biliniyor ve dünyanın en büyük kuş popülasyonuna sahip. Akşamları adada tek bir kara parçası gözükmüyor. Her yer simsiyah oluyor. Bunun sebebi ise kuşlar.
1: Görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki kemerli yapılar bu adanın da ismini veren yapılar. Yani kemerlerden oluşan bir ada, kemer adası diyebiliriz, yay adası diyebiliriz. Ve bu adanın en büyük özelliklerinden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapması. Tam 200 kuş türü bu adada yaşıyor ve popülasyon olarak dünyanın en fazla kuş popülasyonuna sahip diyebiliriz adası. Ve aynı zamanda penguenler, deniz aslanları da bu adada yer alıyor diyoruz. İşte görüyorsunuz arka tarafta kuşlar. Bu arada belirtmekte yarar var. Görmüş olduğunuz bu adada penguenler var. Hemen arkamda penguenler var. Görüyorsunuz penguenleri. Bu adanın bu beyaz toprak yapısının sebeplerinden bir tanesi kuşların gübreleri ve bu gübrelerin hakikaten çok değerli olduğunu biliyoruz. Büyük bir ticari meta gübreler. Ada koruma altında, bir tane gardiyan var. Adaya çıkmak yasak. Ama aralarda bu gübreleri toplamaya yerliler geliyor, bölge yerlileri ve gübreleri topluyorlar diyoruz.
0: İşte teknemizle adanın çeşitli noktalarına yanaşıyoruz. Burada penguenleri, deniz aslanlarını ve birçok kuş türünü görüyoruz. Ballistas adalarında keyifli bir tura çıkartıyoruz sizleri. Bakın ne kadar güzel manzaralar var burada.

0: Turumuzu tamamlıyor, para kasa geri dönüyoruz. Ve tur boyunca bize eşlik eden rehberimiz Rolando'ya uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, harika bir turu geride bıraktık ve tur boyunca bize eşlik eden Rolando'nun yanındayız. Hello.
2: Hello, nice to meet you. Welcome to Paracas.
1: Evet, Paracas'tayız. Paracas 2000 nüfuslu çok güzel bir balıkçı kasabası. Son dönemde de turizmle gelirlerini arttırıyorlar ve biz bir ada turu yaptık. Adanın ismini soracağız. What was the name of the island?
2: Ballestas Island is the name, yeah? Because evet. The arches.
1: Evet, kemerlerden dolayı Ballestas Island diyorlar. Bulunduk. Evet, guano isimli kuşlar, görmüş olduğunuz o siyah kuşlar çok çok önemli diyor. Çünkü o kuşların gübreleri çok büyük bir ekonomik değer taşıyor. How much is the cost of that turtles?
2: 1 kilogram of guano is $2.
1: US dollar.
2: Yeah, $2 the kilogram of that.
1: 1 kilosu 2 dolardan satılıyormuş. And yes, okay, of course, of course. Yeah. Evet, diyor ki ekonomik olarak tabii ki önemli bir ada ama daha çok elbette ki ne için önemli? Az bulunan türleri, nesli tükenmeye yakın türlerin barındığı bir ada. Deniz aslanları var, penguenler var, elbette kuşlar var. Evet, 2 saatlik bir tur ve hem sabah hem öğlen yapıyorlar bu turu. And you make that tour all the season, ha?
2: All the season, all the season.
1: Evet, dünyanın her yerinden misafir ağırlıyoruz. Her mevsim yapıyoruz bu turu.

0: Evet, bir bilebilir senden herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Benim ismim Faruk Aktaş.
0: Fuat.
1: Faruk.
0: Faruk Aktaş, hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk
0: abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni tanıyalım biraz ya.
1: Tabii.
0: Nerelisin, ne iş yapıyorsun?
1: Aslen Orduluyum. Ortabak işle uğraşıyorum şu anda. Bu yani.
0: Bu kadar mı? Bu kadar. Kaç yaşındasın?
1: 35 yaşındayım.
0: 35 yaşındasın. Evet. Aslen Orduluyum.
1: Aslen Orduluyum, doğma büyüme İstanbul'uyum.
0: Doğma büyüme İstanbul. Evet. O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben. Evet efendim, sizleri tanıyalım.
2: İlkan Gencer, 24 yaşındayım. Galeri AVM'de çalışıyorum. Yozgatlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu düz.
0: Hoş geldiniz, düz. Sefalar getirdiniz. Diyelim efendim şimdi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruyu doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Evet. Bu konulara bakmayı unutmayalım. Sorumu sorduktan sonra şimdi rakip olduğunuz için sizler. Ben sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela.
2: Nasıl bir iddia?
0: Sence kim kazanır?
2: Faruk abim kazanır ya.
0: Böyle tahmin ediyorum. İddia olmaz. Sen şimdi baştan koy verdin zaten.
2: Tamam, ben kazanırım diyorum.
0: Sen kazanırsın. Evet. Karşı rakibin şansı var mı rakibin?
2: Onu biraz var.
0: Biraz var. Peki. Hemen Faruk Bey'e soralım.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın. Tabii. Bir iddian yok mu?
1: Yok.
0: Tamam.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek efendim. İlk sorumuza ben başlamak istiyorum. Hazırsınız. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Atasözüne göre komşu komşunun neyine muhtaçtır? Evet, çift ses geldi. Çift ses kimde?
1: Kimine muhtaçtır?
0: Kimine muhtaçtır? Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Böyle kazanı tebrik etmek gerekiyor.
0: Diyorsun.
2: Tabii, saygı her şeyden önce gelir.
0: Evet, gelelim ikinci sorumuza. Firmaların kendilerini tanıttıkları renkli resimli de olabilen çeşitli ebatta ve kağıt üzerine basılı tanıtım malzemesi nedir? Evet, çift ses geldi tekrardan.
1: Broşür.
0: Broşür. Doğru cevap kocaman alkışlarımıza. Tekrardan Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Erken bastı. Ben de basacaktım broşürü.
0: Geç kaldın.
2: Geç kaldım.
0: Olsun, bir soru daha bilemezsen veya cevap veremezsen otomatik olarak Faruk Bey seni elemiş olacak. O yüzden bu soru senin için çok önemli derim.
2: Evet.
0: Diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmiş olalım efendim. Nostaljik bir soru geliyor. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Eskiden nenelerimizin evlerinde olurdu bu. Belki Ordu'da da görmüşsün.
1: Tamam, onu biliyorum da şu an ismini.
2: Biraz daha açarsan. Bir daha tekrar
0: açık, en açık şekilde sordum ama tekrarlayabilirim efendim. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir efendim? Var mı? Ne lambasıydı o ya? Hani böyle tek ses geldi.
2: Gaz lambası diyelim.
0: Gaz lambası. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda kendini uçurumun kenarından almış oldun diyelim.
2: Evet, biraz heyecanlandım şu an.
0: Evet.
2: 2-1 oldu.
0: 2-1
2: yine
0: oldu.
2: Yine de umudumuz var Faruk abiye karşı. Bakalım bir dördüncü soruda bakalım göreceğiz kim kazanacak.
0: Haydi bakalım görelim efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. İzmir'deki ünlü saat kulesinin yer aldığı meydanın adı nedir? Evet, tek ses geldi, tek sesteyiz.
2: Konak
0: meydanı. Doğru cevap verdim sorduğum açıklarımızı tekrardan göndermiş olur. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Eyvallah. Eğer soruya cevap verseydin otomatik olarak yanlış cevap vermiş olacaktın.
1: Sağ olun.
0: İyi ki sen basamamışsın derim.
1: İyi ki.
0: Efendim, son sorudayız. KS1 mücadeleyle artık 2-2'lik bir beraberlikle son soruya kadar gelebildik derim efendim. Son sorum geliyor. O yüzden hızlıca cevap vermeniz ve hızlıca butona basmanız çok önemli. Sorum geliyor efendim. Havuzda suyu yukarı doğru çeşitli şekillerde fışkırtan ağızla ne ad verilir?
2: Fışkiye.
0: Efendim?
2: Fışkiye.
0: Fışkiye. Efendim, fışkiye acaba doğru cevap mı? Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablosu var.
1: Tebrik ederim.
0: Abi otomatik olarak elenmiş oldun ama çok keyifli bir yarışmaydı. Evet. Neler söylemek istersin?
1: Tebrik ederim rakibimi. Bu yarışmadan dolayı. Yani bu kadar.
0: Üzüntüden artık konuşamıyorum diyor şu anda. Olsun, sağlık olsun.
1: Sağlık
0: diyelim.
1: Olsun. Artık başka zamana.
0: Evet.
1: Tebrik ederim.
0: Evet, dostluk kazansın diyerek efendim ismini alabilir miyim tekrardan?
2: İlkan.
0: Evet, biz İlkan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, İlkan'la birlikte artık ikinci etaptayız. İlkan, rakibin Faruk abiyi 3-2'lik galibiyetle yendin. Yani. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Faruk Bey'e ben avans verdim.
0: Diyorsun.
2: Evet, avans verdim. 2-0'dan döndüm. Hı-hı. Biliyordum cevapları. Aslında söylemedim. İlk soru zaten kolaydı. Komşu kiliğine mutlak. Kiliğine mutlaktım zaten biliyordum. Hı-hı. Faruk abiye de teşekkür ediyorum. Sağ olsun geldi, yarıştı. Güzel bir hikayemiz oldu Faruk abi.
0: Diyorsun.
2: Tabii.
0: Şimdi artık bu etapta seni süreye karşı bir yarışma bekliyor İlkan. Şimdi 3 adet sorumuz var bu etapta. Bunların çoğu boşluk doldurmalı diyebilirim. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta İlkan. Nasıldır bunlarla aran?
2: İyi diyelim. Şimdilik ben de test ediyorum kendimi. Bakalım ne olacağını.
0: Haydi bakalım.
2: Bekliyorum.
0: Her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı onar saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Gerçekten hazır mısın ama?
2: Gerçekten hazırım.
0: O zaman evet. Bu hazırlıkta ilk sorumuz gelsin efendim. Bil bilebilirsenin ilk ikinci etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Bu bir bilmece. Gece çıkar gökyüzüne yıldız değil. Peki bu ne? Tren başladı.
2: Ay.
0: Ay. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı İlkan'a göndermiş olalım ve İlkan bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz geliyor, bir atasözümüz geliyor efendim. Yerinden ayrılan nokta nokta kat yabancıya hor olur. Süren başladı. Kaç kat yabancıya hor olur? Biliyor musun bu atasözünü?
2: Bilmiyorum, düşünüyorum şu an. 3 kat diyorum.
0: 3 değil, değiştir. Süremiz olmak üzere.
2: 4 kat.
0: Değiştir. Son 2. 1. Süremiz doldu. Yerinden ayrılan 7 katlı yabancıya hor olur. Aslında 7.
2: 7.
0: Atasözlerinde çok kullanılan bir sayıdır.
2: Bilemedik.
0: Yani. Olsun, sağlık olsun.
2: 7 kat yerin dibi vardı. Onu da evet. Geldin de olmadı işte.
0: Olsun, sağlık olsun derim. İlk üzülmek yok. Ben hemen ödülünü sana takdim ediyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman tamam. Dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Ya bu yarışmaya katıldığım için çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir anı oldu. Faruk abiyle senle tanıştım. İkimizle tanıştım. Çok teşekkür ediyorum izniniz ve alakanız için, sorular için de. Benden sonraki arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz İlkan. Hoşça kal.
2: Hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz değil mi efendim?
2: Merhabalar, teşekkür ederiz.
0: Sizleri
2: hoş bulduk.
0: Tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Gülseren, memnun oldum.
0: Bu kadar mı Gülseren Hanım?
2: Bu kadar diyelim.
0: Siz bu kadar mı tanıyacaksınız? Nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz? Biraz kendinizi açıklayın.
2: Karabüklüyüm, kamuda çalışıyorum.
0: Kamuda çalışıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz. Rakibinizi tanıyor musunuz efendim?
2: Tanımıyorum kendisini.
0: Tanımıyorsunuz?
2: Hayır, tanımıyorum.
0: Peki efendim, gelelim rakibinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ömer Kaldırım. Ben de kamu görevlisiyim. Burada Bakırköy'de çalışıyorum.
0: Bakırköy'de çalışıyorsunuz ama birbirinizi tanımıyorsunuz.
3: Tanımıyorum.
0: Tanımıyorsunuz. Sanki burada tatlı bir rekabet görüyorum ben efendim.
2: Öyle.
0: Şimdi
2: tanışmıyoruz
0: o yüzden. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Biz birazdan yani kameralara kayıt almadan önce biraz sohbet etmiştik. Aslında evet. İş arkadaşları. Fakat öyle bir rekabet var ki aralarında şu anda birbirlerini tanımıyorlar efendim. Şimdi ben Gülseren Hanım'a sormak istiyorum. Gülseren Hanım. Sizce kim kazanır?
2: Kesinlikle ben kazanacağım. Kesin.
0: Karşı tarafın şansı bile yok.
2: Hiç diyorsun. Yok hem de.
0: Hadi bakalım. Gülseren Hanım oldukça iddialı efendim. Gelelim Ömer Bey. Ömer Bey. Gülseren Hanım karşınızda çok iddialı duruyor ve size şans tanımayacağını iddia etti az önce. Peki sizce?
1: Göreceğiz. Göreceğiz.
0: Göreceğiz. İyi olan kazansın diyorsunuz.
1: İyi olan kazansın.
0: Ben şans bile dilemiyorum mu diyorsunuz yoksa?
1: İyi olan kazansın.
0: Peki efendim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Zaten kurallarımızı biliyorsunuz efendim. İlk sorum geliyor. Bahse geçilen kişiyle birbirlerine uyduklarını, yakıştıklarını belirtmek için boyu boyuma dedikten sonra ne söylenir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift ses siz efendim.
1: Huyu huyuna.
0: Huyu huyuna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Efendim rakibinizi alkışlıyorsunuz.
2: Yetişemedim. O yüzden yetişemediğim için yoksa doğru cevabı ben de biliyordum.
0: Evet, hızlı basmak çok önemli
2: evet,
0: bu
2: öyle
0: konu.
2: Görünüyor. Öyle
0: bir de rakibi de alkışladık.
2: Onun farkında bile değilim.
0: Evet efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Evde bakılabilen insana alışmış hayvan nasıl nitelendirilir?

0: verir. Yine çift ses geldi. Efendim?
1: Evcil hayvan.
0: Evcil hayvan. Doğru cevap koyacağım zaman alkışlarımıza. Yine Ömer Bey'e göndermiş olalım. Hızlı basıyor Ömer Bey. 2-0'lık bir puan.
2: Yetişemiyorum basmasına.
0: Evet efendim, ne oluyor böyle?

0: Yani çok 26. Da yok. 26. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. Evet efendim, 3-0'lık bir puan tablomuz var. Gülseren
1: Hanım. Bu soruyu bilmiyordum. O yüzden bir şey diyemem ama diğer iki soruyu biliyordum, yetişemedim.
0: Otomatik olarak sizler şu anda maalesef elenmiş
1: devam
0: oldunuz.
1: Edelim ama değil mi? 5 olmuyor mu?
0: Yani şöyle, 5 olsa dahi şu anda 3-0 önde.
1: Tamam, şu an arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Şimdi arkadaşız diyorsunuz.
1: Şimdi arkadaşız.
0: Süper. Efendim, evet. Sizleri tanıdığımda çok
1: memnun oldum. Çok memnun
0: oldum. Güzel bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Programımız çok keyifli. Ben herkesin katılmasını diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Ömer Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ömer Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Ömer Bey, rakibiniz Gülseren Hanım'ı 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz? 3-0 çok büyük bir rakam. Yani keyifli, hiç bilmesine yardımcı olmadınız.
2: Yok, biraz hızlı davrandım ben. Keyifli bir yarışmaydı. İlk iki soruyu bildiğinden eminim. Fakat Eskişehir plaka sorusu genelde erkekler bilir. Kadınların çok bildiği
0: daha
2: bir şey değil.
0: Bilgisi.
2: Tabii yani plakalara. Evet, ben plakaların hepsini hemen hemen ezbere bildiğimi düşünüyorum. Hı-hı. Sonradan şehir olanlar hariç. Ama Eskişehir'i bir an tereddüt ettim. Bayburt sonradan şey oldu, 73'ten sonrasıdır ama emin değilim yani kaç olduğunu bilmiyorum.
0: Peki efendim, ben de şu an emin olamadım, o yüzden hızlıca bir sormak istedim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve evet, bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bilmeceler evet, bizi çocukluğumuza götürecek.
2: Evet, inşallah.
0: Diyelim.
2: Bilirsem bir şey söyleyeceğim. Bilmezsem sonra da söyleyeceğim. Bilmezsem cevaplayacağım. Söyleyeceğim.
0: Evet. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
2: Her sorumuzun 10 saniye.
0: Evet. Yani tamam, sorumu sorduktan sonra süreniz başlar ve 10 saniye içerisinde sizden bir yanıt almam gerekir efendim. Tamam. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Efendim, o zaman bil bilebilirsin'in ikinci etabı başlıyor. İlk sorum geliyor efendim. Kat kattır katmer değil, kırmızıdır biber değil.
2: Kat kattır katmer değil.
0: Kırmızıdır biber değil. Bu bir çiçek türü. Hemen
2: gül.
0: Gül, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım ve bu şekilde de Ömer Bey ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
2: Şarkı sözleriyle aram iyi değil ya.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim.
2: İnşallah, inşallah.
0: Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada nokta nokta giyemem aman. Fistan. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman.
2: Basmada fistan giyemem ama.
0: Fistan. Fistan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Ömer Bey'e göndermiş olalım. Ve Ömer Bey'den bu şarkıyı böyle birlikte söylemeye teklif ediyorum.
2: Tabii.
0: Söyleyelim mi?
2: Tabii.
0: Nasıldı?
2: Zeytinyağlı yiyemem ama.
0: Ama ritimle söyleyelim. Zeytinyağlı yiyemem ama.
2: Basmada fistan giyemem ama.
0: Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım efendim. Bu şekilde de ikinci sorumuzun ödülünü kazanmış oldum. Efendim, evet, bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarını elinize almış olacaksınız. Efendim, gelelim ikinci sorumuza.
2: Tamam,
0: gelelim. Üçüncü sorumuza özür diliyorum. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor. Sırça köşkte oturan nokta nokta taş atmamalı.
2: Bilmiyorum.
0: Süremiz başladı.
2: Sırça köşkte oturan
0: nokta nokta taş atmamalı.
2: Bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Süremiz doldu.
2: Bilmiyorum.
0: Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirdiniz.
2: Yani hiç öyle düşünmedim. Hep sırça
0: daha
2: köşkte,
0: zor böyle.
2: Sırça köşkte oturan İşte cam taş atmamalı gibi, hangi tür taş atmamalı gibi düşünüyorum. Komşusuna taş atmamalı, hiç bilmiyorum.
0: Olsun, sağlık olsun efendim.
2: Kaybettik.
0: Ben gayet keyif aldım sizlerle yarışım için. Ama yine de iki sorumuzun ben ödülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen hızlıca sorumuzun ödüllerini alalım. Efendim, güle güle, güzel günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Çok keyif aldım, çok güzel bir yarışma. Bilgi güzel, doğada sonsuz bilgi var. Umarım gençlerimiz, çocuklarımız bilgiye ulaşır.
0: İnşallah diyelim efendim. Hoşça kalın.
2: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Defalar getirdiniz diyerek
2: hoş bulduk.
0: Sizleri tanımak istiyoruz efendim.
2: İsmim Meyra, 20 yaşındayım. Özel bir üniversitede çocuk gelişimi okuyorum, 2. sınıfım.
0: 2. sınıftasın. Evet. Nerelisiniz Meyra?
2: Malatyalıyım ben.
0: Malatyalı'nın evet. Neresinden?
2: Merkez.
0: Merkez. Peki, hoş geldiniz, defalar getirdiniz diyelim. Gelelim rakibinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Hasan, psikolojik danışmanım. Bir kamu kurumunda çalışıyorum.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey.
1: Hoş bulduk,
0: defalar getirdiniz. Nerelisiniz?
1: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş. Evet, çok güzel bir memleketimiz gerçekten.
1: Evet, aynen, çok güzel.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte ben artık bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta biriniz elenirken biriniz kazanmış olacaksınız. Ben şimdi Hümeyra Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır? Güzel bir rekabet dönecek gibi duruyor şu anda burada.
2: Evet, güzel bir rekabet dönecek. Kim kazanırsa da, kaybederse de önemli olan burada eğlenmek benim için.
0: Bir iddia alalım ama hızlıca.
2: Yani ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Evet, o zaman gelirim rakibe. Rakip çok
1: yani,
0: güçlü Hasan Bey.
1: Evet, genç kardeşimiz, meslektaşımız da sayılır aynı zamanda. Beklerken onun partneri 20 yaş altında olduğu için ben ona partner olmak istedim. İnşallah o kazanır. Ne diyelim yani, o kazansın.
0: Dileğim peki o. Efendim. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Daha çok dürüm amacıyla kullanılan su, un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen dedim. Çift ses geldi. Sorumu kesmek zorundayım.
2: Lavaş.
0: Lavaş doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Ekmeğin adı nedir? Un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen ekmeğin adı nedir olacak sorumuzun tamamı. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Hümeyra'ya kocaman alkışlarımızı göndermek istiyorum sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Hümeyra bir risk aldı aslında Hasan
1: Bey. Evet, evet aldı.
0: İsterseniz
1: işte sorumu... genç olmasından kaynaklanıyor bak. Riski daha yüksek alabiliyor ya.
0: İsterseniz yani şöyle bir tabii evet. Riskler tamamen size ait. Evet. Sorun bitmeden basabilirsiniz. Fakat evet. Sorumun evet. Tamamını duyamazsınız. Bu sefer de yanlış cevap da verebilirsiniz Hümeyra. Her zaman
2: yani
0: bu
2: risk... doğru evet. Yani risk almak bazen hayatta yani bilmiyorum, ben seviyorum risk almayı.
0: Peki. Evet. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Erzurum ilimizin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi.
1: 25.
0: 25 doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Hasan Bey'e göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Çok değerli safran bitkisi nerede yetişir? Çift ses geldi.
2: Safranbolu.
0: Safranbolu. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Safranbolu'ya göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan evet. Tablomuzu hızlı basmak çok önemli.
1: Evet, ben
0: gerçekten
1: de bastım ama yetiştiremedim.
0: Evet, Hümeyra biraz hızlı davranıyor. Rakibini yenmek için elinden geleni şu anda sol tarafımda yapıyor da efendim. Evet, 4. sorumuzdayız. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde dedim tek ses.
1: Prospektüs.
0: Prospektüs. Doğru cevap kocaman alkışlarımı ben Hasan Bey'e göndermek istiyorum ama sorumu tamamlamam da gerekiyor efendim. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde bulunan ilaçların içindeki bileşenleri ve etkilerini gösteren nota ne ad verilir olacaktı? Bu ilaçtan direkt prospektüsü çıkarmanız gerçekten çok manidar efendim.
1: Kutu dedin ya.
0: Kutu dedim direkt
1: kutu prospektüsü. Kutu işte.
0: Peki. Kutu doğru cevap efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz var şu anda.
3: Son soru.
0: Artık son sorudayız. En fazla soruya dedik. Doğru cevap verenle bir üst etaba geçeceğiz dedik ve son sorudayız. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğim ve maalesef burada bir yarışmacım da elenmiş olacak. Umarım gönlüm ikinizin de kazanmasından yana ama sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma dedik.
1: Kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır dedik ama yanlış cevap.
1: Niye?
0: Çünkü tamamını dinlemediniz.
1: Öyle mi?
0: Sorum bu olmayacaktı. O yüzden rakibe soruyorum, tekrardan soruyorum. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir?
2: Ay.
0: Ay. Hangi aydır? Bilemezsen rakibe geçeceğim.
2: Ay derken yani gökyüzündeki anlamında yoksa...
0: Yani şöyle...
2: Anlamadım.
0: Aylarımız var ya, mesela şu an hangi aydasın?
2: Ha, Şubat.
0: Gibi. Geçiyorum. Geçiyorum.
2: Mart.
0: Efendim?
2: Mart.
0: Mart. Doğru cevap. Göreceğim alkışlarımı. Hümeyra Hanım'a göndermek istiyorum. Biraz zor oldu. Gökyüzündeki
2: evet.
0: Ay. Kaç tane yıldız var?
2: Ben dolunay tipinde falan filan var.
0: Azı sağlık olsun diyelim.

0: 3 ikili bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
1: Evet, güzeldi. İyi bir yarışmacıydı.
0: Hasan
1: Bey'le zaten başından şansımın olmadığını biliyordum.
0: Ama gayet yani, de çok güzel yarıştınız. Olsun. Ben size yarışım için çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bizlerim şeyler söylemek ister misiniz Hasan Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Bizim için farklı bir gün, güzel bir gün oldu. Arkadaşım aldı, kazandı ama biz kazanamadık ama değerli genç kardeşim tebrik ediyorum. Yol açık olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir program oluyor. Değişiklik oldu bizim için. Size de çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcı zayın diğer arkadaşlara herkese teşekkür ediyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Hümeyra Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler.
2: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
3: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
5: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
6: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
7: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
4: Çok güzelsin.
8: Ne kadar?
4: 500 liracık.
8: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
4: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan.
9: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
5: Ne yaptın? Açık konuş.
4: Seni sevdiğimden yaptım.
9: Nereye attın torbaları?
8: Orasını sorma.
9: Nasıl fark ettin peki?
8: O da benim işim oğlum.
10: Ateş Böceği bugün 13.30'da TV4'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
9: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
8: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
9: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
2: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aysel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi.

0: yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya?
3: Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Dede, ne yapıyorsun?
11: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
11: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Evet sevgili izleyenler, Hümeyra Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Hümeyra, rakibin Hasan Bey'i eledin 3-2'lik bir galibiyetle.
1: Evet.
0: Eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını ve düşüncelerini alalım istersen.
1: Şöyle, zaten kendisi de büyüğümdü. Tabii kazanamadı. Sağlık olsun, eğlendik. Yani sonuçta bir tanışıklık oldu. Hı-hı. Yani kazanacağımı da düşünüyordum zaten. Yani iddialıydım. O yüzden mutluyum.
0: İddiamda yanılmadım diyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi Hümeyra, bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Hı hı. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Hı hı. Bilmecelerimiz olacak. Birazcık bizi çocukluğumuza götürecek diyebiliriz. Sever misin bilmeceleri?
1: Severim.
0: Zaten senin bölümünle de alakalı. Evet, evet. Çocuk gelişimi.
1: Evet, evet.
0: Şimdi her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Belki bu seni biraz daha heyecanlandırabilir. Ne diyorsun?
1: Evet, heyecanlandım.
0: Heyecanlandım. Şu an durumu nasıl? Heyecanın yerinde.
1: Evet, şu an
0: çok
1: iyi.
0: Mu heyecanlısın?
1: Peki? Yok, tam değil. Şu an iyiyim.
0: Şu an iyisin. O zaman başlayabiliriz.
1: Başlayalım
0: mı?
1: Evet, başlayalım.
0: Teşekkür ederim izin verdiğin için. O zaman efendim başlayalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil. Bilin bakalım bu nedir?
1: Dolu.
0: Dolu, daha süremi başlatamadan cevap geldi. Dolu doğru cevap. Camın alkışlarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Hümeyra bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü Hümeyra. Şarkılarla aran nasıl?
1: Yani iyi.
0: İyi. Peki. O zaman sana çok güzel bir şarkı sözüyle geliyorum Hümeyra. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar yanar ya. Ben de seni kaybettim nokta nokta. Şimdi içim yanar yanar yanar.
1: Ağlarım.
0: Ağlarım. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve bu şarkıyı da Hümeyra'dan

0: Kocaman alkışlarım. Ben yine Eda'ya göndermek istiyorum. Gayet sesin çok güzelmiş. Hiç çaktırmıyorsun. Hiç çaktırmıyorsun Eda, ama şimdi ben sana ne şarkılar söyleteceğim. Evet. Artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Bir atasözümüz verin. Tamam. Gelsin mi?
1: Gelsin bakalım.
0: Uzak menzile nokta nokta gitmeli.
1: Uzak menzile nokta nokta gitmeli. Uzak menzile.
0: Nasıl gitmeli?
1: Hızlı
0: mı? Tam tersi.
1: Yavaş.
0: Yavaş gitmeli. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Hümeyra'ya göndermek istiyoruz. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı verdik sevgili izleyenler ve bu etabımızın ödüllerini de kazanmış oldun. Ben hemen hızlıca bu etabın ödülünü Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ama istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Ödül kalıyor.
0: Ödül sende kalıyor. Ve daha fazla kazanma şansım var Hümeyra. Bence kabul etmelisin.
1: Ödül kalıyorsa kabul ederim.
0: O zaman sana şöyle ödülümüzü verelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizler Hümeyra ile birlikte 3. etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Hümeyra ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Yüzdün yüzdün. Kuyruğuna geldin.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun, neler düşünüyorsun?
1: Yani biraz çok mutluyum. Sonuçta bir yarışma bu ve ödülü de var. Ödülü için de çok mutluyum yani. Yani şu an duygularım tarifi yok. Öyle
0: söyleyeyim. Süpersin. Şimdi sence bu etapta seni neler bekliyor Meyla?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ama o zaman sana hızlıca anlatayım. Bu etapta evet. Elinde görmüş olduğun zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
1: Tamam.
0: Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Hangisiyle aran daha iyi? Coğrafya, Yeşilçam ve tarih. Seç bakalım.
1: Çok kararsız kaldım.
0: Hepsiyle kötü mü yoksa?
1: Yani nostalji bilemiyorum içeriği nasıl olur. Eski Türk filmleri falan olursa hiç bilemem.
0: Yani Yeşilçam aslında eski Türk filmleri.
1: Evet.
0: Den çıkabilme ihtimalleri tabii ki de daha yoğunlukta ve fazla. Coğrafya... Çok geniş bir alan. Tarih de bilmukabele o kadar geniş bir alan. Hepsi aslında çok geniş konular ama hangi taraftan geleceğini inan ben de seninle birlikte eş zamanlı olarak göreceğim. Ben de soruları bilmiyorum. O yüzden sana yardımcı da olamıyorum. Ama birini seçmemiz gerekiyor hızlıca. Seç bakalım. Sen ne hissediyorsun? Önemli olan o.
1: Coğrafya hissediyorum ben.
0: O zaman alalım coğrafyayı.
1: Olur alalım.
0: Hadi coğrafya zarfını alalım ve açalım. Bakalım coğrafya zarfının içerisinde Hümeyra'yı nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Evet. Çok güzel sorularımız var senin için hazırlanmış. Özenle, özenle hazırlanmış sorularımız var. Şimdi kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu etabımızda bir joker hakkı kazandım bizlerden. 3 adet sorumuz var ve takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, sorabilirsin ya da telefonla verilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ama
1: tamam.
0: Tek bir soru için hakkın var. O hakkını
1: tamam.
0: Da bence iyi bir zamanda kullanırsan bu etabı da başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü kazanabilirsin Mera. Hazır mısın? Heyecanlı mısın?
1: Hazırım. Heyecanım geçti birazcık.
0: Geçti mi?
1: Evet, evet.
0: Peki o zaman hazırsan ben artık 3. etabın ilk sorusuyla başlamak istiyorum. Tamam. Sorum geliyor efendim. Kaçkar Dağı Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Kaçkarlar hangi bölgesindedir Türkiye'nin sence?
1: Karadeniz.
0: Evet.
1: Bölgesinde
0: Karadeniz
1: mi?
0: Karadeniz bölgesinde. Bir şehir aslında. Ben sen şehir duymak istiyorum. Hangi şehirindedir?
1: Karadeniz'de hangi? Evet, Trabzon,
0: Karadeniz.
1: Rize.
0: Ama birini bu arada eminim demen gerekiyor. Yani
1: ha.
0: Cevabı verdikten sonra bu cevaba eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam. Rize.
0: Rize cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba Rize doğru cevap mı?
1: Bilmiyorum.
0: Seni ikinci soruya götürebilecek mi? Rize doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hümeyra Hanım'a göndermek istiyorum. Ve bu şekilde de ilk sorumuzu başarılı bir şekilde geçmiş oldun.
1: Teşekkür.

0: halen Joker hakkı duruyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet, gelelim artık ikinci sorumuza. Ünlü Dalmatya köpeklerine de adını veren Dalmatya hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
1: Dalmatya.
0: Hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
1: Dalmatya.
0: Var mı bir cevabın? Joker hakkın duruyor. Bence Joker hakkını kullanabilirsin ama son soruyu da bilmiyorsun.
1: Evet, son soruyu da bilmiyorum.
0: Son soruyu da bilmiyorsun. O yüzden ben senin yerinde olsaydım...
1: Joker'imi kullanacağım ben.
0: Kullanır mıydım acaba?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Kime sormak istiyorsun?
1: Şuradaki ablayı sorayım.
0: Oradaki abla.
1: Evet.
0: Buraya alalım hanımefendiyi. Sizi solum alayım efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Sizlere sormalı.
0: İyiyiz. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, Hümeyra ikinci sorumuza takıldı ve sizlere sormak istedi.
2: Evet.
0: Cevabınız var mı?
2: Birçok sınırı olsa da en bilinen Karadağ ve Bosna Hersek.
0: Bir tane söyleyecek olursanız.
2: İlkine Bosna Hersek daha yakın diyebilirim.
0: Peki. Bosna diyorsunuz.
2: Bosna Hersek daha yakın diyebiliyorum Karadağ olarak.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz.
2: Tamamdır.
0: Hoşçakalın efendim. Şöyle... Verelim. Evet, Bosna Hersek cevabı geldi. Bosna Hersek cevabını cevabın olarak kullanalım mı yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Yok, hayır.
0: Emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Peki. Evet, ünlü Dalmatça köpeklerine de adını veren Dalmatça hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
1: Değiştirebiliyor muyum?
0: Diye sorduk. Eminim dediğin için maalesef değiştiremiyorsun artık. Bosna Hersek cevabı geldi. Efendim, Bosna Hersek...
1: Yanlış galiba.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Hırvatistan olacaktı.
1: Neyse. Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Evet. Yine de çok keyifli bir yarışmaydı. Gayet de başarılı bir şekilde ilerlediğini ben söyleyebilirim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Bu yarışma yaptığınız için teşekkür ederiz. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Kültürleniyoruz. Yani ben bunu bir daha hiç unutmam mesela.
0: Artık bu Hırvatistan şuramda diyorsun.
1: Evet, artık buramda kaldı. Yani güzel bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci etaptaki kazanın ödülü sana geri iade etmek istiyorum. Tekrardan güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle hoşça kal.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet, bir bilebilir senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her bir tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Gelirim, gelirim!
1: Ay gelinim, kurban olsun ana!
2: Hey, oğlun geldi!
1: Gelin, gelin, gözün aydın hanı ana!
0: Sağ olasın!
3: Hoş geldin hanı ana!

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Görür görmez davulu gümbürden. Sen de zurnayı zartlatmadan üfle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Morklar geliyor, morklar.
2: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah. Değil mi kız?
3: Darısı sizin başınıza kızlar.
2: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
4: Hanı ana, senin de gözün aydın.
5: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tütüğü, hele bir gelsin kurban.
1: Parkları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
6: Caminin bütün masrafları.
0: Okulun çatısı.
7: Aganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
1: Aha gelin, çal ulan çal! Çal ulan!

0: Dagi.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakışır.
0: Ay ya, oha gelin gelin ulan çalsana.
1: Ha bu canlı, ha bu canlı, ha bu
0: canlı. Ulan vurma vurma, ayağı toprağa değsin.
2: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
3: He, öyle demiş idi.
2: He.
4: Ay mımındır, zıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
2: Sesi bir yerden tanıyayım. Bana bir yoksa, hani o, bu onun sesi, Leman'ın sesi.
4: Düğündür haninna, haninna, haninna.
5: Sağ ol kurban.
2: Yavrum, hoş gelmişsin. Uyyy!
5: Anne!
2: Anam! Sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana! Uy gel öpem! Öpem, öpem, öpem! Uyyy!
5: Ne bakıyorsunuz la davar gibi?
0: Araba nerede? Ha?
5: Hangi araba?
0: Lan resim çektin mi sen?
5: Ha, o mu? Canım, arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı!
0: Dur, dur! Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
5: Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Canu, nasılsın kız?
2: He.
5: Başlık tamam.
2: İyi.
0: Ula biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü!
2: Dur baba!
0: Yürü!
5: Yahu, bunları ben mi davet etmişim? Niye kızıyorlar hani?
2: O Kürk meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen?
5: Buralarda ne var ne yok?
2: Aa iyice azıttı.
5: Canu?
2: Adem borçları isteyin.
5: Ya Canu?
2: Bizde para mı vardır veremeyem tabi.
5: Canu, Canu!
2: Canu ulan, Adem bizi inleti aa!
5: Cano'yu kim inletti?
2: Vallahi beni dinlemiyorsun ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
5: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
2: Patla emi!
5: Bak anne, sana ne hediye getirmiş he?
2: Bu ne ki?
5: Bilmemişsin?
2: Yok!
5: Misker, misker, bak!
2: Dur lan, kırdın be!
5: Ne kırması kız, 2 parça!
2: Ha, niye yarıyı ki?
5: Her bir şeye yarıyı! Elmayı soyisin, içine atisin, hemen suyunu çıkartıyı!
2: Yok be!
5: He! Sade elma değil, her bir şey yapayım. Al!
2: Allah Allah! Baba, bak! Tarhana çorbası da yapayım bir Memo!
5: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun.
2: Allah Allah! Bu gavur milleti nelerde bilir!
5: Hoş getir tarhanayı!
2: Sağ olasın yavrum! Bu ban da sağ olaydı da bu günleri göreydi! Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Baba Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da içelim tarhanayı ağız tadıyla.
5: Ya bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek.
2: Bir de güley. Oğlum Almanyalara gitmiş. Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş. Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişem. Bu boya getirmişem. Yaptığına bak. Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi?
5: Ana kurban olan. Bak bir evlenem. Cano eve gelsin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım.
2: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
5: Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
2: Mümkün yok Memo. Bu ban Abdudavaroğlu'nu fıran, o sülü kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
5: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istiyse? Soyumuzun üremesi gerekmez mi?
2: He. O da gerekir.
5: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
2: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
3: Vay vay vay. Hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
5: Sayende ağa.
3: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi.
5: Haşa! Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
3: Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
5: Sağ ol ağa.
3: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat.
5: Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
3: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
5: He ya, karı dürbünü.
3: Bana ne veriysen ula bu karı dürbününü?
5: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
3: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo?
5: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapustan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
3: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acıyorum. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
6: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl getti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti.
2: Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinliği, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun? Senin kocan gibi mahpusta çürümeyeyim.
6: Benim erim şerefiyle mahpusta yatayım. Senin kocanı gebertmiştir. Kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor.
2: Hele kocan olacak o mahpustan çıksın, oğlum onun... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var. Çatla patla sen! Böyle kız kurusu gibi gebereceksin!
6: Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mahpustan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah!
2: Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim!
6: Tükense ne olur! İnşallah sen de benim gibi... Gireme!
2: Şimdi ben senin ağzına görürüm!
5: Selamın aleyküm. Aleyküm
7: selam. Şuna bakın.
8: Almanya Fatihi.
5: Kusura bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı konuşur.
8: Bu ne la?
5: Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
8: Ula getire getire bunları mı getirmişsin o?
9: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor.
5: Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım.
9: Bakalım sonra ne yapırsan?
5: Cano'yla evleneceğim.
10: Yo herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula yat sonra ha?
11: Keşkem hiç dönmeseydim.
5: Niye ki?
9: Niye diyeyim?
7: Köylünün ağaya olan borcu gırtlağı açmıştır.
11: Mahsul alamadık. Buraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Ağaya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
9: Ya, gene de borçları ödeyemedik.
12: Ya, bütün umudumuz sendin.
5: Hele ben bir Cano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Senin boyu.
1: Sağ ol. Şenlik mi vardı?
2: He ya. Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya. Ramocan.
0: Buyur ha.
2: Ağa'ya benden bir çay, demli olsun.
0: Oldu.
1: Sağ olasın yeğenim.
2: Nereden gelip nereye gidersin?
1: Ola köyüme gelmişim.
2: Yapma ya. Ben seni hiç tanımıyorum.
1: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştır, saldılar bizi.
2: Yapma ya. Niye ki mahpustaydın?
1: Kan davası. Adam vurmuşum.
2: Aa, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
1: Gebertmez miyim?
2: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?
1: Kıyartulardan.
2: Ne?
1: Dur değil, sen kimlerdensin?
2: Davarolardan.
1: Ne?
2: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldun. Allah'tan reva mı bu yaptı?
3: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
2: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
3: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
2: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
3: Biri mezara, biri mahpusa. Ha.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse.
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsen. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim, aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
1: Kim ilişebilir bir hıyartuya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşe, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
3: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
3: Önce Hıyatun'un kanı, sonra Cano'nun nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söyleyeyim? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyen.
3: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be anne.
4: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogri bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartoyu yaşatmayacağım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
5: Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
0: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyı, bu moruk kafama atıyı. Manyak mıdır, nedir? Görürsün Cano, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiyorsan hemen kaçarız Cano.
3: Yiğitliğin hangi kitabında yazıyı kanını yerde koymak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosuna ha?
0: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni?
3: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
0: Son sözün bu mu canım?
3: He, budur Memo.
0: Gel de çık işin içinde. Selamun aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
4: Hadi lan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir.
0: Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Gitme Silon! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silon'u vursun arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Duyar toz çıkmaz!
6: Çıkmazsa davara eve girer!
7: Giremez, hanaya tecavüz olur. İdama kadar yolu vardır.
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başta var mısın? Dikile buğdayı!
0: Ulan! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10! 9! 9! Neydi ulan?
2: 8!
0: 8! 7!
7: 6!
3: Ulan şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek! Ne yapsak yahu?
2: Ne bileyim ben!
7: 5!
3: 5!
7: 4!
3: 4!
7: 3!
3: 3!
7: 2! 1!
3: 1! Burada! Burada! Ne var? Ne istersen lo?
0: Çık dışarı!
3: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.
0: Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim.
3: Kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var?
0: Hele çık ula, uzatma!
3: Gelirim!
2: Dur Silo! Silom dur! Dur Silom! Gitme Silom!
3: Çekil lan karı!
2: Aha, ne olur Silom gitme, eriyim! Aha, seni yakacaklar!
3: Ne, söyle!
0: Yürü gidik!
3: Nereye?
0: Babamı vurdun hıyar tarlasına!
3: Ne yapacağız orada?
0: Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni!
4: Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim hem o!
8: Ya vurmayacaksa boşuna gitmeyek ha!
3: Vurmazsa!

0: Çok mu kötüsün ya?
1: Valla kurban, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Ula ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.
0: Sana da Silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım.
1: Ay.
0: Öyle, ne oldu lan? Gel.
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.

0: Tamam işte geldi. Çek ula.
1: Hadi vur artık beni. Kurtulayım bu hayattan.
0: Çök süreyim geçsin öyle vuracağım.
1: Tövbe sen adam vuramazsın.
0: Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa sonra anam... Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benimle.
1: Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama şimdi beni vurursan mahpusa atılacaksın. Cano'ya kavuşamazsın.
0: Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan.
1: Hele dur dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin.
0: Yapma ya.
1: Öyle. Tahammütten gidersin.
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Dümenden vuruşsak.
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada.
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın. Ben ortalarda kaybolurum. Başka memlekete giderim.
0: Yok ya. Tiyatro mu yapacağız?
1: Vallahi öyle bir şey.
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl. Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt.
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver. Sen öt ben anlarım ya.
0: Olur öterim.
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Hadi.
0: Çok uzattın Hıyarto. Artık bu işi bitirek çek silahını. Erkekçe vuruşalım.
1: Silahım yoktur yanımda.
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen...
1: Tamam lan.
0: Duydun mu lan? Ebabil.
1: Karıştırma lan.
0: Fır. Fır. Fır. Ula bu ebabil nasıl...
1: Memo.
0: Silo. Sen misin canım?
1: Benim canım.
0: Korkuyorum Silo.
1: Ben de Memo.

0: Birilen var mıydı?
1: Bilmirem.
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı.
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız.
0: Yapma. Hani sen ölmeyecektin?
1: Ya iyi ama bizim köylü...

0: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüğü. Sen dinlen, ben kazarım.
1: Sağ ol. Memo.
0: Ne?
1: Bak, şu hortum var ya.
0: Evet.
1: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın, öbür ucu da dışarıda kalacak.
0: Ne yarıyor ki?
1: Beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım, böyle.
0: Ulan nargile gibi bu.
1: Sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacaksın.
0: Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl filo.
1: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli, böyle. Tamam mı?
0: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tır tır tır tır.

0: Sonun geldi Filo.
1: Hiç belli olmaz Memo.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
2: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
2: Beni üzme Filo.
1: Hadi ulan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
2: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyeyim.
1: Evci asıl.
2: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
2: Geç yerine.
1: De hadi.
0: Babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni!
3: Babanın kanını yerde bırakmadın!
4: Silah! Vay silah! Ah silah! Vay silah vay! Ay evimin erkeği! Vay ben başımı nerelere vuram! Ay vay vay vay silah!
1: Yavaş vur ulan karı, ciğerimi deleceğim!
4: Silah!
1: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et!
4: Silah! Vay vay vay silah!
5: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
6: İyi biliriz.
5: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
6: Helal olsun.
0: Bak benim koçu. Aslan Silom, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Silo.
1: Buna acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha.
0: Silo.
1: Ağlama, Memo ağlama. Beni de ağlatırsınız.
0: Bak Zilo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
1: Memo hocam, beni bu kadar sevdiğini bola bilmezdim. Kıyak herifmişsin. Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk onu çişip geldi.
2: Dişini sık Zilo, şimdik götüreyim.
0: Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zilo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa?
1: Ulan Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
2: Yok olabilirim, kes sesini, duyacaklar.
0: Vaktil o vakti!
1: Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün.
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortuma gelecek, sen çevir.
0: Olmaz kıble.
1: Hortum.
0: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
1: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ula Mamu! Mamu boğulacağım! Kurtar beni!
1: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa Merif şimdi...
0: Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin.
2: Memo... Ortum ağzıma değil... giriyor. Ters gönderin.
3: Ula hortluyum mu ne?
4: Derini de gelmedi.
5: Toprak kabul etmiyor.
3: Aman Allah'ım.
5: Herif derini.
1: Yo, bence geberiyor. Ulan Sülo nasılsın? Maşallah, maşallah.
2: Ulan ben az daha geberirdim.
1: Niye? Hadi şimdi kimse görmeden git. Tamam mı?
2: İyi de yol parası.
1: Ne olmuş yol parasına?
2: Bilirsin mahpustan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur.
1: Ula Sülo, seni vursam daha karlı olurdum ya, neyse. Vay. Al kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Artık sen yoluna, ben yoluma. Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha.
2: Yahu sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü.
1: Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.

0: Hadi rastgele.
1: Hadi gel sen ha. Hadi ne oluyor ya? Hadi hadi. Hadi ha.
0: Cano.
2: Buyur Memo.
0: Cano ki?
2: Buyur Memo.
0: Cano bilir misin?
2: Niye ki Memo?
0: Cilvelenme kız, geç şöyle yatağa.
2: Geçeyim Memo.
3: Başlık parası dedin? 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım.
0: Allah.
3: Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan ikisi gitti. Evet. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin.
0: O ne be?
3: Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı? He?
0: Aa! Cendermeler!
2: Viş aney! Kimler kimler?
0: Cendermeler, cendermeler!
3: Kurban uy olan bey! Elin ayağını öpem! 5 dakika müsaade et, sonra al git beni!
4: Kanun namına Memo! Aç kapıyı, teslim ol!
3: Bey, ben senin ayağındaki keçen olan! 15 yıl yatacağım damda! İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteyen!
4: Aç dedim! Çekil kapının arkasından!
3: Dur, dur! Çekilirim!
2: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo. Sen benim tek erimsin.
0: Yok canım, korkma. O Hüyar Tosilo hapisten çabuk çıkarsın demişti. Nefsi müdafaadan. Hoşça kal canım.
2: Bekleyeceğim Memo. Memo, bekleyeceğim.

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ olat.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir sigara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidirem.
1: Oh! Sen keyfine bak, biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya, meraklanma.
1: İnşallah.
3: Vallahi yakarım!
0: Şimdi...
1: Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför durdur otobüsü! Kalkın lan ayağını, kalkın! Senin yaşlarla! Yok! Gelsin lan! Gelsin lan şöyle!
4: Gel şuraya! Ver bakalım! Ulan senin suçun ne
1: ki? Adam vurmuş ha!
4: Ha? Sen de bizdensin! Mahpusa gideceğine takıl bizi peşimize! Reis kabullenirse bizimle kalırsın!
1: Sağ ol!
4: Yürü lan!
0: Ya, ya ben ne olacağım?
4: Lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu!
4: Sen de gel! Hadi lan dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Yürüyün lan! Gidiyorum!
5: Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiro! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
6: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirse?
6: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlkokul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklayacağım.
1: Oh!
6: Hey, hey! Bu davaroların Memo! Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Ya.
6: Ula 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Lo, şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne.
0: Ama babu, kendine gel.
1: Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
6: Sıfata bak, neye benziyor?
1: Evet, haklısın, hıyara benziyor.
6: Estağ, kim bu fazlalık lo?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmez mi sen?
6: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
7: Vurmayın ağam, ağam vurmayın. Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya.
7: Yo, hani sen onbaşıydın, hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyım.
7: O yerin altını öpeyim, hatırla yahu.
1: Haa, çok iyi yemek yapar, karı gibi.
5: Haya.
1: Ha.
7: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
6: Ne dersin?
1: İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
7: Sağ olasın.
6: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görset.
7: Ben üstüne.
6: Hey! Yarın ilk soygunu davar onun şerefine yapayım ki. Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım. Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu 50 gaymem var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ha.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
0: Bir nara duymuşam, sankim dersin gök gürüldüğü. Uş ya! Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğunu düşmüş. Bir bakmışam, da var o dağdan ini.
2: Yapma ya, bizim de var mı?
3: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o!
0: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Emme, ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne. Sankim o yüze bir nur gelmiş.
4: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
2: Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
5: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
6: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay!
7: Can kurban böyle eskraya valla!
3: Şu ağayı da bir şikayet edek ona.
8: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
0: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin.
2: Vay bu, gelse adamı
0: Canosunu görsen. Çok özlemiştir.
9: Bu seferki soykun bereketli olmuştur. Davaro'nun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Davaro.
1: Sağ olasın Bekiro.
9: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver lan.
1: Allah'tan hak mıdır bu Memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin lan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekiro'ya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor Memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da ama ben şimdi gidiyorum Bekiro'ya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğunu.
0: Tabi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hır bu? Ha ben Bekiro'ya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana.
1: Hı? Gidelim vallahi.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidelim.
0: Dur peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki. İki sana, iki bana.
0: Tamam.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Yüz verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor vallahi.
0: Sevabını... Nereden musallat oldun canıma? Yıka lan bulaşığı. Ben çişe gideyim.

0: Ya Allah'ını dinini seversen şu bulaşığı yıkar.
1: Bırak bulaşığı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü bile hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklıyor?
1: Mümkünü yok söyleme.
0: Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan vurur. De hadi git. Hı. Git yıka bulaşı. Ulan ankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor. Alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yok, benim demem o ki. Ama kalsın. Madem istemezsin. Gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
1: Ah Cano, ah!
2: Giler,
3: dört he. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış. Aman, o salak git eşkıyalığında
2: yok. Daha da kız oynatılarmış.
3: Susun be edepsizler! Nereden uydurursunuz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
2: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
3: Öyle ya, ne sandın? Acur karı! Yürü kız! Geldim anne.
4: Hanana! Hanana!
3: Ne var ulu?
4: Size Memo'dan haber getirmişim.
3: Ne haberi? Hele ses konuş!
4: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Davaro diye dağlarda nam salmıştı.
3: Aney!
4: Bütün eşkıyalar karşısında selam durayım. Ah, aha, bu paraları da sana yolladı Hanu Hanım. Ah.
3: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo!
4: Ha, Cano'ya da! Al dur! Aha, şunları yolladı.
2: Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
4: He. Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
3: Ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüş idim.
4: Sağ olasın Hanu Hanım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle çoban.
2: Güle güle.

0: Ola beter etmişsen benim ama içime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir o? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir dama. Derdim dünyadan büyüktür vallahi.
2: Kalkın ula hazırlanın! Davaro'nun köyüne gidik! Avradını alıp gelik! Bitsin bu hasretlik be!
3: Vay siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Davaro ağam, Bekir ağam köyümüze şeref vermişsiniz.
2: Hiç telaşa lüzum yoktur. Mala cana dokunmayacağım. Davaro ailesini ziyarete gelmişti.
3: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
1: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
3: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
2: Hadi buyurun öyleyse.
1: Bekiro, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
2: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
1: Yahu ben Cano'ya gidirim.
2: Dağılın lan! Etrafa göz kulak olun!
3: Buyurun, buyurun ağalar!
1: Gitseydin!
3: Buyurun, şöyle istirahat buyurun hele bir iki dakika! Geçin, geçin buyurun!
2: Ramocan!
4: Buyur ha!
3: Ağalara birer demli çay hele!
2: Sağ olasın!
1: Bekiro, ben Cano'ya giderim!
2: Ama çay!
1: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet olsun. Olsun.
2: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya.
2: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
2: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız.
3: Seni bulmuşak bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye.
2: Yahu halden anlamıyor musun?
4: Hele bir lahmacun
2: ye. Başımdan be. Ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
5: Yiğit davarım, Memon benim, hoş gelmişsin.
6: Memo, hoş gelmişsin Yiğit.
2: Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
6: Hemen giderim Memo, hemen giderim.
2: Aney?
5: Anan kurban sana Yiğit'im, hasret kalmış hem sana.
2: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha.
5: Evde su var oğul.
2: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
5: Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm.
2: Yo yo yo. Hiç acele etme, ağır ağır getir. Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh. Gelirim, Cano! Bekle ha!
7: Yakında gideceğiz buradan Ayşu.
8: Nereye ki?
7: Vallahi bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık.
8: He?
7: Burada nasibimizi aldık. Giderek büyük şehre.
8: Ya hıyar tarlası?
7: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo ben ne derim sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm.
8: Hmm.
7: Memo'nun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: ekmek parasıyla gidin.
1: Ne oldu Yarif?
0: Jandarmalar memoyu götür. Ha. Gömünün yerini bir o bilir. Ne ben şimdi?
1: Boş ver herif! Sen bir çaresini bulursun babu.
0: Bulurum değil mi?
1: Tabi.
0: Ya o ekmek parası elden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa Cano mu?
2: Cano! Cano!
3: Memo! Memo, gelene gel!
2: Sen Cano değilsin. Kimsin?
3: Vay, aşk olsun. Beni tanımıyor musun?
2: Yo, çıkartamamışım.
3: Canım, iyi bak hele.
2: İyi bak hele.
3: Tamam mı?
2: Aa, yoksam sen Cano'nun arkadaşı Sidikli Fato musun?
3: He? Çüş.
2: İndir peçeni, tanı ya.
3: Olmaz, numaram vardır.
2: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
3: Belki evli erkeklerden hoşlanırım.
4: Yuh ulan, tanı artık ulan!
2: Aa, Sülü!
5: Sus ulan!
2: Ne işin var senin burada?
4: Seni kurtarmaya gelmişim.
2: Deme ya!
4: Önce al şu böreği.
2: Börek, çok severim. Şşt! Sağ ol canım.
4: Yeme!
2: Yo, ben böreğe dayanamam.
4: Yeme derim ulan!
2: O halde niye getirdin be?
4: Memo can, tepsinin içinde çarşaf var.
2: Aa,

0: Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun?
1: Da var. Ona çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
0: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra...
1: Ula bırak böreği. Git hele aya, çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Yo, ben karı kılığına girmem.
1: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
0: Cano? Peki. Ne yapalım?
1: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
2: Ula avrat!
0: Bana mı değilsin?
2: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında lav?
0: Karımı aç... Yok, kocamı arayayım.
2: Kocanı mı?
0: He ya! Çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
2: Ulan bu suratı hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
0: Ama.
2: Hadi oradan pis karı sende! Yürü! Geç bakayım ben diğer tarafına! Geç!
0: Ben kocamı isterim!
2: Geç!
0: Saldırıyorlar! Kocamı istiyorum! Şuradan şuraya gitmem vallahi! Kocamı isterim! Musto! Musto!
1: Bağırma lan davar gibi!
3: Gördün mü sen? Kocan senden kaçır!
0: Alacağın olsun! Gül gibi karına gelmezsin ha! Boynun altında kalsın, he mi?
3: Gel gidelim kardeş, umur! Erkek milleti değil mi?
1: Yürü ulan, çıkardı!
2: Öyle mi? Allah bu kadının kocasına sabırlar versin!
1: Çabuk tez ola!
0: Anlamasınlar kardeşim ama!
1: Yürü! Oh, yok yok! Artık feraha çıktı! Evet! Ulan Memo, avratlık da sana pek yakışır!
0: Sen kendine bak, bir gibi kritisin!
1: De hadi, lafı bırak da yürü!
0: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya?
1: Yok, köye gitmek yok.
0: Niye ki?
1: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
0: Nidek?
1: Şimdi sen evine gidemirsin, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
0: Ne kaçırdın lan beni?
1: Dinle şimdi sen. Büyük şehre giderek.
0: He?
1: Yok, İstanbul'a.
0: Don yok ya, nasıl gideyim İstanbul'a?
1: Ola, oğlum. Peki, Bekir onun paraları ne güne duruyor?
0: He? Şimdi anlamışım, beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına!
1: Aşağı, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
0: Sen git o palavrayı babana anlat.
1: Ona bak, ölmüş babamı karıştırma, sonra fena olur ha! Neyse, bakmam hocam. Herifi zaten geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
0: Cano da gelecek mi?
1: Hele önce biz gidek, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba, bir elin lahmacunda, bir elin çiğ köftede.

0: دقتك.
1: بابا ده هادي هادي
0: يري لا يري.

Paraları alıp kaçacaksın değil mi? Ben yer miyim ulan he?

0: Buyurun. Anahtarınız.
1: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
2: Ne ister?
1: Ya ne bileyim.
2: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
1: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
2: Vallahi iyidir.
1: İyidir tabi.
2: Yavaş ulan ayı, çökerteceksin lan Somya'yı.
1: Ula şimdi ne yapak?
2: Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım.
1: İyi. Daha önce ne yapacaktık ula?
2: Ne yapacaktık?
1: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
2: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
1: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin. Bu da benim karıya. Hı. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
2: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
1: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
1: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
1: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Hele, bir de karıları getirebilseydik.
1: Yahu dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki, kafam ticarete müthiş çalışıyor.
1: O zaman bir lahmacun fırını açalım, ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
1: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne der? Sen ölüsün oğlum.
1: Haa, doğru ölü ya. Yav, zaten bu İstanbul dediğin bir şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
0: Ben bu İstanbul'u.
1: Ben bir lahmacun fırını açarım.
0: Ben de bir döner burger salonu.
1: O ne lan?
0: Döner'in Almanya görmüşü. Bilmiyorum, cahil ayı.
1: Ha. Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
0: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
1: Hadi şerefe.
0: Şerefe.

0: Sen de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
0: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
4: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
0: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
4: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
5: Evcilik oyunu bugün 18'de TV4'te.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
13: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
12: O zaman

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et,

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Yok canım. Oğlum kaç para?
3: 600 lira.
2: Ha, al bakayım şu beni. Üstü kalsın.
3: Sağ ol abi.
2: Hadi kızlar içeri.
4: Hadi.
2: Hadi. Sen için böyle havada giyinmişsin yavrum.
5: Mamo.
6: Silo.
5: Vay Mamo ya. Ne işin var lan burada?
6: Hey, şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
5: Yo.
6: Ya. Gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
5: Madem ısrar edersin.
6: Gel gel otur hele.
5: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
6: Senin ne işin var burada?
5: Şey, iş konuşurduk da. Şu benim lahmacun fırını var ya.
6: Ha.
5: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak. Ben anlaşmaya çalışıyordum.
6: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
5: He.
6: Bu kıyafetle mi çalışacak?
5: Mevsim sıcaktı.
6: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerik belledin ha. Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.
5: Yok valla kardeş. Çok azını harcadım. Ama bak, çoğu burada ya.
6: Peki, yediğin paralar? Hırkız?
5: Mamu, itibarımla oynarsan.
6: İtibarına? Ula geberteceğim seni.
5: Gebertemezsin.
6: Niye?
5: Ben zaten öleyim. Unuttun mu can?
6: Unutur muyum ulan? O yalandı. Şimdi esahtan öldüreceğim seni.
5: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
7: Bana bak! Hadise çıkarma! Beyi rahat bırak!
6: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
5: Evet, eşkıya da var o. 50 leşi var.
6: Yerim ulan hepinizi, savulun! Vurun beni! Ver lan çantayı! Ay, düş önüme bak! Yürü! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış, sarayım.
5: Eline da var.
6: Terbiyeni bozma! Ah canım, dur yarana bakayım.

0: Süleyman Hıyarto.
1: Benim.
0: Size bir telgraf var.
1: Ver bakayım, hayırdır? Aley!
2: Nedi, ne oldu?
1: Ben mahvolmuşum.
2: Desene lan, ne oldu?
1: Avrat'tan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
2: Senin avrat seninle evli değil miydi?
1: Yoo, evliydi. Ama ben ölünce karı boşta kaldı.
2: Kalınca da...
1: göz koydu.
2: Allah mesut etsin. Aslında bizim ahiyarın tekidir ya.
1: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
2: Sen gidersin köye.
1: Niye gidemem ki?
2: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
1: Ama yalandan.
2: Herkes sahibi bili. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
1: İyi ama karı elden gidiyor ya.
2: Sen köye gidersen benim canı elden gidiyor.
1: Bırak beni giden.
2: Olmaz.
1: Ayağının altını öper.
2: Olmaz direm. Hele gitmeye kalk. Vallahi vururum seni.
1: Vay ben ölmüşem, ben yanmışam.
2: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
1: Gitti, gitti aşoo.
2: Yeter lan uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
1: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
2: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
1: Haşa ne münasebet.
2: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
1: Gayet tabi. Sen bir kere Davaro sülalesindensin. Sen Davaro...
2: Sağ ol. Sen de hıya...
1: Sağ ol, eskik olma.
2: Ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin he? Bende sarhoş hali var mı ulan he? Var mı?
1: Yok. Ayşo!

0: Hocam sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik?
1: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevlisi ya.
0: Şerefe bak.
2: Dümenden gözyaşı döküyor ne? Hem ağlıyor hem gidiyor nursuz.
3: Aslan gibi Sulo'nun arkasından nasıl da kasılıyor?
2: Kasılır elbet ağa karısı oluyor.

0: kaçıran! Getirin o!
1: Ula filo bu!
2: Ula filodur!
0: Yok canım, filo öldü!
3: Getirdik ha!
1: Emret ağam!
4: Herif konuşuyor!
1: Demek ölmemiş!
4: Ula sen ölmedin mi?
1: Ölmemişim ağam!
4: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
2: Yok!
5: Biz kimi gömdük?
1: Memo ile bir dümen çevirdik, ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
6: He, yalan söylesin ulan! Benim oğlum böyle dalavara etmez! Çekilin, tutma
1: diyor beni! İşte gördün mü sen, yaşarım ya!
6: Benim oğlum erdir, kanını yerde komaz!
1: Komuştur Hanua, ne vuruyorsun
6: çekil.
1: Ben?
4: Vay alçak Memo!
3: Memo, teki çıkmıştır!
0: Rezil Memo!
2: Bütün köye atmıştır kasırı!
1: Biz de onu bir toh sandık! Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidip...
4: Ben bu karıyı sana vermem.
1: Niye ki ağam?
4: Çünkü sen resmi ölüsen. Ölü adamın da karısı boştur.
1: Ama görürsen yaşarım.
0: Sen merak etme ha! Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
1: Memo!
3: Memo gelmiştir.
0: Yetti ulan! Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
7: Memo kardeş! Kıyma erime, karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız, bağışla.
4: Vur ula vur, kurtar namusunu.
6: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını. Babanın kanını yerde koma, rezil etme aleme.
5: Lan.
1: Memo kurban, beni fırınır mısın? Canımı almır mısın?
0: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam. Sen cezanı mapusta çekmişsin.
6: Sağ ol ağam. Allah senden razı gele.
0: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
4: Tüh senin suratına tükürem. Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık köreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
0: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istiyorsun.
4: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem.
0: Kovi misin?
4: Kovirem, buranın sahibi benim. Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
0: Hoş de ha! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor.
4: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
8: Evet,
4: ben. Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
8: Borçlu.
4: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
8: Evet,
0: edersin. Söyle lan, Adem'e söyle. Ne kadar borcu var köylünün?
4: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ulaha?
0: Konuşma lan! Haberin ola silah doludur. Söyle. Borç ne kadardı? Tut lan şunu. Al sana. Al köpek. Zahisli misin? Al hayvan. Al, hepsini al.
1: Ula ne ettin Memo? Hay Allah! Yahu gitti bizim lahmacun fırını.
0: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha?
4: Tamam tamam, hiç borç yok der.
0: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim, dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem. Tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.
4: Tamam.
0: Aney, gördüğün gibi oğlum yaramıyor.
6: Yarı oğul, yarı. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
0: Canım? Canı kurban? Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet illerde süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyorum canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan, sen de kal sağlıcakla.

0: Brahma bek dia memang.
1: Tüysüz Mahmud'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
2: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
3: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
4: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
5: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
2: Yakalayıp şu sana aldım ama gene de kaçtı elimden. Canım,
3: çok güzelsin.
4: Ne kadar?
3: 500 liracık.
6: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
7: Marmaris'e götüreceksin.
3: Nereden alacağım?
7: Sabah 9'da buradan.
3: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
4: Ne yaptın? Açık konuş.
7: Seni sevdiğimden yaptım.
3: Nereye attın torbaları?
4: Orasını sorma.
3: Nasıl fark ettin peki?
4: O da benim işim oğlum.
8: Ateş Böceği bugün 13.30'da TV4'te.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Dr. Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Metrekare'de bu bölüm Akatlar'da Mimar Emre Kuzlu'nun 160 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı müstakil evine konuk oluyoruz. Bahçesinde tiny house şeklinde tasarlanmış bir çalışma alanı olan, oldukça rahat tarzda döşenmiş bu evin detaylarını gelin mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Emre Kuzlu, mimarım. Bugün size Akatlar'daki evimden bahsedeceğim ve birlikte gezeceğiz evimizi. Burası Akatlar'da Cebeci Caddesi'nde Alman Deresi'ne bakan bir konumdaki müstakil bir daire. Evimiz yaklaşık 160 metrekare ve 3 katlı. Bunun yanı sıra yaklaşık 700 metrekarelik bir bahçemiz var. Ve aslında bizim hayatımız genel hatlarıyla ağırlıklı olarak bahçede geçiyor. Özellikle güzel mevsimlerde. Farklı kotlara oturan bahçe setlerinden oluşuyor. Burası aslında sokak giriş kotuyla aşağıdaki işte Alman deresi kotu arasında toplamda 6 farklı kottan oluşuyor. Her kotta, her bahçe alanında farklı bir yaşantı dönüyor diyebilirim. Bunun altında benim sebze bahçelerim var ve tavuklarım var. Böyle kat kat aslında her bir alanı farklı şekilde işlevlendirdiğim bir yaşantımız var diyebilirim. İsterseniz buradan birlikte en üst kotta konumlanan çalışma alanım konteynerıma geçelim ve sonrasında da evin diğer yerlerini gezelim.

Burası da az önce bahsettiğim evin giriş kotundaki bahçede konumlanan tiny house'um. Aslında burası bir konteyner şasisinden yapılma bir ofis mekanı. 3 metre 5 metrelik yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda kendi ofisimi kurguladım burada. Evden çalışmamızın gerekli olduğu dönemde işte kapanıp çalışabileceğim bir kendi alanımı yarattım. Çünkü çocuklarla birlikte evde çalışmak gerçekten çok kolay değildi. Ve bunun üzerine aslında tamamen kendi hayatıma, işte güneşin geliş açılarına ve işte bahçe içindeki konumuna göre A'dan Z'ye her şeyini tasarladığım bir alan haline geldi burası benim için. Ve aslında yani çalışma ile ilgili ofise gitmediğim dönemde her şeyi yapabildiğim bir alan olarak kullanabildim burayı. Webinarlar yaptım, toplantılarıma buradan girdim. Kendi başıma kalabildiğim, çalışabildiğim bir alan haline geldi. Bir yandan da burayı böyle bir keyifli detaylarla daha aslında iyi hissettiren bir yer haline de getirmeye çalıştım. İşte şömine girdi işin içine. İşte kışın ciddi anlamda burayı ısınmak için, şömineyi ısınmak için kullanıyorum. Çünkü ev şömine altyapısına izin vermiyordu. Aslında bu hayalim biraz bu kabinde gerçekleştirme fırsatım oldu. Veya işte minyatür koleksiyonuma yine burada yer verdim. İşte mimari kitaplarım, çalışma düzenim tamamen bu alan içinde yer alıyor. Genel aslında tasarım ve malzeme diline de baktığımızda olabildiğince dinginleştirici ama yer yerde rengin etkin bir şekilde kullanıldığı bir tasarım dili var. Bu evimiz için de geçerli. Kabin de aynı mantıkla tasarladım. İşte zeminler ahşap, masif ahşap. Ama beyaz renkte. Bununla birlikte işte çalışma masam yine masif ahşap kendi renginde. Duvarlarda genellikle beyaz rengi tercih ederken yer yer işte laciverti işin içine kattım. Zaten yeşil de kendiliğinden o kombinasyonun bir parçası olmuş oldu. Ön taraftaki aşağıdaki bahçeye bakan geniş bir cam açıklık yarattım ve çalışma masamı da bunun önüne konumlandırdım. Tamamen bu camdan aslında bir yandan da manzarayı seyrederek çalışabildiğim bir çalışma ortamı oluşturmuş oldum. Biraz da aslında konteynerin genel yapısından ve dış cephesinden ve mimari kurgusundan bahsedeyim. Konteyner tasarlarken etraftaki binalarla da doğru ilişkiyi kurmasını hedefledim. O yüzden arka kotu yan binadaki en alt kotla doğru ilişkiyi kurup yukarı doğru yükseliyor ve giriş kotundaki aslında ihtiyaç duyulan yüksekliğe ulaşıyor. Dış cephe giydirmesi ahşap lambri. Bu da binanın cephesiyle aslında benzer renk dilinde devam ediyor. Bu yüzden de olabildiğince yalın bir dille tasarlandı diyebilirim. İsterseniz evin içiyle devam edelim.

Evet, şimdi de evin salonundayız. Az önce bahsettiğim gibi dışarıdan üst kottaki giriş kotundan girişten sonra salona ulaşıyoruz. Buranın altında mutfak var, üst katta da yatak odaları var. Salonumuz aslında çok büyük bir salon değil, yaklaşık 55 metrekarelik bir salon. Ön cepheden ve yan cepheden ışık alıyor. Bunun yanı sıra ön taraftan aslında bu bizim işte vadi manzarasına bakıyor, Alman deresine bakıyor. Çok yeşil bir ortama bakıyor. Sol taraftan da yine bahçemizi görüyor. O anlamda aslında iyi ışık aldığını söyleyebilirim. Burası tabii 60'larda yapılmış bir kooperatifin bir parçası. Sonrasında renove edilmiş. Biz bu evde kiracıyız. Evin bir kere küçük olmasından ötürü daha ferah hissettirme ihtiyacımız vardı. O yüzden olabildiğince açık renklere boyadık. İşte zemindeki parkeyi dahi beyaza dönüştürdük. Tabii bu beyazlığın içinde yine yer yer renk patlamalarına yer verdik. İşte bir duvarı bir renkli bir şekilde kurguladık. Yüzeyinde de işte bir sürü tabloya esere yer verdik. Farklı yerlerden topladığımız eserlere. Her yerde farklı ölçeklerde, tiplerde yeşil bitkiler görmek mümkün. Açıkçası bu hayatımızın bir parçası, hatta hobi seviyesinde diyebilirim. O yüzden aslında mekanın tasarımında da ciddi rol oynadı. Tabii salonda bizim büyük bir kütüphanemiz var. Sol cephede yer alıyor. Yine bir yemek masası var. Hani çok sıklıkla kullanılan bir yemek masası değil ama yine kışın zaman zaman aktif kullanılan bir yemek masası. Doğal pastel tonları kullanmayı seviyoruz ama bunun içinde de böyle bir renk patlamaları aslında o dinginliği hareketlendirmede yardımcı oluyor diyebilirim. Ya bir yandan tabii eve taşındıktan sonra evin biraz daha nispeten klasik olan yapısında daha modernleştirmeye de çalıştık. Mesela burada böyle birçok eski tarz alüminyum bir korkuluk vardı. Bunu tek parça cam korkuluğa dönüştürdük. Zaten buradan mutfağa bağlanıyoruz. Salonun oturma kısmına bakalım biraz da. Salonun şimdi oturma tarafına bakıyoruz. Burası da az önce bahsettiğim gibi bizim aslında özellikle kış mevsimini geçirdiğimiz alan. Burada tabii yani son oluşturduğumuz düzende biraz oturma sayısını da azalttık. Çünkü ön cepheye bakan alanı, alanda bir oturmamız vardı, onu da kaldırdık. Çünkü olabildiğince o dışarıyla olan ilişkiyi, manzarayı maksimize etmek istedik. Sadece işte bitkilere yer verdik o cephede. Burada 3 kişilik bir sofamız ve bir tane koltuğumuz ve birkaç tane de pufumuz var. Böylece aslında 6-7 kişi yine bu salonda oturup bir araya gelebiliyoruz. Perdelerimizi bilinçli olarak keten ve tül malzemeden seçtik. Bunu böyle bir fon perdeyle kombinlemeyi istemedik. Yine sadelik amaçlı olarak. Bir yandan tabii bu evde çocuklar yaşıyor. 5 yaşında 2 tane kızım var. Onların özellikle ev yaşantısını domine ettiği bir ortamımız var. Tabii onlara dair unsurlar çok fazlasıyla hayatımızda. Mobilya tasarımlarına ve seçimlerine de yansıyor diyebilirim onlara dair ürünler. Mekanda görüyorsunuz aslında biraz daha böyle bir çocuksu parçaların da hayatımızda, aslında mekanımızda fazlasıyla yeri var. Kütüphanemiz de aynı şekilde. Yani aslında genel kütüphanenin fonundaki renk ağırlığını oluşturan şey çocuk kitapları. Bu da hoşumuza gidiyor yani. Bu da hayatımızın bir gerçeği. Ev bazen çok dağılıyor olsa da ki gerçekten çıldırtma noktasına gelebiliyor. Ama tabii çocukların hayatımıza yarattığı renk ve aslında o karmaşa bir yandan da çok da hayatı eğlenceli ve dinamik kılıyor.

Bu katın alt katında aslında bir tek mutfak yer alıyor ve o da bahçeye açılıyor. Mutfak bizim için çok önemli çünkü bu az önce bahsettiğim salondaki 4 aydan geri kalan 8 ayı ağırlıklı olarak bahçede ve mutfakta geçiriyoruz. Tabii kahvaltılarımızı mutfakta yapıyoruz. Bir yandan dışarıyla ilişki kuran bir alan orası. O yüzden bizim en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan bir tanesi evde. Geniş bir mutfağımız var. Zaten bir kata yayılıyor. Yaklaşık 30-35 metrekare arası bir ölçekte. Fazlasıyla dolap ve depolama alanı yer alıyor. İşte bütün pişirme ünitelerimiz yine mutfakta yer alıyor. Ve o da tabii iki cepheden ışık alan ve çok aydınlık bir alan. O yüzden de çok seviyoruz. Mutfakta da genel tasarım dilinde yani evin geri kalanının biraz daha aksine daha renkli bir aslında yaklaşımı tercih ettik. Ve bütün mutfak mobilyalarımızı farklı renklerle, temelde de 3 rengi esas olarak kombinledik. Ve geri kalan alanları da yine o ferahlık amacına yönelik olarak beyaz kullanmayı tercih ettik. Zemin gri, o da aslında bir fon görevi üstleniyor. Mutfakta da aslında biraz daha dinamik, hareketli, renkli bir dünyamız var diyebilirim.

Bunun da üst katında yatak odaları var. 3 tane yatak odası var toplamda üst katta ve 2 tane de banyo var. Yine tabii bizim için en önemli olan alan üst katta. Ana yatak odası geniş metrekarede yer alıyor. Yaklaşık 25 metrekarelik bir yatak odamız var. Ve tam salonun üstünde yer alıyor ve o da yine Alman deresine ve işte baktığı, evin baktığı vadiye doğru bakıyor. Özellikle bizim için aldığımız gün ışığı ve manzara yatak odasındaki aslında hissiyata ciddi anlamda katkı sağlıyor. Evin genel diline hakim olan basit ve yalın tasarım diline devam ettirmeye çalıştık. O yüzden çok fazla mobilya koymamaya gayret gösterdik. Ama tabii yeşil yine evin her yerinde olduğu gibi burada kendini gösteriyor. Etkin bir şekilde yeşil kullanımı var diyebilirim. Orada da bütün yüzeyler ve zeminler beyaz. Sadece yatağın arkasında bir renk kullanımı var. Ve zaten bir cephede tamamen manzaraya bakıyor ve gün ışığı alıyor. Genel olarak evin aslında ana hatlarıyla tasarım yaklaşımı böyle diyebilirim.

renk kullanımı aslında evde yer yer kendini gösteriyor diyebilirim. Çünkü renk kullanmayı seviyoruz. Özellikle eşim çok böyle bir renkli bir insandır ve renkli giyinmeyi de seven birisidir. Onun da etkisiyle özellikle evin genel dolaşım alanlarında ve ortak kullanım alanlarında çok baskın, biraz böyle bir ayrışan renk kullanımlarına yer verdik diyebilirim. Bunu yaparken de duvar kağıtlarını çok ağırlıklı olarak kullanmayı tercih ettik. İşte evin ilk dışarıdan girdiğinizde aslında kapısı turuncu şekilde sizi karşılıyor. Turuncu renkli bir kapıdan içeri girdikten sonra sarı tonların ağırlıklı olduğu bir duvar kağıdı bütün hol alanını tarifliyor. Üst katlara çıkarken sarı duvar kağıdı sizi aslında size eşlik ediyor. Bununla birlikte üst katın koridorları da yine aslında çok böyle bir farklı bir motifin yer aldığı bir duvar kağıdıyla kurgulandı, tanımlandı. O anlamda duvar kağıdını da evin tasarımında çok etkin şekilde kullandık diyebilirim. Bu aynı zamanda da rengi de hayatımıza daha farklı şekilde getirebilmemizi sağladı. Kısaca size 7 yıldır Akatlar'da yaşadığımız evi anlatmaya çalıştım. Eşim ve çocuklarımla birlikte aslında çok yaşamaktan mutlu olduğumuz bir evdeyiz. Dış mekan ve iç mekan aslında ilişkisi bizim burada hayatımızı ciddi anlamda dönüştürüyor. Komşularımızla çok böyle bir bana göre İstanbul için ayrışan bir mahalle kültürünü burada yaşıyoruz. Aslında bütün bu sahip olduğumuz farklılaşan unsurlar, işte mahalle kültürü, bahçe yaşamı, yeşilin hayatımızdaki yeri bizi buraya aşık etti ve yaşamaktan da çok ciddi mutluluk duyuyoruz diyebilirim. Uzun sürede burada kalmayı hedefliyoruz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir ve izlediğiniz için teşekkürler.

0: Şimdi ise Güneşli'de Ayşin Apaydın'ın 180 metrekare büyüklüğündeki dairesine gidiyoruz. Modern tarzın ve şıklığın ön planda olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, Ayşin Apaydın ben. Şu an Güneşli'de 180 metrekarelik dairemdeyiz. Dairemin balkonunda kuzey cephede oldukça güneş alan ferah bir alandayız. Bu alan görmüş olduğunuz gibi benim oturma alanım. Bu şekilde dekor ettim. Çünkü burada şehrin manzarasında akşam güzel kahvelerimizi yudumluyoruz. Ve bize oldukça ferah bir alan sağlıyor. Bu alanı tasarlarken daha çok çiçek,

pembelik ve güneşin sıcak etkisini yansıtacak bir dekorla dizayn ettim. Burası bizim için çok önemli çünkü biz burada çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Balkonun kuzey cephe olduğu için burada normal canlı çiçek kullanmakta çok zorlandık. Çünkü oldukça güneş alan bir yer. Yaz akşamlarında burası çok eğlenceli oluyor. Şehrin ışıklarıyla beraber kahvelerimizi yudumluyoruz. Burasını oturma alanı olarak tercih ettik, tasarladım. Ama arka tarafta da bir salıncağımız mevcut. Orada da yaz akşamlarında keyifli bir zaman geçiriyoruz. Dilerseniz şimdi ev dekorasyonuma bakabiliriz.

Şimdi salonumdayız. Salonumda gri ve siyah renklerini kullandım. Burası benim yemek alanım, yemek köşem. Burayı salonun diğer kısımlarından aslında ayrıştırmak istediğim için özel bir çıtalama yöntemi yaptırdım. Bu alanda oldukça büyük bir masa kullandım. Biz normalde 3 kişilik bir aileyiz ama ailemiz bir araya geldiği zaman rahatlıkla burada yemeklerimizi yiyebiliyoruz. Masam mermer görünümlü cam. Mermer kullanmayı tercih etmedim. Ve oldukça keskin hatlara sahip bir masa. Aslında hayalim iç mimar olmaktı fakat yanlış yönlendirme sebebiyle bu hayalimi gerçekleştiremedim. Grafik tasarım mezunuyum ama hayalimi evimde gerçekleştiriyorum, evimin mimarıyım. Burada baklava desen bir ayna kullanarak ortama hareket katmak istedim. Yine aynı şekilde de karşılıklı olarak iki aplikle de ortama güzel bir ışık, güzel bir aydınlık hava katmak istedim. Yemek masalarının tam üzerinde bulunan avizeler aslında hem ortama hem sofraya oldukça şık bir görüntü sağlıyor, ortamı aydınlatıyor. Bu da benim tercihim oldu. Yemek masamın tam üzerinde de bir aydınlatmamız mevcut. Yan tarafımızda güzel bir vitrinimiz var. Metal kitaplık da diyebiliriz aslında. Ama ben vitrin olarak kullanıyorum ve bu alana çok güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Bu metal kitaplıkta evimizde aslında siyah ve gri konseptimiz varken Blue Blanche de ekledim. Blue Blanche'i çok beğeniyorum. Ev dekorlarında bence muhteşem bir renk. Ortama çok güzel bir sıcaklık veriyor. Ben de vitrinimde Blue Blanche konseptiyle vitrinimi bütünleştirdim ve tamamlamış oldum. Direkt salona girdiğim zaman karşımıza çıkan ilk alanda ise özel bir köşe yaratmak istedim. Ve bu köşede zebra konseptini kullandım. Altında da güzel bir mermer desenli yine masamla uyumlu bir dresuarımız var. Burada ayna çerçeveli bir zebra tablo kullandım. Aynı şekilde zebra ürünlerle de kombinledim. Yer döşemesinde ise evin tam olarak konseptinden farklı bir renk tercih ederek kahve tercih ettim ve bütünlüğü bu şekilde sağlamayı planladım. Halımı da tam tersi renklerde siyah tercih ettim ve ortama bir ton sür ton katmak istedim açıkçası. Dilerseniz şimdi oturma alanıma geçebiliriz.

Oturma bölümünde ise daha çok rahatlık bizim için ön planda. Günün yorgunluğunu burada keyifli bir şekilde ailemle atıyoruz. Benim ev dekorumdaki en önemli kısım benim için rahat ama şık olması ve evimde bunu yansıttığımı düşünüyorum. Benim için şıklık aynı zamanda rahatlık da demek. Ev dizaynımda da modern şık konseptini bu şekilde uyguladım. Koltuklarıma bakacak olduğumuzda açık gri tonlarıyla ortama birazcık daha yumuşaklık katmak istedim. Orta sehpamıza gelecek olduğumuzda ise yemek masası ve dresuardan farklı olarak ortama daha da bir derinlik katması açısından füme ayna tercih ettim. Normal aynadan ziyade füme aynanın daha derinlik kattığını düşünüyorum. Üzerinde ise yine Blue Blanche küpleri, siyah ve ufak bir yapay şömine ile ortama daha da bir sıcaklık kattım. TV alanına geçtiğimizde ise burada çıtalama yapmak istemedim. Çünkü zaten televizyonun alanı derinleştirme durumu olduğu için çıtayla burayı öldürmek istemedim ve bu duvarı boş olarak kullandık. TV ünitesi

De siyah tercih ettim. Aslında siyah tercih edilmesi çok cesaret isteyen bir renktir ama ben ev dekorasyonunda siyahı oldukça kullandım. Yine üzerinde Blue Blanche'dan fikirler alarak buraya yine Blue Blanche konseptiyle renklendirdim. Perdelerime baktığımızda ise evin tavanı oldukça yüksek olduğu için yine aynı şekilde geometrik desen tercih ettim ve alana daha da bir aslında uzunluk katmak istedim. Yine perdemizin renk tonları evime hakim olan dekorasyonu bütünleyecek tonlarda ve fonların özellikle yere kadar uzun olmasını tercih ediyorum. Bu şekilde de evin daha da bütünleştiğini düşünüyorum.

Yatak odamda ise daha açık tonlarda bir dekor mevcut. Evin genel olarak gri hakimiyeti varken yatak odasında gayet aydınlık bir konsept bizi bekliyor. Burada gold'u ve beyazı çok fazla kullandım. Yatağın bulunduğu duvarın tam arkasında bir duvar kağıdı, çizgili bir duvar kağıdı tercih ettik. Burada alana derinlik katması için, alanı daha bütün dekorasyonuyla bütünleştirmesi için tercih ettim. Yine duvara sabit olarak iki tarafta da komodinin üzerinde aplik kullandım. Aplikleri ve avizeyi aynı model tercih ettim. Yine bütünlük sağlaması açısından. Yatak başlığım cappuccino. Cappuccino ve gold uyumunu çok seviyorum. Bunu yatak odamda da kullandım. Yatak odamda bir de ebeveyn banyom var. Makyaj masamda ise yine beyazı ağırlıklı kullanarak gold ayna ve güzel bir pufla da orayı bütünleştirmiş oldum. Yatak odalarında halı kullanmaktan ziyade aslında yapay postların kullanılmasını daha doğru buluyorum. Ben de yapay post kullandım beyaz renkli ortamı bütünleştirmesi açısından. Dolabıma baktığımız zaman da aslında oldukça kullanışlı bir dolabım var. Kulpları gold, normal, parlak, beyaz bir dolap. Bir bebeğim var ve onun odasını tasarlarken aslında onun rahatlığı benim için çok önemliydi ve onun dekorunda da rahatlığını sağlamak açısından gayet kullanışlı bir oda hazırladım. Beşiği çok farklı aslında her görenin çok sorduğu bir model. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Hiçbir yerde görmediğim bir beşik modeliydi. Yaklaşık 1,5 yıl önce falan tasarlanıldı özel olarak. Gayet kullanışlı. Modern tarzda yine oğlumun odasında hazırladım. Gri kullandım yine. Gri ve duvarında yatağın olduğu kısımda puantiyelerle ve bir fil büstüyle odayı bütünleştirdim. Yatağın başında cibinlik kullandım. Bu cibinlik de yine ortama hareket kattığını düşünüyorum. Odasında fazla materyal kullanmayı tercih etmedim. Bir dolabı, bir komodini var. Daha sonra zaten onun ihtiyaçlarına göre bu oda şekillenecektir. Antreye baktığımızda da yine bol çıtalama görüyoruz burada. Bu alan aslında bomboştu ama ben bu alana farklı bir hava katmak istedim. Üst kısmı, duvarların üst kısmı normal, sade ama alt kısmında oldukça yoğun çıtalama çalışması mevcut. Ben evde tablolarda hayvan figürünü seviyorum ve zebrayı burada da kullandım, bu alanda da kullandım. Çerçeveleri gold tercih ettim. Cappuccino ve gold uyumunu bahsetmiştim, oldukça beğeniyorum. Evin girişinde bir aynamız mevcut ve bu aynanın altında yine siyah beyaz bir bençimiz mevcut. Ortamı daha da ışıklandırmak, daha da güzel bir hava katmak için kristal apliklerimiz var. Bu alanı çok seviyorum açıkçası. Eve girer girmez bu alanın misafirlerimi karşılaması da oldukça keyifli oluyor. Evimin genel dekorasyonu aslında siyah ve gri olmasına rağmen evin girişinde, antrede çok farklı bir renk tonuyla aslında misafirlerimizi karşılıyorum. Burada bir cappuccino ağırlıklı, gold ağırlıklı ve bunu gri ile bütünleştirdim. Farklı bir deneyim oldu ama görüntüden oldukça memnunum. Şimdi ise evimin mutfağındayız. Benim için en önemli kısım. Kadınlar için mutfak aslında çok önemlidir ama benim için daha da önemli. Çünkü

Çünkü mutfakta çok fazla zaman geçiriyorum. Beni takip edenler bilir. Keyif kahveleri yapıyorum, yemekler yapıyorum ve mutfağımda çok keyifli, uzun saatler geçiriyorum. Mutfağımı çok seviyorum çünkü 1,5 yıldır aslında bu evde yaşıyoruz biz ve ben bu mutfağı gördüğüm zaman vuruldum diyebilirim. Oldukça büyük, oldukça ferah ve bir kadının her türlü zaman geçirebileceği keyifli bir alan. Mutfağımı tasarlarken arkada çok fazla fincanım olduğu için, çok fazla kahve keyfi yaptığım için bu alanda fincanlarımı göstermek istediğim için bir büfe tercih ettim. Bu büfe sunum eşyalarımı, kullandığım her şeyi keyifli bir şekilde hem sergilememi hem de gördükçe benim keyfe gelmemi sağlıyor. Yine çok fazla vakit geçirdiğim için bu alanda bir televizyonum mevcut. Televizyonsuz iş yapamayanlardanım. Mutfağım çok fazla büyük olduğu için burada bir yemek masamız da var. Bazen pazar kahvaltılarımızda veya daha böyle salaş kahvaltılar yaptığımızda burada keyiflice ailemle vakit geçiriyorum. Mutfağın genel olarak diğer alanlardan bir farkı var. O da dolap renkleri. Siyahtan ziyade çok tatlı bir cappuccino rengi yine. Ve burada yine ara taşı siyah olarak kullandım ben. Yine evin tüm hakimiyeti siyah ve gri iken burada da siyah ve cappuccino'yu tercih ettim. Aslında ara taşı siyah kullanmak da bir cesaret ister çünkü yansıma çok fazla yapar ve çok fazla kiri de gösterir ama keyifle kullanıyorum. Mutfak dekorumda ise yine siyah beyaz tercih ettim. Siyah beyaz benim için vazgeçilmez ve evin her yerinde kullanmayı tercih ediyorum. Siyah beyazı bütünleştirici olarak kullanıyorum ben. Kahve köşemde de siyah beyaz oldukça ön planda. Kahve köşem aslında sürekli değişiyor. Keyfime uygun olarak, günlük olarak, haftalık olarak da değiştirebiliyorum. Ve bu şekilde keyif kahvelerimi de eğlenceli bir şekilde hazırlamış oluyorum.

Mutfak avizemize baktığımızda yine ortamla bütünlük sağlaması açısından siyah ve içi gold olmasını tercih ettim. Yine aydınlatma olarak led aydınlatmayla da bütünleştirdim. Bu alanda cam oldukça büyük kullanıldığı için manzarayı kapatmamak açısından kruvaze perde tercih ettim. Ortama da ayrı bir bütünlük sağladığını düşünüyorum. Evim bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dekorasyona çok fazla ilgim var ve bunu sosyal medyada da sürekli olarak paylaşıyorum. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz noktalar olursa sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Benim evim, benim zevkim, kullanıcı adım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Taksim Meydanı'ndayız. Taksim Meydanı'nın çok bilinen yapılarının az bilinen hikayelerini birlikte keşfe çıkacağız. Gezimiz boyunca AKM'den başlayacağız, yani Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayacağız. Gezi Parkı'nın hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra Maxhem'de, yani bugünkü Sarnıç'ın bulunduğu bölgede gezimize son noktayı koyacağız. Bu arada rivayetler, efsaneler bize eşlik edecek.

Bugünkü Taksim Meydanı'nın bulunduğu alan 19. yüzyılın ortalarına kadar bambaşka bir görünüm sunuyordu. Galata Pera bölgesi İstiklal Caddesi'nin sonuna kadar gelir ve orada son bulurdu. Buradan sonra ise Tatavla yani Kurtuluş'a kadar mezar alanlarının bulunduğu bir bölge çıkıyor karşımıza. İşte bu mezar alanlarının bulunduğu nokta bugün Taksim Meydanı olarak anılıyor. Buraya, meydana Atatürk Anıtı'nın yapılması ile birlikte burası bir meydan kimliği kazanmaya başladı 1920'li yıllarda. Ve olmazsa olmazı, meydanların olmazsa olmazı bir kültür yapısı ihtiyacı doğdu. İşte 1946 yılında büyük opera binası yapma fikri böyle ortaya çıktı. Bugün Atatürk Kültür Merkezi adını taşıyan bu binanın olduğu yerde daha önce bambaşka yapılar vardı. Topçu Kışlası'nın ahırları buradaydı. Daha sonra da elektrik idaresinin lojman yani müdürünün lojmanı yine buradaydı. O istimlak edildi ve 29 Mayıs 1946 yılında burada inşaat başladı. 29 Mayıs 1946 yani Fethin tarihi. Amaç zaten Fethin 500. yıl dönümüne yetiştirmekti. Yani 29 Mayıs 1953'te bina açılmak isteniyordu. Ancak işler pek de sanıldığı gibi gitmedi.

Atatürk Kültür Merkezi sadece bir sanat ve kültür merkezi olmaktan çok öte detaylarla donatılmış. İşte bunlardan birinin içindeyiz. Müzik platformu. Burası bir müzecik gibi görünse de ancak geçici bir sergide diyebiliriz. Ancak uzun soluklu. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Anadolu'da müziğin tarihi mitolojide Marsyas ile Apollo'nun müzik yarışmasıyla başlıyor. Daha sonra Anadolu topraklarında, Lidya uygarlığında Lidya makamı diye bugün bile hala notaları var olan bir makam biliyoruz. Bunun yanında Bizans döneminde Kassia diye dini ezgilerden çeşitli besteler yapmış bir kadın kahraman var. Ve daha sonra yakın tarihlere doğru geldikçe özellikle Mevlevilikte müzik yine öne çıkıyor. Daha sonra özellikle Osmanlı döneminde Mızıkai Hümayun yani padişahlığın orkestrası, bandosu devreye giriyor ve yurt dışından pek çok şef ve bestekar getirilip çeşitli marşlar besteleniyor. Bütün bunlardan padişahlar da azade değil. Onların da pek çoğu çok güzel besteler yapmışlar ve onlar bugüne kadar ulaşmışlar. Modern dönemlere geldiğimizde ise dünya çapında pek çok tanıdık sima müzikle hemhal olmuş.

Anadolu oldum olası müzikle emhal olmuş. Böyle olduğunu söylemiştim. Modern zamanlara geldiğimizde ise daha bildik isimler karşımıza çıkıyor. Aşık Veysel, türkü geleneğinde öne çıkarken, diğer taraftan Türk sanat müziğinde öne çıkan Alaaddin Yavaşça, işte Ahmet Adnan Saygun gibi isimleri görüyoruz. Batı müziğinde ise yine Leyla Gencer karşımızda duruyor. Bu arada Münir Nurettin Selçuk adını zikretmeden geçmek olmaz. Bütün bu isimleri neden söyledim? Çünkü müzenin üst katında bunlarla ilgili panolar, bir takım video gösterileri ve müzik dinletileri var. İşte buranın müzik platformunun içeriğini zenginleştiren unsurlar bunlar. Ayrıca burada yine çok çeşitli müzik enstrümanları sergileniyor. Sözlerimin başında burası ile ilgili söylediğim bir şey vardı. Burası uzun soluklu geçici bir sergi. 2 yıl sürecek. 2 yıl sonra buradaki bu platform sonlanmayacak. Sadece içeriği değişecek ve belki de yepyeni ama yine müzikle ilgili bir müzecik haline getirilecek. Müzik platformunda enteresan enstrümanlar sergileniyor. Hayvan toynağından yapılmış müzik aletlerinden yine üflemeli çalgılara kadar, ama bunlar pek de alışık olmadığımız, günümüzde çok da karşımıza çıkmayan çalgılar. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir lir. Ancak bunu gördüğümde benim kişisel olarak aklıma mitolojik bir hikaye geliyor. Sözlerimin başında Anadolu'da bir mitolojik hikayeyle başlayan müzik yolculuğundan bahsettim. Apollon ile Marsyas arasında yapılan ve Midas'ın kulaklarına kadar giden, arkeoloji müzesinde daha önce anlattığım bir hikayeydi. Apollon orada lir çalmaktaydı. Peki o lir onun eline nasıl geçmişti? İşte hikaye biraz daha gerilere gidiyor. Apollon'un kardeşi var, Hermes. Hermes kaplumbağa kabuğundan bir lir yapıyor kendine. Ve o lirle bir devin mağarasına girip oradaki bir tutsağı kaçırıyor. Ama bununla da yetinmiyor, gidiyor abisi Apollon'un ineklerini çalıyor. Ve işte o inekleri çaldıktan sonra Apollon Hermes'e çok kızıyor. Öfkeleniyor, babası Zeus'a şikayet ediyor. Hermes biraz böyle afacan bir tanrıdır. Bu kızgınlığa karşı abisi Apollon'un gönlünü almak için işte elindeki kaplumbağa kabuğundan yaptığı bu liri abisi Apollon'a hediye ediyor. Ve o günden sonra Apollon tüm heykellerinde neredeyse liriyle birlikte betimlenir ve buna da lir çalan Apollon adı verilir.

7 yılda tamamlanması ve 10 milyon lira harcanması planlanan yapı 29 Mayıs 1953'e yetişmez. 7 yıl yerine 23 yıl sürer. 10 milyon yerine 23 milyon harcanır. Ve nihayet 12 Nisan 1969'da bina açılır. Ancak Büyük Opera Binası olarak değil, İstanbul Kültür Sarayı olarak da adı değişmiştir. Ve ilk gece Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi ile Giuseppe Verdi'nin ünlü Aida Operası sergilenir. Ancak yapının başına gelenler sadece binanın yapısının gecikmesi, yapımının gecikmesi değil, isminin değişmesi, o da değil, bütün bunların yanında çok daha üzücü bir olay henüz yapının başına gelmemiştir. Onun için bir süre daha geçmesi gerekmektedir.

3. Murat'a ait pek çok değerli eser bu yangında yok olup yanıp gitmişti. Peki asıl yeri Topkapı Sarayı olması gereken bu eserlerin bu binada İstanbul Kültür Sarayı'nda ne işi vardı?

Söz konusu eserler buraya Cüneyt Gökçer'in başrolünde oynayacağı 4. Murat oyununun galası için getirilmişti ve burada sergilenmekteydi. İşte yangın çıktığında bunlar yanıp yok olup gittiler. İçlerinde 4. Murat'a ait bir entari, kılıç, yine bir ferman vardı. Zırhı da bunların arasındaydı. Ayrıca çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim ve İtalyan bir ressamın yaptığı tablo da bu yangında yok olup gitmişti. Yangın musluklarının çalışmadığı ve pek çok eksiği olan bina 45 dakikada küle dönmüştü. Ve 8 yıl sürdü tekrar hizmete girmesi. 1978 yılında tekrar açıldı ama bu kez ismi yine değişmişti. İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi olmuştu. Bugüne kadar hala bu isimle geldi. İşte 1978'de tekrar açılan bina 30 yıl İstanbullulara hizmet etti. Ta ki 2008 yılına kadar. 2008 yılında bina yaşlandı, eskidi diye kapatıldı ve aradan 10 yıl geçti. 2018'de ise tamamen yıkıldı. Tekrar açılması için yine bir süre geçmesi gerekecekti. ...2008 yılında kapatıldıktan sonra aradan 13 yıl geçer. Ve 29 Ekim 2001 yılında tekrar muhteşem bir geri dönüşle hayatımıza girer Atatürk Kültür Merkezi. İçindeki pek çok unsur eskiyle aynı özellikleri taşısa da özellikle arkamda gördüğünüz küre bambaşka bir hava getirir binaya. Mimarı böyle düşünmüş müdür, düşünmemiş midir bilmiyorum ama kişisel olarak ben bu küreye baktığımda dünyanın içindeki o sönmeyen kor ateşi görürüm. Tıpkı sanatın hayatımızda hiç sönmediğini göstermesi açısından böyle bir izlenim verir bana. Ama bütün bunların dışında bu kürenin üstünde bir takım seramik panolar vardır. İşte bu seramik panoların bir hikayesi var. Yıl 1968, bir sanat yarışması yapılır Atatürk Kültür Merkezi'nin bünyesinde. İşte bu sanat yarışmasında seramik dalında, heykel dalında bir takım ödüller dağıtılır. Bunlardan seramik dalında ödül alan ve hemen binanın girişinin iki tarafında yer alan Sadi Diren'in panolarıdır. İşte bu panolarda bir takım küçük kareler ve üstünde arkamda gördüğünüz biçimde piramitler vardır. İşte oradan ilham alınarak bina yapılırken bu kürenin üstüne de Sadi Diren'in eserinden yola çıkılarak bu panolar yapılmıştır. Ama bu panoların bir özelliği daha vardır. Bunu yapan seramik firmasındaki kadınlar ve sadece kadınlar bu işi yapmıştır ve her biri el işçiliğidir. Onun için böyle bir özelliği de vardır bu kürenin. Dilerseniz bu kürenin esin kaynağı olan Sadi Diren'in o panosuna yakından bir bakalım.

1968 yılında yapılan yarışmanın seramik bölümünü Sadi Diren kazandı demiştik. Heykel bölümünde ise yarışmayı kazanan heykel hemen arkamda yer alıyor. Cevdet Bilgin'in eseri. Ve AKM ile birlikte o da gün ışığına çıktı ve İstanbulluların kent yaşamına o da katıldı. Burada Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bölümü bitiriyoruz ama yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Gezi Parkı olacak.